0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz, dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız, dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi, dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde. Kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz, dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engilyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da devri muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm Adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran'sa ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Spor. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de iki karşılaşma başlayacak. Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten. Ekenler Beton Sivas Spor Mardin

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan sevgili Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu. Bendeniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam gündem ciddi manada yoğun. Bir sürü başlık var. Mekke İttifakı var, Suriye'deki gelişmeler var, ABD, İran var, küresel enerji krizi, işte
1: Rusya-Ukrayna
0: tüm
1: çatışması.
0: Rusya-Ukrayna çatışması var. İşte Karadeniz'de Türk gemisinin vurulmasından ötürü Ukrayna Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılması var vesaire vesaire. Bir sürü aslında gündem var. Ama ilk şuradan başlamak istiyorum hocam. Türkiye'de pardon Suriye'de biliyorsunuz YPG-SDG unsurları kendilerini feshederek entegrasyon
1: Evet.
0: tamamladıklarını açıkladı. Tabi burada ufak tefek hala nüansları olsa da genel tablo ortaya çıkmış oldu. İşte SDG'nin liderliğini yapan Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı'nın danışman olarak atandı ki bu çok aslında yani hayal edilen veya 2024 öncesi dönemden bugüne bakıldığı zaman biraz absürt bir pozisyon olsa da ortaya çıkan tablo bu oldu ki
1: Evet.
0: biz bu programda
1: Hayaller
0: da
1: versus gerçekler.
0: biz bu programlarda da sürekli olarak anlattık zaten SDG dosyasının geleceğini vesaire. O yüzden bizim için gelinen nokta aslında şaşırtıcı olmasa da genel manada kamuoyunda özellikle de işte Mazlum Abdi gibi SDG, YPG unsuru, terör unsurlarıyla özdeşleşmiş bir isim. Günün sonunda entegre olarak aslında bir anlamda da o kriminalize geçmişinden de Suriye Devleti nezdinde
1: Evet.
0: de sıfırlanmış oluyor. Bu aslında Türkiye açısından da işte terörsüz Türkiye bağlamında da çok yeni bir dönemi işaret ediyor. Çünkü Türkiye'nin mesela Sipahan Hemo'nun Türkiye'de aranan listesinden çıkarıldığını gördük. O
1: Evet.
0: da Suriye'de Savunma Bakan Yardımcısı. Muhtemelen Mazlum Abdi de Türkiye'de listeden çıkarılabilir bu terörsüz Türkiye süreci bağlamında. Olması muhtemel bir gelişme olarak görünüyor. Öncelikle size sorayım. Yani 10 Mart mutabakatını burada konuştuk. Ardından 29 Ocak geldi onu konuştuk. Bunların hepsi konuşan en belki de yakından takip eden program küresel analizdi. Bugün artık küresel analizin söylediklerinin bir bir ortaya çıktığı yeni bir süreç var. Neler söylersiniz?
1: Evet, tabii az önce de ifade ettiğim gibi hayaller gerçeklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Zaten sen de ben de çok uzun yıllardır Suriye dosyasını çalışan isimleriz. Sahadaki gerçekliğin farkındaydık. Orada bir terör devletçiliği kurulamayacağını, bunun niye olamayacağını demografik gerçeklik üzerinden, güç bileşenleri üzerinden, Türkiye'nin varlığı üzerinden
0: Hocam
1: zaten
0: araya da bir
1: ortaya
0: hatırlatma
1: koymuştuk.
0: atayım. Bizim biliyorsunuz sadece Türkiye değil dünya çapında YPG-SDG'ye dair en detaylı raporu yazan biz olduk ki onu 2023'te Suriye'de devlet hayali başlığıyla
1: Evet.
0: atmıştık ki o gün devrim vesaire de ortada yoktu. Bunun altını çizmiş olalım.
1: Eyvallah. O raporlarımızı da isteyen
0: Ara ara reklam.
1: dinleyicilerimiz yeniden okuyabilirler. Onları tabii güncelledik, upgrade de ettik zaman zaman. Şu var yani burada bir parantez açılmıştı esasında. Nihayetinde ülkede bir iç savaş yaşanırken bir kaos oluştu ve burada bu fırsattan PKK'nın yararlanmaya çalıştığını, Esed rejimiyle birlikte hareket ettiklerini, Esed rejiminin de bu PKK'yı tekrardan güçlendirerek muhaliflere ve Türkiye'ye karşı araçsallaştırdığını görüyorduk. Ve ardından DAEŞ fenomeninin ortaya çıkması, DAEŞ'le mücadelede ABD'nin karada bir güce ihtiyaç duyması, PKK'lıları bu anlamda kullanma çabaları ve tabii Siyonistler Suriye'nin etnik ve mezhebi hayatlarını tetikleyecek şekilde azınlıklara yaptıkları yatırımlar bağlamında bu projenin arkasında oldular. Ama Türkiye gerektiği dönemlerde hamleler yaptı. 15 Temmuz'un akabinde Fırat Kalkanı Harekatı, ardından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları, nihayetinde muhalifleri Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'de savunması ve uluslararası konjonktürün olgunlaştığı, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Rusya'nın Suriye sahasında zayıfladığı, 7 Ekim sonrasında da İsrail'le yaşanan çatışmalar bağlamında

0: kıvamında Hizbullah ve İran'ın zayıfladığı denklemde Esed rejimi iki koltuk değneğini zaten kaybederek muhalifler karşısında ciddi anlamda içi çürümüş bir yapıya dönüşmüştü. Türkiye'nin desteğiyle İdlib merkezli muhalifler önce Halep'i ardından da Hama, Humus ve Şam'ı hızlı şekilde özgürleştirmeyi başardılar. İşte PKK'yı var eden en önemli dinamiklerin başında bu Esed rejimiyle oluşturdukları o ilişki geliyordu. Zaten ifade ediyorduk yani Esed rejiminin düştüğü, muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiği bir denklemde artık Fırat'ın doğusunda PKK'nın varlığını devam ettirmesi çok mümkün görünmüyordu. Ancak on binlerce Amerikan askeri veya İsrail'in gelip orada bulunmasıyla belli bir süre yapay olarak ayakta kalabilirlerdi. Tabii Türkiye de önemli hamleler yaptı. Muhalifleri tüm Suriye sathında güçlü bir iktidar oluşabilmeleri için desteklerken bir yandan da terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Ve onun orada Abdullah Öcalan'ın araçsallaştırıldığını gördük. Öcalan üzerinden hem Kandil hem SDG yapılanmaları etki altına alındı. 10 Mart mutabakatı imzalatıldı ama burada Kandil'in devreye girmesi, İsrail'in tahrikleri 10 Mart mutabakatını yerine getirmediler. Ve orada siyasi bir anlaşma görece daha avantajlı bir pozisyonları varken bunu yapmayıp ayak diretip Fırat'ın doğusuna de facto yapılarını de jüri hale de getirmek için zaman kovaladılar. Belki de İsrail'in büyük bir harekat ve çatışma başlatmasını umdular, beklediler. Burada ülkede Nusayrilerin ve diğer bileşenlerin isyan edeceğini, yeniden bir iç savaş atmosferi oluşacağını, böylece Fırat'ın doğusundaki o kazanımlarını koruyabileceklerini ya da genişletebilecekleri inancına sahip oldular.
1: Zannına
0: Evet,
1: kapıldılar bence hocam.
0: kendi
1: Çünkü mazlumatı
0: güçlerini
1: da kendisi yaptığı açıklamayı, 10 Mart mutabakatını uygulamadığı için çok pişman
0: tabii.
1: olduğunu söyledi.
0: Ya işte olmayan bir güç vehmettiler kendilerinde. İşte böyle 100 bin kişilik bir askeri güç. Amerika'nın hava desteğini kendi güçleri zannettiler. Vesaire birçok faktör bir araya geldi. Tabii Kandil'in de orada yönlendirmesi. Aslında Mazlum'la İlham Ahmet gibi daha böyle Suriyeli aktörler biraz daha gerçekliğin farkındalığıyla bence anlaşmaya meyilli iken Kandil'in ve İsrail'in işte burada etkisiyle bence süreç bu noktaya kadar geldi. Ardından Suriye hükümeti yavaş yavaş askeri gücünü gösterdi. Eşrefiye'de çatışmalar Şeyh Maksut'ta başladı biliyorsun. Ve orada PKK bir kısmı direnç gösterme meyilindeydi. Bir kısmı siyasi anlaşma yapma eğilimindeydi. Öcalan orada farklı bir pozisyon aldı ve orada bir bütünlüklerini de koruyamadılar. Ve o denklemde öyle aylarca direneceklerini düşündükleri işte Kürt mahallelerinde öyle birkaç saat içerisinde neredeyse kaybetmeye başladılar. Bu bir domino taşı gibi işte önce sonra Eşrefiye'ye ardından Rakka'ya doğru Tapka Rakka hattına ardından da tüm Fırat'ın doğusundaki bölgelere Deyrizor gibi bölgeleri de içerisine aldı. Zaten yapay bir yapılanmaydı aslında SDG dediğimiz yapılanma PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD ve onun askeri kanadı YPG'nin aslında omurgasını oluşturdu ama Amerika'nın PKK'yı biraz değiştirip dönüştürüp biraz da böyle Arapları içerisine entegre ederek hani Türkiye'nin harekat yapmasını engelleyecek şekilde bir dizaynıyla oluşturulmuş bir yapıydı. İdeolojik bir bütünlüğü yoktu. Zaten Şam'ın düşmesi ve muhaliflerin ülkede kontrol sağlamalarıyla birlikte genelinde Araplar aslında ayrılma eğilimlerini göstermeye
1: Zaten hocam
0: başlamışlardı.
1: yani şöyle düşündüler yani Şam'da aslı varken ben niye YPG'nin
0: PKK ile
1: yanında?
0: işbirliği yapayım.
1: Yani sonuçta zaten kendi akrabaları
0: Tabii,
1: şeyleri Şam'da
0: aynen öyle.
1: iktidara gelmiş. Deyrezor'da Rakka'da
0: O yapay bütünlük de bozuldu. Zaten hani o 100 bin kişilik denilen ordunun aslında önemli bir kısmı zaten Araplardan oluşuyor. Zaten 100 bin kişi hiçbir zaman olmadı da belki
1: Evet.
0: 40-50 bin kişi onun zaten 20-30 bin Araplardan oluşuyordu. Onlar zaten çoğunlukla taraf ya silah bıraklar ya taraf değiştirirler ve bir anda zaten çoğu Arap bölgesine doğrudur savaş dahi olmadan PKK'lılar kaçmak durumunda kaldı. Ben de o dönemde tüm o bölgeleri tek tek ziyaret ettim. Yani çok böyle özgürleştirildikten hemen birkaç gün sonra Şeyh Maksut'ta da, Eşrefiye'de de, Tapka'da da Rakka'da da diğer bölgelerde de bulundum. Orada zaten hiçbir imar gerçekleştirememişler. Hiçbir taş üstüne taş koymamışlar. Çok kötü yönetilen bölgelerden bahsediyoruz. Halk zaten bunlardan illallah etmiş. Yani bir terör örgütünün yönetici kadrosunun ve ideolojik olarak ve sapkın bir ideolojiyi halka dayatmaya çalıştıkları, tüm gelen petrolden gelen kaynakları, parayı Kandil'e aktardıkları veya işte tünel hatları gibi saçma sapan, işe yaramayacak, kullanılmayacakları askeri unsurlara yatırdıkları bir denklem vardı. Halk desteği de yoktu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde çözülme oldu ve Kürt bölgelerine, işte Kamışlı'ya, Aynalar Hab'ın merkezine, Haseki'nin belli bölgelerine, Rumeylan tarafına geri çekildiler ve sıkıştılar. Aslında harekat oralara da devam etse öyle bir iki günde Orada da tahmin elimine edileceklerdi ama devreye işte uluslararası siyaset girdi. Türkiye bu işin terörist

0: Türkiye sürecini bozmasını istemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri geride bir tırnak içerisinde söylüyorum Kürt katliamı görüntüsü vermek ve Kürtlere ihanet etmiş gibi bir algı oluşturulmasını istemiyordu. Fransa, Avrupa devletleri devreye girdi. Şam'da dünya ile entegrasyonun devam edebilmesi için burada bir anlaşmanın kendi lehine zaten oluşacak bir anlaşmanın daha makul olduğunu gördü. Türkiye'nin yönlendirmesiyle 29 Ocak'ta yeni bir anlaşma yapıldı. Ve bu anlaşma 10 Mart'a göre çok daha Şam'ın, Suriye'nin ve ülkenin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek bir anlaşma oldu.
1: Ya
0: Orada
1: tam anlamıyla aslında bir
0: evet,
1: teslimiyet anlaşması.
0: teslim adına teslimiyet denmeden yeni bir entegrasyonmuş gibi ortaya kondu. Aslında tüm petrol bölgeleri, havalimanları, stratejik sınır kapıları, diğer stratejik kurumların Şam'a devredildiği, askeri açıdan SDG'nin kendini lağvedeceği ve 4 tane bölgesel tugayın oluşturup o tugaya bireysel olarak unsurların katılacağı, o tırnak içerisinde söylüyorum Kuzey ve Doğu özellikle Suriye yönetiminin lağvedilip tüm kurumların Şam yönetimine entegre edeceği bir yapı. Şu anda bunun işte askeri unsurları tamamen entegrasyon tamamlanmış oldu. Bazı idari yapıların hala Şam yönetimine devriyle ilgili bir zaman orada geçerli olacak. Eğitim politikaları çok önemliydi. Burada özellikle PKK'nın işte Suriye kolu ve onun idari yapılanmaları eğitim konusunda, eğitim dilinin Kürtçe olması konusunda çok ısrarcıydılar. Ama orada da Kürtçenin bir seçmeli eğitim diline dönüşmesini kabullenmek durumunda kalmışlar. Şu anda gördüğümüz haftada 3 saat gibi bir şekilde Kürtçenin
1: Onu zaten direkt Cumhurbaşkanı Şara
0: kararnamesiyle aslında ulusal dil
1: kararnameyle.
0: kabul edip Kürtçeyi vermişti. Aslında orada elde ettikleri hiçbir bu anlamda bir şey yok. Zaten ciddi anlamda da ihanetle suçlanıyorlar. Yani burada şöyle bir şey var. Beklentiyi o kadar yükselttiler ki hani burada büyük bir tırnak içerisinde Kürt devleti kurulacaktı. Doğu Akdeniz'e inecekti. Ciddi bir güç haline geleceklerdi. İşte o 100 bin kişilik ordu dünyayla entegre Amerika'nın müttefiği, İsrail müttefiği bir yapı gibi ortaya koydular. Ama bunların hiçbir hayata geçmedi. Hiçbir şey elde edememiş oldular. Ve sahada da 15-20 bine yakın tabii kayıpları var. Amerika için savaşmış oldular. DAEŞ'le mücadele etmiş oldular. Ama ortada sonuçta elde edilmiş hiçbir şey yok. O zaman niye bu kadar büyük bedel ödedik? Niye bu canları verdik? Niye bu kadar büyük ideallerle hedeflerle yola çıktık ve şu anki durumu kabulleniliyor. Bunun arkası ne var gibi bir böyle aşırı milliyetçi, ulusalcı unsurlardan da bu tarz şimdi ihanet söylemleri geliyor. Bunu yönetmeleri zor. İKYB ile KDP'li unsurlarla propaganda savaşına girmiş durumlar. Onların Suriye kolları var biliyorsun. Kürt Ulusal Konseyi vesaire gibi.
1: Ki Halk
0: Onlarla
1: Meclisi'nde onlara
0: evet.
1: yakın isimler daha fazla var. Ya bir de hocam işin şu tarafı var. Şu anda PKK'ya yakın olup meclise giren kimse yok.
0: Doğru.
1: Yani
0: Belki İlham Ahmet
1: İlham
0: herhalde.
1: Ahmet eğer birisi istifa
0: Cumhurbaşkanı
1: ederse
0: kontenjanı
1: olurlar demişler
0: üzerinden
1: yani.
0: yani olabilir. Mazlum da işte devlet başkanı olacakken şu anki Şara'nın danışmanlığını kabul etmek
1: Yani
0: durumunda
1: o
0: kal.
1: devlet
0: O da
1: başkanı
0: biraz
1: olması
0: zoraki bir
1: falan.
0: pozisyon biliyor musun? Yani bunu belki Mazlum kendi istemiyordu. Şara zorladı. Yani sen dedi benim gözetimimde olacaksın. Gözümün önünde olacaksın. Şam'a geleceksin. Yerleşeceksin. Bir şartı da var bunun yani. Şey gibi düşün eskiden Osmanlı biliyorsun isyan eden böyle Kürt beylerini falan zorla payitahta getirip onlara bir pozisyon verip padişahın gözü önünde tutarlarmış. Ki bir daha böyle isyana falan kalkışmasın diye. Ona benzer de bir pozisyon aslında Mazlum
1: Evet.
0: Abdin'in pozisyonu.
1: Ya
0: Ya bu parantez
1: Kürt işlerinden
0: evet.
1: sorumlu Cumhurbaşkanı
0: Ya bu
1: danışmanı gibi
0: parantez
1: bir pozisyon
0: aslında büyük
1: söyleniyor.
0: ölçekte kapanmış durumda. Ve tabii Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve bölge sürecinde de çok faydası oldu. Yani burada en büyük arıza buradan çıkabilirdi. Bu işi bitirebilirdi. Ama çok
1: Bir de
0: şükür
1: hocam
0: burada
1: fark
0: şartlar
1: ettiyseniz İsrail
0: oluştu.
1: basını da mesela SDG'nin entegrasyonunu çok büyük bir kayıp olarak
0: Tabii
1: gördü.
0: İsrail
1: Haaretz'te
0: için çok büyük bir
1: vesaire.
0: stratejik
1: İsrail medyası
0: kayıp.
1: bunu çok büyük bir kayıp olarak gördü. Diğer taraftan Düzciler meselesi vardı. Orada da Hikmet Eleci ile İsrail Suriye ordusunun arasında çatışma vesaire çıktı. Yani tabloya baktığımız
0: Sen
1: zaman
0: bir rapor
1: hatta
0: da yazdın. Biraz ondan da bahset bize istersen.
1: evet hocam nihayet raporumuz da yayınlandı. Bunu da dinleyicilerimizle aktarmış olalım. Çünkü daha önce de ifade etmiştim bu konuyla ilgili bir rapor hazırladığımı. Raporumuzun başlığı Golan'dan Süveyda'ya İsrail'in Suriye devrim sonrası Suriye politikası. Bu raporu direkt bu şekilde yazdıkları zaman internet üzerinden bulabilirler. Açık, erişime açık bir rapor. Ben şöyle görüyorum hocam aslında hem rapordan bahsetmiş olalım. İsrail'in devrim sonrası işte Suriye'de ortaya koyduğu politikayı temel parametrelerle özellikle verilerle analiz ediyoruz. Esed
0: Evet.
1: rejimi öncesi ve sonrası hava saldırıları başta olmak üzere.

0: üzere kara saldırılarına da burada giriyoruz. Yani mesela yaklaşık olarak Esed rejiminin 13 yıllık döneminde 90 kara saldırısı gerçekleştiren İsrail, sadece son 1,5 yıllık süreçte 700'ün üzerinde, 716'nın üzerinde kara saldırısı gerçekleştirmiş. Bu hem işgal girişimi işte hem Kuneitra kırsalında gerçekleştirdikleri işte gözaltı faaliyetleri, işte orada kontrol noktaları kurmaları, tarım arazilerine yönelik saldırılar vesaire gibi birçok şeyi kapsıyor. Tabi burada bu gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden siviller var. Öte yandan bir de hava saldırıları var. Bunun en büyük şeyi de Esed rejiminden kalan stratejik silahlar. İşte şu anda Suriye ordusuna geçmesi muhtemel mühimmat depoları. Bazı geçmişte
1: Evet.
0: muhaliflerin elinde bulunan İdlib kentindeki bazı mühimmat depoları gibi stratejik noktalar. Aynı zamanda işte Dürzleri korumak adına Temmuz ayında gerçekleştirdikleri hava saldırıları da buna dahil edildiği zaman kısa sürede 1000'in üzerine çıkan bir hava saldırısından bahsediyoruz ki bu 13 yıllık süreç içerisinde Esed rejimini döneminde Suriye'yi hedef aldığı hava saldırısı sayısı 13 yılda 380 iken devrim sonrasında 1 yıl içerisinde 1000'in üzerine çıkıyor. Bu da aslında İsrail'in ontolojik olarak hangi iktidarı daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü de ortaya koyuyor ki bu 380 saldırının çok büyük bir bölümü de İran ve İran destekli Şii milis unsurları
1: Evet.
0: gerçekleştirilen saldırılar. Yani aslında direkt olarak Esed
1: Yani
0: rejimi
1: İsrail Esed
0: hedef alıyor.
1: rejimi bir tehdit olarak
0: Evet.
1: görmediğini bize göstermiş oluyor bu veriler diyorsun.
0: Evet, tamamen böyle. Bir de yeni yapılan işgal girişimi ve aynı zamanda Druzilerin muhafaza edilmesi, işte Cebel Başan bölgesi olarak nitelendirilmesi, İsrail içerisinde Başan'ın öncüleri gibi işte yeni bir yerleşimci grubunun ortaya çıkıp Golan hattında sürekli olarak sınıra gelerek buranın yerleşim açılmasını istemesi de aslında şunu gösteriyor. İsrail uzun vadeli olarak Süveyda ile o Golan arasındaki bölgeyi işgal etmek istiyor.
1: Evet.
0: Ama bunun çok büyük zorlukları var. Tabii ki biz bunu ortaya koyduk. İsrail'in böyle bir planı var ama işte oradaki nüfusu göç ettirmesi lazım. Suriye ordusuyla bir savaş yapmadan bu bölgelere de geçirmesi çok zor görünüyor. Ama tüm işaretleri, tüm yaklaşımları da buraya doğru giden bir süreç olduğunu da gösteriyor. Biz bunun altını çiziyoruz. Diğer taraftan Suriye ordusu ne yapıyor? Yani daha doğrusu Suriye devleti İsrail'e karşı ne yapıyor? Bunu inceliyoruz. Burada da 3 başlık söz konusu. Hatta bunun istişaresini sizle yapmıştık. Yani
1: Evet.
0: Suriye devleti nasıl bir zihniyetle İsrail'e karşı koyabilecek? Şu anda biz 3 temel parametre ortaya koyduk. Bu nedir? Bir, Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler. Çünkü dünya üzerinde İsrail'e herhangi bir meseleden dolayı sakındırabilecek, onun yanında olan yani müttefik aktörü Amerika Birleşik Devletleri. Bu zamana kadar sonuç verdi mi? Bence kısmen belirli oranda başarılı oldu Suriye nezdinde. Ancak tabii ki Suriye'nin uzun vadeli olarak tek hedefi Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın olayım, o da beni İsrail'den korur değil. Bunu dönemsel ve stratejik hamleler olarak görmek lazım. Çünkü 2024 yılındaki devrimden sonra Ahmet Şara Amerika'da terörden alan listesindeydi. Devleti teröre destek veren ülkeler arasındaydı. Örgütü BM nezdinde yaptırım altındaydı. Ülke üzerinde inanılmaz bir uluslararası yaptırım süreci vardı. Yani buradan çıkışın yolu zaten Amerika Birleşik Devleti'yle iyi ilişkiler geliştirmekti.
1: Evet.
0: Yani bu meseleyi 8 Aralık 2024 konjektürüyle okumak lazım. Biz de buna dikkat çekiyoruz. İkinci unsur da hem devletin hem de savunma kurumlarının, işte devletin güvenlik kurumlarının inşa edilmesi. Çünkü şunu biliyoruz ki devrimden sonra hocam Esed rejiminden herhangi bir asker dahi geriye kalmadı veya bir istihbarat unsuru. Şimdi devletin tüm istihbarat memurlarını, oradaki çaycıyı bile yeniden işe alıyorsunuz. Yeni bir denklem ve kurumlar inşa etmek zorundasınız. Keza iç güvenlik, polis teşkilatı vesaire bunlar da dahil. Bu hususların inşa edilmesi ve işte tıpkı Hizbullah'ta olduğu gibi asimetrik silahların, FPV dronların, Türkiye'den elde edilebilecek savunma kapasitelerinin inşa edilmesi ki burada da Türkiye ilişkileri bir parantez açıyoruz. Diğer taraftan da uluslararası yatırımlar çekmek. Yani baktığımız zaman Suriye şu anda yatırım için çok cazip bir yer haline gelmeye başlıyor. Hem İran savaşından sonra Körfez için de daha önemli bir unsur haline gelmeye başladı. Türkiye açısından öyle. Fransızlar yatırım yapıyor. Azerbaycan gaz satıyor. Ruslar eski ilişkilerini ve nüfuzunu korumaya çalışıyor. Böylesine bir uluslararasılaşmaya çalışan bir de Suriye var. Çünkü Suriye biliyor ki ne kadar çok dışarıdan yatırımcı getirirsen bu yatırımcıların İsrail üzerindeki diplomatik baskısı da olacaktır.

0: O yüzden bunu bir silah olarak görüyor. Temel parametrelerin bu. Tabii ki bunun içerisinde çok teknik detaylar var işte. Hizbullah'ın çalıştığı FPV'ler vesaire. Bu kadar derinleşmedik ama Suriye'ye İsrail'e karşı koymak için nasıl bakıyor? Bu şekilde çerçevelendirdik. Bunun dışında işte İsrail'in söylemsel olarak Suriye dosyasının nasıl gördüğüne ilişkin çeşitli kavram setlerini analiz ettiğimiz de bir bölüm var. İşte özellikle Dürzlerin araçsallaştırılması, Hikmet Edici'nin faaliyetleri gibi böyle çok detay detay çalıştığımız hususlar var ki rapor gerçekten İsrail'in devrim sonrası Suriye politikası üzerine ele alınmış en kapsamlı rapor olma hüviyeti taşıyor bence. Bu bakımdan önemli. Bu raporu da inceleyenler zaten benim perspektifimde görmüş olurlar. Ben İsrail'in Suriye'nin önümüzdeki yıllarda en büyük güvenlik tehdidi olacağını zaten herkesin üzerine ittifak ettiği bir husus. Ancak bu dosyanın çok titizlikle çalışılmaya devam
1: Evet.
0: edilmesi gerektiğini
1: Peki sana bir
0: düşünüyorum.
1: soru sormak istiyorum. Şimdi
0: Buyurun hocam.
1: malum bölgede yeni bir güvenlik mimarisi aslında oluşturuluyor Türkiye'nin liderliğinde, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla. Şimdi bu Mekke Savunma İttifakı Suriye'yi de içine alarak genişleyebilir mi? Ve bu anlamda İsrail'in işgalci ve yayılmacı politikalarını Mekke İttifakı Suriye'yi destekleyerek bir set çekebilir mi? Bu konuda nasıl düşüncen var?
0: Hocam ben Mekke İttifakı'nın çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Suriye de zaten bu hususta değerlendirdiğini söyledi Dışişleri Bakanı
1: Evet.
0: Şeybani. Ancak şu ikilem var Suriye üzerinde. Şimdi en son Ebu Zuhr saldırısından sonra da benim edindiğim bilgilere göre İsrail müzakere süreçlerinde şunu söylüyormuş. Türkiye artık yeni bir üs dahi açmayacak Suriye'de. Suriye tarafında da buna teşne olan bazı aktörler var. Çünkü onlar da şunu diyor. İsrail'i en azından bir süre daha bu şekilde caydırabiliriz. Hani ülkedeki şimdi Türkiye'yi pazarlık konusu yapabilecek bir Suriye'de bir yapı da var, bir zihniyet de var. Ama diğer taraftan da şunu söyleyenler de var. Türkiye'nin olmadığı bir denklemle biz zaten İsrail'e karşı kendimizi koruyamayız. Yani bu dosyada İsrail'le müzakere sürecinde Türkiye ile'nin yeni bir üs açmasını dahi

0: anda Mekke İttifakı
1: kurumsal yapısını inşa ediyor. Şey, İstanbul toplantıları da gerçekleştirildi. Burada genel sekreterlik Riyad'da olacak ama bir askeri komuta kontrol karargahı, işte yavaş yavaş askeri tatbikatların yapılmaya başlanması, ortak kurucu gücün, ortak istihbarat hava savunma sistemlerinin inşası, savunma sanayilerinin entegrasyonu gibi birçok başlık var. Bunlar tabii zaman alacak şeyler ama hani orta ölçekte bir zaman diliminde baktığımızda Mekke İttifakı'na muhtemelen hani Suriye'yi paranteze alalım ama başka İslam ülkelerinin de dahil olma ihtimali çok yüksek görünüyor.
0: Evet işte evet, orada kesin.
1: Endonezya'sı, Malezya'sı, Bangladeş'i, işte Ürdün'ü, Mısır'ı, birçok farklı ülkeden bahsediyoruz. Ve Suriye bunlardan tabii ki en önemli.
0: Yani şunu
1: nihayetinde bu yapı, işte Türkiye'nin askeri gücü, Suudi Arabistan ekonomik ölçeği, Pakistan'ın nükleer gücünün birleştiği bir denklemde kurumsal yapı da yavaş yavaş oluşmaya başlarsa gerçekten çok güçlü ve caydırıcı bir somut güç ortaya çıkacak. Suriye zaten kendini yeniden inşa ediyor. O da belli bir güç bileşeni. Onu da içine alacak ve bir şekilde gelip işte Suriye'de Mekke İttifakı'nın ortak bir askeri karargahı kurulacakken İsrail'in gelip buraya saldırmasını ben hiçbir şekilde beklemem. Bu kendisi için intihar anlamına gelir. Mekke İttifakı'nın tüm bileşenlerine savaş açması İsrail'in hiçbir şekilde bence mümkün değil. Hele bunu Amerika'yı arkasına almadan hiçbir şekilde yapamaz ki. Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut denklemde hem Pakistan'dan hem Suudi Arabistan'dan hem Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda aslında Mekke İttifakı kurumsal yapısını kazandıkça
0: ama hocam şurada
1: temerküzü oluşturdukça Suriye çok daha kolay şekilde bu yapıya dahil olabilir.
0: Suriye dahil olabilir ama bence meşru soru şu. Türkiye, Pakistan veya Suudi Arabistan Suriye için kendi güvenliklerini veya İsrail'le savaşma güdüsüne neden sahip olsunlar? Zaten İsrail sürekli olarak Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Günlük olarak kara saldırıları.
1: Ama o zaman Mekke İttifakı'nın zaten amacı bölgede yeni bir güvenlik mimarisi kurmak. Sen Suriye'yi denklem dışında bırakırsan, Lübnan'ı bırakırsan, Gazze'yi bırakırsan zaten ne için bu ittifakı kurdun o zaman?
0: Ama işte bu biraz da tabii ki bir güç merkezi haline getirmek ve karşı tarafa da caydırıcılık oluşturmak. Evet. Yani bu illa Suriye'yi koruyacağız veya Lübnan'ı koruyacağız diye oluşturulmamış da olabilir. Yani bu çünkü iki taraflı ya bu. Tamam, Suriye'nin katılması çok önemli olur. Ama diğer taraftan Pakistan durduk yere Suriye için İsrail ve dolayısıyla Hindistan'la bir çatışma sürecine girmiş olacak ya. Bu da ayrı bir soru işareti ve tartışma konusu olsun. Haftaya buna yeniden değerlendirelim bence. Hocam teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Süremizi doldurduk. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreseliniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Şeyh Bedrettin temalı oyunlardan söz edeceğiz. Türk şiiri ve romanında kendisine geniş yer bulan Şeyh Bedrettin konusu tiyatromuzda da önem taşır. Osmanlı'nın Fetret Devri'ni başarılı şekilde sahneye taşıyan dramatik metinler arasında Orhan Asena tarafından yazılan Simavnalı Şeyh Bedrettin adlı oyun merkezi bir konumda bulunur. Yazar bu eserinde Bedrettin'in düşüncelerini ve eylemlerini trajedi türünün imkanlarını kullanarak sahneye aktarır. Oyunda iktidar çatışmalarıyla bireysel inançların karşı karşıya gelişi dramatik bir dille işlenir. Orhan Asena, Bedrettin'i sadece bir isyancı olarak değil, aynı zamanda trajik bir kahraman olarak da kurgular. Metin boyunca devlet otoritesiyle toplumsal adalet alayışı arasındaki gerilim, karakterlerin diyalogları üzerinden derinleştirilir. Mehmet Akan tarafından kaleme alınan Hikaye-i Mahmud Bedrettin adlı oyunsa konuya farklı bir dramaturg yaklaşımla eğilir. Bu eserde geleneksel Türk tiyatrosunun anlatım olanaklarından ve göstermeci biçimden yararlanır. Oyun içinde oyun tekniği kullanılarak Bedrettin'in öyküsü çağdaş bir çerçeve içine yerleştirilir. Mehmet Akan bu yöntemiyle tarihi bir olayı bugünün gözüyle sorgular ve izleyiciyi de aktif bir düşünme sürecine dahil eder. Eserdeki mizahi unsurlar ve halk tiyatrosu ögeleri ağır bir tarihi temanın daha dinamik yapıyla sunulmasını da sağlar. Oyunun müziklerini ise Timur Selçuk besteler. Nazım Hikmet'in Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı adlı şiiri ise Türk tiyatrosunda sayısız sahne uyarlamasına kaynaklık etmiştir. Şiirin barındırdığı güçlü imgeler ve dramatik ritim sayesinde tiyatro toplulukları tarafından sıkça sahnelenmiştir. Uyarlamalarda genellikle şair Nazım Hikmet'in

0: özgün dizeleri korunarak koreografi ve müzik ağırlıklı bir anlatım tercih edilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahore şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır kısa dalga radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Turkuaz.
2: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış,

örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda gelmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor. Turkuaz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökafşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yine çok güzel bir Kök Otağı programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Özarslan hocam bugün stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsınız hocam?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sevinçliyim. Kendinizi profesör olarak takdim ettiğiniz haklı olarak ben de sizi buradan bir kez daha tebrik edeyim. Profesörünüz hayırlı olsun. Başarılarınız artarak devam etsin
1: çok
2: inşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de hala heyecanlı yaşıyor olmalıyım ki bir şey demeden evvel hemen profesör ağzımdan çıktı. İlk
2: olsun,
1: söylediğim sözcük o olacaktı neredeyse.
2: Fazlasıyla hak ediyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün geldiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Metin hocam biz Kültür Otağı'nın bu Kök Otağı bölümünde birkaç haftadır Türklerin dünyayı nasıl anlamlandırdıkları ile ilgili sohbet ediyoruz gelen konuklarımıza. Dünyanın sembolik diline yöneldik büyük ölçüde diyebiliriz. Tabii bugün bu parçaları biraz bir araya getirelim istedik. Çünkü biliyoruz ki kültürel belleğimizde yer alan bu sembolik unsurlar sadece inançlarımızla ilişkili değil. Aynı zamanda anlatı dünyamızın da anlamlı birer parçası. Ve biz bugün işte istedik ki bu Türk kültür tarihinin en önemli anlatılarından biri olan Oğuz Kağan Destanı'nda bu sembolik görüntüler nasıl yer alıyor? Anlatıda neye dönüşüyor? Bununla ilgili sohbet edelim istedik ama şimdi bugün o epey bir destan diyeceğiz. İsterseniz biraz destan nedirle başlayalım mı? Yani destan bize ne anlatır? Bizim için ne anlam ifade ederle söze başlayalım.
2: Destan kelimesi Farsçadan alıntılama bir kelimedir. Önce onun altını çizip başlayalım. Destan bir anlatıdır her şeyden önce. Türkçe'de destan kelimesinin macerası geniş bir yer tutar. Kavramın bizde tarihi seyir içerisinde birçok çeşitli anlamlarda kullanıldığı söz konusudur. Epik anlamda yani Batılıların destan manasına kullandığı kelime epiktir. Bizde epik manada destan farklı, aşık tarzı destan farklı olduğu için bizde epik destan gibi bir tuhaf ifade biçimi de var. Burada söz konusu edeceğimiz epik özellikli olan anlatılarımızdır. Bununla ilgili tanımlar falan yapılmıştır. Onlar üzerinden gidelim. Bu tanımların birine göre destan

0: bütün bir milletin maneviyatından, ruhundan, tarihi ve bedi varlığından, kendi kendine doğmuş maşeri verimler ya da milletlerin din, fazilet ve milli kahramanlık maceralarının manzum hikayeleri yahut bir boy ulus veya kabim ya da millet hayatında tam estetik hüviyet kazanmamış eser sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan en eski sözlü edebiyat, yani halk edebiyatı mahsulleri yahut da tarihten önce veya tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları, tabiat, kainat ve cemiyet hadiseleri hakkında düşündüklerini ve bunların karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık efsane ve rivayetleri olarak tarif ediliyor. Bu tanımların hepsine baktığımızda işte efsane geçiyor, hikaye geçiyor, anlatı geçiyor. Fakat bunların tamamı anlatma karşılığında kullanılıyor. Yoksa efsane başka bir tür ismi, hikaye başka bir tür ismi. Ama burada kullanılan efsane ve hikaye anlatı karşılığında kullanılan.
1: Evet.
0: Ve manzum mensur olarak söyleniyor. Uğuz Kağan Yaratılış Destanı bizim en eski destanımızdır. Ondan sonra Alpertunga Destanı ve Oğuz Kağan öylece devam edip giden destanlarımız var. Yaratılış ve Alpertunga'dan sonra ortaya çıkan Oğuz Kağan Destanı en eski şekli olan Uygur yazmasının baş ve son kısımları bizim eksik mesela. Ben bu destanın daha geniş olduğuna yoruyorum bunu ve bu konuda yapılan çalışmalarda ortak kanaat de zaten Oğuz Kağan Destanı'nın Dede Korkut boylarına kadar uzanan devasa bir epik, Türk epiğinin parçası olduğu noktası olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, büyük bir Oğuzname belki var bugün elimizde
0: var.
1: Olmayan.
0: Evet, evet.
1: Dede Korkut ve Oğuz Kağan Destanı tabii. Bunların en önemli parçaları gibi anlıyoruz. Ve sizin destan tariflerinizden hocam ya da işte destana ilişkin düşüncelerden söz ettiğinizde şu aslında zihnimizde canlanıyor. Kültürün kendisini nasıl anlamlandırdığı ile ilgili çok derin bir hafıza alanı aslında destan
0: tabii.
1: Bize bunu söylüyor bir şey anlatırken. Şimdi bugün Oğuz Kağan Destanı'nı konuşacağız. Orada demek ki yani Oğuz aslında bir vesile. O derin dünya görüşünü ve kendimizi dünya içinde nasıl gördüğümüzü anlamamız için bir vesile. Şimdi Oğuz Kağan biliyoruz ki doğuşuyla birlikte zaten olağanüstü özellikler gösteriyor ve sıradan bir insan olmadığını zaten baştan hissediyoruz. Biraz doğunun buyla başlayalım mı? Bu olağanüstü doğum hikayesi bize bu dünya tasavvuruyla ilgili orada ipuçları sunuyor mu? Neler söylüyor?
0: Oğuz Kağan Destanı'na girmeden önce bir şeyin daha altını çizeyim. Mesela dünyada destanlarıyla bilinen milletlerin çoğunda bir ya da iki destan veya çoğunda tek bir destan varken bizim milletimizin bünyesinde birden fazla hem şahıs etrafında hem yer etrafında hem olaylar etrafında oluşmuş destanlar var. İşte Finlerin Kalevalası, Almanların Nibelungenleri, işte İngilizlerin Beowulf'u, Farsların yine Türkler tarafından yazdırılan Şehnamesi gibi. Ama bizde Yaratılış Destanı'ndan tutun ta Battal Gazi'ye varana kadar, Köroğlu'na varana kadar şu destanından, Ergenekon Destanı'ndan, Cengizname'den bir sürü çeşitli yıllarda, çeşitli asırlarda oluşmuş destanlarımız var. Bu manada diğer milletlere fark atar bir özellikteyiz.
1: Evet.
0: Bu bilgiyi verdikten sonra Oğuz Kağan'ın doğumunun olağanüstü bir şekilde başladığını Uygur yazmasında, Uygur versiyonunda görüyoruz. Ben az önce söyledim, destanın baş kısımlarının eksik olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Mesela bu destanın Zeki Veledi Togan Hoca tarafından yayınlanan Oğuz Han versiyonunda, İslami versiyonunda Oğuz Kağan'ın babası da vardır. Hatta Oğuz Kağan babasını dine davet edip Müslüman olmadığı için öldürür de. Burada öyle bir şey yoktur. Burada annesinden bahsedilir. Ay Hanım diye bahsedilir. Sencer Bey, Sencer Divitçioğlu merhum, Ay Hanım'ı Ay Kağan olarak okunması gerektiğini ve gözlerin parlamasını Freudian bir yaklaşımla okuyarak Uygurların 760'lı yıllarda manihizm etkisiyle aya tapmalarından bağlayarak Oğuz Kağan'ın aslında ayın çocuğu olduğu

0: ileri süren bir görüş serdeder. Bunun yüzünün gök, ağzının kızıl, gözlerinin ela, saçlarının, kaşlarının kara oluşu, kısa sürede konuşması, büyümesi, Oğuz Kağan'ın güç kazanmasına gelince bunlar destanın üslubundan kaynaklanan şeylerdir. Yani kahramanın sıradan insanın dışında olağanüstü evet. özellikler gösterdiğinin sıra dışı bir insan olduğunun adeta habercisidir. Çünkü göğe ait kozmik unsurlarla başlar yani. Evet. Ay ile ilgilidir. Ay mesela gökle ilgili bir şeydir. Günlerden bir gün Ay Kağan'ın gözü parlıyor. Doğum ağrıları başlıyor ifadesiyle biz Oğuz'un doğumunun Ay Kağan'ın gözleri parlaması ışık ve nurla ilgili kozmik unsurlarla hemen evet. destanın başında karşılaşıyoruz. Bunlar destani üslupla oluşan şeylerdir ve biz böyle bir girişle, yani düşünün ki bir çocuk doğuyor ama çocuğun gözleri ela, yüzü gök, ağzı ateş gibi kızıl, saçları ve kaşları kara, ayakları öküz ayağı gibi, beli kurt beli gibi, omuzları işte samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibi diye tasvir ediliyor. Vücudu baştan aşağı tüylü idi. Şimdi böyle bir resmi çizdiğimizde bugün ortaya hilkat garibesi bir şey çıkar. Evet. Ama destan mantığı içinde baktığında o olağanüstü,
1: evet.
0: insan üzeri bir şeydir. Güç yönünden, kuvvet yönünden ve birdenbire yürür. Annesinden bir kez süt emer, ondan sonra
1: emmez.
0: Et ve kımız ister. Üç güne kadar büyür, at biner, ava çıkar. Yani büyümesi de, doğumu da, büyümesi de zaman açısından veya ortam açısından olağanüstü şartlarla bezelidir. Bu destanın kendi özelliğidir. Destanda zaman çok hızlı bir şekilde akar. Ve hani böyle reel mantıklar, şunlar bunlar falan filan destanda veya mit metinlerinde beklemek çok da akıl kâr şeyler değildir.
1: Doğru. Bir de tabii şöyle dese, mesela çok güçlü doğdu, hemen büyüdü dese bu etkiyi yaratmayacak. Orada işte o haftalardır konuştuğumuz, bizim dinleyicilerimizin de hatırladığı aslında sembolik sözlük hemen hatırlanabilir. İşte biz ışık dedik, hayat ağacı dedik, gücü, kudreti anlatırken doğanın pek çok unsurundan faydalandığımızı söyledik. Dolayısıyla Oğuz Kağan'ın büyümesinde bu sembolik dil hemen mesela devreye giriyor.
0: Elbette.
1: Ve onun bedenini tarif ederken o işte mitolojik unsurlarımızın nasıl anlatıya canlılık verdiğini, renk kattığını
0: doğru.
1: da çok net bir biçimde görüyoruz.
0: Şöyle bir şeyin altını çizelim burada hemen. Yani destan her ne kadar olağanüstü şekilde sahneler bize veriyorsa bile yine de mantık dairesinden,
1: tabii.
0: mantık çizelgesinden ayrılmıyor.
1: Çok da kopmuyor.
0: Uçmuyor, kopmuyor yani.
1: Evet.
0: İnsaf sınırları içerisinde
1: doğru.
0: gidiyor, yürütüyor. Bir akli zemine, bir rasyonel zemine oturtuyor her anlattığı şeyi ve her halkayı. Öyle demek lazım.
1: Şimdi bir de görünüşüyle sınırlı bir olağanüstülükle karşılaşmıyoruz. Aynı zamanda ilk büyük eylemlerinden biri de yine yaşadığı çevreyi tehdit eden bir güce karşı oluyor Oğuz Kağan'ın.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada hani karşımıza kahraman ve tabiat ilişkisi belki koyabileceğimiz bir konu da çıkmış oluyor. Burada mesela Oğuz'un gergedanla karşılaşması, o sözünü ettiğimiz o çevreyi tehdit eden unsur gergedan. Yalnızca genç kahramanın, Oğuz'un kendini kanıtladığı bir av sahnesi değil hiç şüphesiz.
0: Evet,
1: orada
0: evet.
1: başka bir şey de var değil mi Metin Hocam?
0: Şimdi şöyle, yani hep ön plana çıkan gergedan tasvir edildiği için biz gergedan diyoruz. Orada bir tasvir vardır.
1: Evet.
0: Destanın şeyinde, metinde.
1: Hemen ilk sayfada.
0: Evet, orası canavar olarak biliniyor. Fakat bu canavarla veya gergedanla bunu avlanmasından önce onun olağanüstü olacağına dair izleri zaten önceki fiilleriyle biliyoruz. Yani bir kez anasından süt emip bir daha emmemek sıra dışı bir davranış biçimidir.
1: Evet.
0: Sonra et ve kımız istemesi bir bebek için sıra dışı bir şeydir. Çok olağanüstü, sıra dışı tavırlar göstererek büyüyor. Üç güne kadar büyüyor, yürüyor. At biniyor. Av avlıyor, kuş kuşluyor. Yani herkesin

0: veya normal büyümenin dışında bir seyir gösteriyor, olağanüstü bir seyir gösteriyor. Elbette böylesine sıra dışı bir seyir gösteren büyümenin mutlaka yapacağı bir fiiliyat olacaktı, bir eylem olacaktı. Onun hemen arkasından gergedanla veya
1: olan
0: canavarla
1: mücadelesi var.
0: karşılaşmasını görüyoruz. Bu başka destanlarda da var. Mesela Manas'ın 6 yaşındayken veya daha küçük yaşlardayken şey yapıp Müslümanları kurtaracağını söylemesi, Ertüşlüğün başka başka fiiliyatlarını falan filan. Bunlar Oğuz Kağan'da paralellik gösteren kahraman davranışları.
1: Ya da Boğaç'ın,
0: Ya da Boğaç'ın işte
1: Boğayı
0: tabii
1: öldürmesi
0: yani
1: gibi.
0: hepsi birbiriyle alakalı. Hiçbir birbirinden artık şeyler değil. Orada sıra dışı bir insan veya toplumun önüne geçebilecek bir kahraman aksülameli görüyoruz. Öyle bir eylem görüyoruz, öyle bir faaliyet görüyoruz. Yani bunu yapan sivilen tek başına ortaya çıkacak ulusun kurtarıcısı pozisyonunda birisi olacaktı mutlaka. Yani Basat gibi işte ya da diğer Manas gibi Oğuz Kağan'ın kendine ait kahramanlığını ilan edebileceği bir şeydi. Bu gergedanla macerası onun. Tabii orada o günün şartları içerisinde, o çağdaki şartlar içerisinde toplumu tehdit eden bir yapıyla karşı karşıya, ona göre bir şey mücadele gösteriyor.
1: Doğru.
0: Bugün belki anlamsız gibi görünebilir. Yani gergedan nedir ki gibi düşünülebilir. O şartlarda düşündüğümüzde bunun olağanüstü bir şey olduğunu ve herkesin yapabilecek bir şey, bir faaliyet olmadığını kolayca anlayabiliriz. Bunu çok rasyonel teknikler kullanarak Oğuz gergedanı alt ediyor. Yani mücadele edeceği şeyle nasıl yenebileceğine dair stratejiler ve felsefe oluşturuyor. Benzer felsefeyi Boğaçan da yapıyor. Benzer strateji ve felsefeyi şey de yapıyor. Nedir? Tepegözü öldüren Basat da yapıyor. Yani bir tek okun işleyebileceği yeri gözü olduğunu anladığı an oraya nişan alıyor ve alt ediyor.
1: Evet.
0: Alttıktan sonra o tehlikeyi ortadan kaldıktan sonra onun kahramanlığı veya olağanüstü oluşu tescillenmiş oluyor. Artık o bir lider.
1: Tabii. Yani orada mesele sadece bir fiziksel güç göstermek
0: Tabii
1: değil
0: ki.
1: ya da onun ispatı değil. İleride daha geniş bir alanda üstleneceği işte o toplumun öncüsü olabilecek, lideri olabilecek kurucu rolün aslında küçük bir örneğini de
0: Tabii.
1: teşkil ediyor.
0: Tabii.
1: O
0: Şimdi
1: yüzden anlamlı.
0: çelik kapılar arkasına gizlenip kendimizi garantiye, dış tehlikelerden garantiye alıp almanın rahatlığı ve konforu içerisinde bunlar neymiş filan gibi düşünebiliriz. O gün gergedan ve gergedanın bulunduğu tabii çevre, habitat, tabiat dediğimiz ne varsa hem insanın yaşamasına yardımcı hem de insan için çok büyük tehlike demek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bununla da o dönemin insanı bununla da mücadele ediyor.
1: Evet, çok haklısınız. Şimdi hocam bir de tabii burada Oğuz Kağan Destanı da onun kaderini belirleyen şeyin sadece o fiziksel güçten ibaret olmadığını biz biliyoruz. Şimdi bir noktadan sonra artık böyle anlatının dilinin bütünüyle işte o bizim sözünü ettiğimiz sembolik dünya ile ilişkili hale geldiğini görüyoruz. İşte gök diyor, ışık diyor, işte olağanüstü varlıklara açılıyor gitgide kapı. Burada mesela işte o bizim kök otağında konuştuğumuz gök ve ışık konusu özellikle o sembolizm yeniden karşımıza çıkıyor. Mesela Oğuz Kağan'ın ilk eşinin gökten inen bir ışık hüzmesi içerisinde yeryüzüne indiğini biliyoruz. Burada dikkat çekici olan ne? Oradaki gökten inen bir ışık hüzmesinin içinden çıkan kız niye bu kadar önemli hal alıyor?
0: Şimdi bu destan başka başka metinlerle birlikte okunduğunda bu gök kızının veya yer kızının hiç de tesadüfi olmadığı ortaya çıkar. Bu destan bize aynı zamanda Türklerin evren tasavvurunu da, kozmik anlayışını da ortaya çıkarıyor, veriyor. Yani Türk dediğimiz insan tipi veya toplum evreni veya

0: kainatı yer, gök ve bunun ikisinin arası olarak algılıyor. Öyle bir kozmoloji tasavvuru var. Gökten gelen kız Oğuz'un eşi ama öyle olarak kalmıyor. Bir de yerde bulduğu bir kız var. Bunlarla ilişkisi de çok ilginç. Ya bugünkü değerlerimizle, bugünkü davranışlarımızla, bugünkü yaklaşımımızla hiç alakası olmayacak şeyler. Hani farklı yollardan okursak, hiç kadına değer verilmiyor şeklinde gibi de düşünülebilir. Yani ne bir yüzük alıyor, ne bir bilmem jest yapıyor, şu falan filan. Işık içerisinde bir kız iniyor. Çok güzel. Oğuz onu görüyor, seviyor, alıyor ve 3 çocuğu oluyor. Bir çırpıda olan şey bu. Çünkü destanda o kadar detaya vakit falan filan yok.
1: Öyle idealize edilen yok, bir aşk yok, falan yok.
0: Yok, yok.
1: Öyle bir şey yok,
0: yok
1: yani.
0: Ama o kadınlar yani tasavvurun ana ögelerinden ikisi. Sonra denizin ortasında, gölün ortasında bir adacık, adacığın içinde bir ağaç, ağacın kovuğunda bir güzel kız var. Güldüğünde dünya gülüyor, ağladığında dünya ağlıyor. Öylesine tasavvur edilen bir şey. Oğuz onu da görüyor. Son derece rasyonel bir şekilde, gerçekçi bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde gidiyor, seviyor, alıyor ve ondan da 3 çocuğu oluyor. Şimdi gök kızının çocuklarına bakar mısınız?
1: Evet.
0: İsimlerine. Ayhan,
1: Günhan,
0: Günhan, Yıldızhan. Bu unsurlar göğe ait
1: unsurlar. Evet.
0: Sonra yer kızından olan çocuklara bakar mısınız? Dağhan, Denizhan ve Gökhan. Yani oradaki gök de atmosfer ve şeye aittir.
1: Evet.
0: Yere ait unsurlardır. Dolayısıyla hem yer hem gök. Şimdi buradan biz nereye gideriz bu şeyden? Orhun kitabelerine ilk cümlesine baktığımızda ne görüyoruz orada? Üze kök tengri, asra yagız yer, ikin ara kişi oğlu kılındı. Yani üzeri de mavi gök, aşağıda kara yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratıldı. Bu insanoğlu kimdi? Elbette ki Türk'tü. Çünkü mitolojik Türk'ünde. Destan
1: evet.
0: Türk'ün. Çinli'ye göre de ilk insan Çinlidir muhtemelen. Veya Rus'a göre de Rus'tur. Herkes kendisini oraya koyar. O anlatı Türk'ün olduğu için ikisinin arasında. Yani bizim evren anlayışımız, kozmik anlayışımız dünyanın iki katmandan yeryüzü ve gökyüzü olarak ikisinin arasında insan olduğu. O yüzden kutsallarımız da ıdık, kutsal yersub diye isimlendirmemiz hiç tesadüfi değildir.
1: Doğru. Yani birinci eşte gök ve ışık, ikincisinde de işte ağaç ve yeryüzü var.
0: Evet.
1: O da Oğuz'un soyunu sanki böyle anlatı içerisinde hem göğe hem yere bağlıyor. Yani hiç tesadüf değil bunların
0: tesadüf
1: seçiliyor
0: değil.
1: Olması gerçekten.
0: Ayrıca ormanın, ağacın kutsallığı kült olarak kabul edilmiş olması da tesadüfi
1: değil. Tabii o da bir tesadüf değil. Çocuklarının isimlerinin de yine söylediğimiz gibi.
0: Aynı hikaye Müslüman Türkler arasında da mesela Osman Bey'in göğsünde doğan bir büyüyen bir ağacın dallanıp budaklandığını Şehzadebey tarafından yorumlanması hiç tesadüfi şeyler değil.
1: Evet.
0: Kolektif bilinçaltının böyle bir geçişi söz konusu.
1: Doğru, bir süreklilik yani.
0: Tabii,
1: hayat ağacının o yüzyıldaki görüntüsü yine
0: aynen
1: o siyasi
0: öyle.
1: Rüyalarda da kendini gösteriyor. Şimdi biz bu şeylerden de söz etmiştik hocam geçen haftalarda, işte merkeze özellikle son programda konuştuk bunları. Merkezler, yönler falan, bunlardan da bahsetmiştik. Çünkü Oğuz artık yalnızca bulunduğu çevrede düzen kuran bir kahraman değil. Aynı zamanda yüzünü dünyanın dört bir tarafına çevirecek kadar büyük bir hükümdar haline geliyor anlatı içerisinde. Seferleri, dünyaya hakim olma arzusunu da çok belirgin bir şekilde görüyoruz. Bunu da bu Türk düşüncesindeki yön ve merkez kavramlarıyla okumak mümkün mü Oğuz Kağan'ın bu fütuhatlarını?
0: Tabii ki mümkün. Yani sadece bizim kültürümüzde vardır diye bir iddiada bulunmayız elbette ama hemen hemen her kültürün kendine ait bir dünyayı algılama, evreni algılama, yön tayin etme vesaire falan filan, durduğu yeri belirleme gibi pratiklerin olması kaçınılmazdır. Şimdi burada yine bir paralellik kurmak isteyeceğim ben.

0: Yani Göktürk, Orhan abideleriyle.
1: Hı.
0: Orada da mesela gün doğusuna, gün batısına, kuzeye, güneye su süledik, asker ilettik, dizliye diz kırdık, başlıya baş eğdirdik diye ifadeler falan var.
1: Evet.
0: Burada da o uzun seferleri var. Yani doğuya da gidiyor,
1: Hı.
0: batıya da gidiyor, kuzeye de gidiyor, güneye de gidiyor, her tarafa bir cihan şümül olma anlayışı var. Bu cihan şümül olma anlayışını biz onun ağzından, destandan mevzun bir şekilde, vezinli bir şekilde şu ifadelerden anlıyoruz. Ben sizlere oldum Kaan, alalım tayyayı kalkan, savaş bize olsun Uran, işte demir kazık gibi orman, gün tu bolsun gök kurikan.
1: Çadır olsun.
0: Yani gün bizim şeyim, güneş
1: Tuğumuz
0: bizim
1: olsun.
0: tuğumuz olsun. Alameti farikamız olsun. Bu
1: Gök.
0: sema, bu gökyüzü de bizim çadırımız olsun. Bu bir cihan hakimiyetin mefkûresidir. Böyle büyük düşünmenin şeyidir. Osmanlı'da Yeniçeri'ye sorarlar ya hani, Kızıl Elma neresi? Padişahımın atının gittiği yer. Yani nereye giderse ora.
1: Ora. Hı.
0: İngilizlerin kendine ait işte güneş üzerinde güneş batman imparatorluk ideası filan filan gibi.
1: Hı.
0: Yunan'ın kendi megalo ideası vesairesi gibi. Herkesin kendine biçtiği bir cihan hakimiyeti mefküresi var. Bu destanda ta o da o dönemden şeyleri var. İzleri var. Bizim yönlerle renklerin de bir irtibatını kurduğunu görüyoruz.
1: Hı.
0: Mesela Karadeniz denmesi boşuna değil. Akdeniz denmesi boşuna değil bizde. Kızıldeniz bizim güneyimizde. Çünkü
1: Evet.
0: güney bizim için kızıldır.
1: Hı.
0: Kara bizim için kuzdur, kuzeydir, soğuktur, korkudur.
1: Hı.
0: Batı aktır. Yani Akdeniz bizim batımızdadır. Bugün Adalar Denizi'nin adı Ege Denizi olarak söyleniyor. Ege
1: Aslında
0: Denizi aslında
1: Akdeniz'dir.
0: Akdeniz orası.
1: Evet.
0: Oran tabii bir parçası. İşte doğumuz bizim yeşildir, göktür yani. Mavi ile yeşil ikisinin arası bir karışım. Türkaz, Fransızların türkaz dedikleri renktedir. Dolayısıyla bir yerde mesela bir yerleşim birimine veya bir coğrafi varlığa Kızıldağ veya bir şey söyleniyorsa o adı verenler onun kuzeyindedirler. Yani dağ onların kuzeyinde kalıyordur. Güneyinde kalıyordur. Ya da
1: Doğru.
0: Karadağ deniyorsa ya da Akdağ deniyorsa yöne göre tayin ediyorlar bunları ve çok ince ince işlemişler. Bu destanda bunlar da var ve her tarafa doğru gönderiyor. Rüyasında da biraz belki ona da değinebiliriz ileride. Çocuklarını göndermesinde
1: Evet.
0: de aynı şeyi göreceğiz.
1: Evet. Yani Türk düşüncesindeki o merkezin sadece bir coğrafi işaretlemeden ibaret olmadığını aslında Oğuz Kağan Destanı bizim ilk anlatı türümüz olduğu için belki orada çok net bir biçimde görüyoruz. Yani orada çok daha fazlasını ifade ediyor merkez dediğimiz ve merkeze göre belirlediğimiz yönler.
0: E tabii şöyle bir anlayış var. Bizde mesela üçler, yediler, kırklar gibi böyle
1: Evet.
0: sembolik ve kutsal sayılarımız falan filan var işte. Bir tek tanrı anlayışımızdan, İslam öncesi tek tanrı anlayışımızdan işte. İki, iyi ve kötü yani yer ve gök. Üç, ikisinin arası yani sağ sol ve arası, yer
1: Evet.
0: gök ve arası. Mesela yedi, dört yön, alt üst ve merkez. 9 ana yönler, ara yönler, 8 ve merkez
1: Evet.
0: gibi.
1: Evet.
0: Öyle sembolleştirmeler çok.
1: Bir de tabii şey var hocam, süremizde tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. Ona da mutlaka değinelim istiyorum. Şimdi Oğuz bu şeylere yönlere hareket ederken yalnız değil, yolculuklarının kritik bir esnasında karşısına Bozkurt çıkıyor. Öyle değil mi? Yani o da hiç tesadüfen değil, tesadüf değil. Biz bu sembolik hayvanları zaman zaman konuşuyoruz ama Oğuz Kağan Destanı söz konusu olduğunda Bozkurt çok belirleyici bir şey. Orada gök tüylü, gök yeleli diye tarif ediliyor. Kurt da yine gökten ilham alınıyor. Nasıl anlamlandıralım bunu?
0: Şöyle anlamlandırmak mümkün. Yani biz burada söyleyelim de isteyen istediği şekilde anlamlandırsın. Ama

0: Arada Türkler kendilerini kurda benzetmişlerdir. Kurttan türeyiş efsaneleri de var. Mesela Aşina'dan kurdun çocukları falan, yani Romus ve Romulus gibi İtalyanlarla benzer noktaları
1: Evet,
0: falan filan
1: batıda
0: var.
1: da var böyle
0: Tabii tabii.
1: anlatılar,
0: İşte
1: kurttan türeyiş hikayeleri.
0: bu anlamda Börteçine veya Börü Gökbörü Tanrı tarafından kurt şeklinde bize gönderilen ataların kılavuzluğudur. Atalar ruhudur o.
1: Evet.
0: Yani biz geçmişten atalarımızın yaptıklarından bize gösterdikleri yöne doğru giderek kendi yolumuzu buluruz. O manada bozkurt atalar ruhudur. Cetlerin ruhu olarak Oğuz'a yardım eder. Buna siz genetik miras diyebilirsiniz, buna tecrübe diyebilirsiniz, buna aktarılan bilgi diyebilirsiniz. Ne söylerseniz söyleyin, destanda bu gökyüzeli ve ilahi bir güç tarafından indirilen, yani gökten geliyor, öyle bir unsurdur ve Oğuz'a kuzeye doğru giderken, üstelik
1: Evet,
0: karanlığa doğru
1: karanlığa
0: giderken
1: giderken.
0: sana yol göstereceğim diyor. Işık oluyor ona ataların ruhu.
1: Evet, yani o kurt yol gösteriyor ve
0: Evet.
1: Oğuz'un hakimiyeti öyle genişliyor,
0: Evet.
1: kurdun faydasıyla genişliyor. Şimdi burada karşımıza iki önemli nesne çıkıyor. Çok kısaca onlara da değinelim çünkü ne yazık ki süremizin sonuna geldik hocam. Her
0: Tamam.
1: zaman olduğu gibi
0: Tamam.
1: altın yay ve üç gümüş ok
0: Evet.
1: meselesi var. Tabii 2-3 dakikaya sığdırılamaz ama biraz da onlardan söz edelim.
0: Bu altın yay ve üç gümüş ok da yine dünya hakimiyetiyle ilgili bir şey. Yani cihan hakimiyeti mefkûresiyle ilgili bir şey. Büyük çocukları, yani ışık gök kızı ilk eşidir ve onun çocukları yer kızının çocuklarından büyüktür. Deniz Han, Dağ Han ve Gök Han'ın abileridir.
1: Evet.
0: Böyle bakmak lazım. Bu
1: Evet.
0: abiler, dolayısıyla küçük kardeşler abiye tabidirler. Abiler yönlendiriyorlar. Bunları doğuya gönderiyor. Diğerlerini batıya
1: Evet.
0: gönderiyor. Onlar altın bir yay bulup getiriyorlar. Diğerleri üç tane
1: Ok
0: ok
1: buluyorlar.
0: bulup getiriyorlar. Ve bu altın yayı da üçe bölüyor Oğuzkan. Her birinde bir ok veriyor kardeşlerin. Diyor ki sizin adınız bozoklar, sizin adınız üç oklar. Bunu Kemal Erastan Hoca töz oklar ve uç oklar olarak da okumamız gerektiğini söylüyor bize. Ben ondan aktarmış olayım. Rahmetle de yad edelim kendisini.
1: Evet, Allah
0: Uç aynı
1: rahmet eylesin.
0: zamanda sınır demektir. Merkezi abiler oluşturuyorlar.
1: Uçları.
0: Sınırları uçlar oluşturuyor. Bunun yansıması olarak şeydeki Dede Korkut boylarındaki iç Oğuz şeydir, merkezdir. Dış Oğuz üç oklardır. Öyle bir yansıması söz konusu. Bu da işte ben Tanrı'ya bütün görevlerimi yerine getirdim, size memleketimi taksim ediyorum, bölüyorum, siz bunu devam ettirin. Bu 24 Oğuz boyunun oluşumunun da şeyidir. Aynı zamanda bir cephesiyle bizim ordu düzeneğimizin de ilk nüvesi olarak
1: Evet.
0: düşünülebilir. Çünkü Oğuz Kağan'ı Mete olarak düşünenler filan da var. Ama ben şeye katılıyorum bu konuda. Yani Oğuz Kağan kimdi filan diye bizim sevgili meslektaşımız Tufan Gündüz Hoca'nın Oğuz'un kendisidir demesini aynen katılıyorum. Hatta biraz daha da genişletiyorum bu. Yani Köroğlu da Türk'ün kendisidir, Oğuz'un kendisidir. Dede Korkut da Oğuz'un kendisidir. Nasreddin Hoca da Oğuz'un kendisidir. Sembolik şahsiyetlerdir bunlar. Ve hepimiz aynı zamanda Oğuz'uzdur. Hepimiz aynı zamanda Köroğlu'yuzdur. Hepimiz aynı zamanda Nasreddin Hoca'yızdır. Hepimiz aynı zamanda Dede Korkut'uzdur. Hatta Yalancıoğlu Yaltaçıklar da bizim içimizdedirler. Boğazca Fatmalar da bizim içimizdedirler. İşte ne bileyim, boyu uzun burlu hatunlar da, Bamsı Beyrekler de bizim içimizdedirler yani.
1: Evet, bizden
0: Toplum böyle,
1: farklı
0: tabii.
1: değildir, doğru.
0: Rafine değil.
1: Değildir, doğru.
0: Dolayısıyla destan, Oğuz Kağan destanı ne olursa olsun bize çok renkli sahneler sunuyor bizim bilmediğimiz tarihi dönemlerimizi aydınlatmalıktasın da
1: evet.
0: tarihi belge yerine de geçen
1: evet.
0: ender metinlerden bir
1: çok
0: tanesidir.
1: Çok güzel analiz edildiğinde bir sürü şeyle karşılaşıyoruz ve destanın başından beri hatta bizim haftalardır konuştuğumuz işte pek çok o parçanın

0: birleştiğini, gök, ışık, ağaç, işte kutsal hayvanlar vesaire, bunların hiçbirinin anlatının kenarında duran böyle süsler olmadığını da söylüyor. Bunların her hepsi Oğuz'un kim olduğunu, ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir dünya düzeni kurmaya çalıştığını da izah ediyor. O sembolik
1: Evet.
0: dilin parçaları olarak. Metin Hocam, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Aslında
1: Olsun.
0: birkaç sorum daha vardı ama
1: Olsun.
0: onları da inşallah bir başka
1: Yani
0: programda bir araya gelince konuşuruz.
1: hem Oğuz Kağan destanımız hem diğer destanlarımız konusunda çok defalarca farklı yönlerden bakış açısıyla ele alıp konuşulabilir.
0: Evet.
1: Ne kadar konuşsak o kadar iyi.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de
0: Ağzınıza,
1: teşekkür
0: ayağınıza
1: ederim.
0: sağlık
1: Sağ
0: hocam.
1: olun.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok sağ olun.
0: Kültür Otağı'ndan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde tarihte olduğu kadar günümüzde de Türk dünyasının gözde merkezleri arasında bulunan Semerkant'a konuk olacağız. Semerkant, Türkistan coğrafyasının kalbinde yükselen bir medeniyet odağı olarak binlerce yıllık geçmişi temsil eder. Antik dönemlerde Grek tarihçilerinin Marakanda ismiyle andığı, Çin kaynaklarında Kang adıyla kayıtlıyken İpek yolu üzerindeki stratejik konumu sayesinde Soğut medeniyetinin merkezi haline gelir. M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin bir kolu olan Ahameniş İmparatorluğu'nun bir parçası konumundaki kent, Büyük İskender'in fetihlerine sahne olur. Bu dönemde surlarla çevrili bir yapı sergileyen Semerkant,

Sından önce Zerdüştlük ve Budizm gibi inançların harmanlandığı çok kültürlü bir yapıya sahip olan şehir, asıl dönüşümünü 8. yüzyıldan itibaren yaşamaya başlar. Yüzyıl başında kısa bir süre 2. Göktürk Devleti hakimiyetine giren şehir, daha sonra Emevilerin yönetimine geçer. Sekizinci yüzyılda başlayan İslam fetihleri, Semerkant'ın demografik ve kültürel çehresini kalıcı olarak değiştirir. Bu süreçte çoğunlukla asker olarak bölgeye yerleşmeye başlayan Türk boyları, kentin askeri ve idari yapısında önemli roller üstlenir. Karahanlılar dönemiyle birlikte Semerkant tam anlamıyla bir Türk-İslam kenti hüviyetine bürünür. Karahanlı hükümdarları kenti bir bilim ve kültür merkezi haline getirmek için büyük çaba sarf eder. Bu dönemde inşa edilen medreseler ve camiler şehrin sadece siyasi değil, aynı zamanda entelektüel bir odak noktası olmasını sağlar. Karahanlıların ardından Selçukluların nüfuz alanına giren şehir, 12. yüzyılda Batı Karahanlıların başkentliğini üstlenir. Bu süreçte Türkistan'ın en görkemli yerleşimlerinden biri olarak sivrilir. Harzemşahlar döneminde de önemini koruyan Semerkant, 1220'de Moğol istilasıyla büyük yıkım yaşasa da kısa süre içinde yeniden toparlanmayı başarır. Semerkant'ın siyasi tarihindeki en parlak dönem Timur İmparatorluğu'nun başkenti olmasıyla başlar. Emir Timur, fethettiği topraklardan getirdiği sanatçıları, zanaatkârları ve bilim insanlarını bu şehirde toplar. Semerkant, Timur için sadece bir idari merkez değil, aynı zamanda imparatorluğun gücünü ve ihtişamını yansıtan vitrin niteliği taşır. Kentin başkentlik işlevi devasa imar faaliyetleriyle de desteklenir. Timur'un torunu Ulubey döneminde yapılan Registan Meydanı gibi anıtsal alanlar kentin devlet yönetimindeki merkeziyetçi yapısını simgeler. Bu dönemde Semerkant, astronomi ve matematiğin dünyadaki kalbi haline gelir. Ulubey Rasathanesi'nin inşaı, kentin bilimsel başkentlik vasfını daha da pekiştirir. Başkent olarak Semerkant, sadece siyasi kararların alındığı bir yer değil, aynı zamanda tüm Doğu dünyasına yön veren eğitim ve kültür havzası işlevi görür. Şehrin mimari yapısı Türk-İslam sanatının en karakteristik özelliklerini yansıtır. Yapılarda kullanılan turkuaz ve lacivert çiniler Semerkant mavisi adıyla literatüre geçer. Registan Meydanı'nda yer alan Ulubey Medresesi, Şirdor Medresesi ve Tilla Kari Medresesi geometrik süslemeleri ve devasa eyvanlarıyla kentin silüetini belirler. Bibi Hanım Camii gibi yapılar dönemin mühendislik harikaları arasında yer alır. Binaların dış cephelerinde kullanılan hat sanatı ve bitkisel motifler kentin estetik anlayışını ortaya koyar. Semerkant'taki türbe mimarisinin en seçkin örneği olan Şah-ı Zinde Nekropolü, 14. ve 15. yüzyılların mimari gelişimini katmanlar halinde sunar. Gûr-ı Emir Türbesi ise dilimli kubbe yapısıyla sonraki yüzyıllarda inşa edilecek pek çok esere ilham kaynağı olur. Ekonomik açıdan Semerkant tarih boyunca üretim ve ticaret üssü olarak işlev görür. İpek yolunun kuzey ve güney yollarının birleştiği noktada bulunması, kenti kıtalar arası ticaretin vazgeçilmez durağı yapar. Çin'den gelen ipeğin, Hindistan'dan gelen baharatın ve yerel olarak üretilen pamuklu dokumaların pazara sunulduğu bir merkezdir. Semerkant kağıdı, kentin ekonomik tarihindeki en özgün ürünlerden biridir.

0: 8. yüzyılda Çinlilerden öğrenilen kağıt yapım teknikleri Semerkant'ta geliştirilerek tüm İslam dünyasına ve oradan Avrupa'ya yayılır. Bu kaliteli kağıt üretimi kentin hem ticari hem de bilimsel prestijini artırır. Ayrıca kentin etrafındaki verimli topraklar meyve ve tahıl üretiminde yüksek verimlilik sağlar. Zerafşan nehrinden beslenen sulama sistemleri kentin gıda arzını güvence altına alırken tarımsal ürünlerin ticaretini de canlandırır. XVI. Yüzyılda Mavere-ün Nehir bölgesine hakim olan Şeybanilerin başkentini Buhara'ya kurmasıyla Semerkant siyasi gücünü bir miktar kaybetse de kültürel ve ekonomik bir merkez olma vasfını korur. Şehir 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu'nun hakimiyetine girene kadar hanlıklar arasındaki güç mücadelelerinin odağında kalır. Modern dönemde bağımsız Özbekistan'ın en önemli ikinci şehri olarak varlığını sürdüren Semerkant, bugün hala geçmişin ihtişamını taşıyan sokakları ve anıtlarıyla Türk dünyasının ortak mirası olmayı sürdürür. Şehrin yerleşim düzeni, geleneksel mahalle yapısıyla modern bulvarların iç içe geçtiği bir manzara sunar. Semerkant, geçmişten devraldığı bu çok zengin mirası koruyarak, bugün modern dünyanın kültür, turizm ve bilimsel araştırma merkezlerinden olma özelliğini de halen başarıyla devam ettirir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini bütün bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalar

da ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi, dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde, kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz, dedi. Gülistan 9 soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm Adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran'sa ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Haberleri dinlediniz.

sedefim, hem inciyim, sırattan da geçiciyim. Kumcu atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam. Gizli hazine benim işte, göz önünde olan da ben. Maddenin cevheri benim, daha ummana sığmazam. Can ile cihan benim, dünya ile zaman benim. Ama gel gör ki ne dünyaya.

var benim. Her şey açık de meydanda. Ben bu meydana sığmazam. Ateşteki ağaç benim. Dönüp duran şu taş benim.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun son çalışması Bir Zamanlar Hollywood'da adlı filmden söz edeceğiz. Filmde Leonardo DiCaprio, popülaritesini kaybetmeye başlayan televizyon aktörü Rick Dalton'ı, Brad Pitt ise onun sarsılmaz dostu olan Cliff Booth'u canlandırıyor. Film, Hollywood'un değişim rüzgarları altında savrulan bu iki adamın hikayesini, tarihin en karanlık trajedilerinden biri olan Sharon Tate cinayetiyle harmanlıyor. Tarantino, izleyiciyi 1960'ların sonundaki Los Angeles sokaklarında, dönemin şaşalı arabaları ve neon ışıklı tabelaların altında gezintiye çıkarıyor. Yönetmen bu filmde tarihi gerçekleri adeta kendi hayal dünyasında yeniden kurgulayarak sinemanın gücüyle geçmişin yaralarını sarmaya çalışmış. Filmde Steve McQueen ve Bruce Lee gibi unutulmaz simaları yeniden hatırlamak ve bir vesileyle onları anmak gibi bir şansımız da var. Bir Zamanlar Hollywood'da sanki hayatın her zaman adil olmadığını ama sinemanın bizlere mutlu sonlar borçlu olduğunu hatırlatıyor. Filmin arka planında Manson çetesinin karanlık gölgesi hissedilse de Tarantino, sinemanın gerçekliği nasıl bükebileceğini ve kötülerin hak ettiği sonu beyaz perdede nasıl bulabileceğini de göstermeye çalışmış. Finalde Rick Dalton'ın komşusunun kapısından içeri girdiği o an, sanki adalet ve masumiyetin korunduğu benzer bir evrende yaşanan teselli gibi. Özetle Quentin Tarantino bu filmde sonuç böyle böyle de olabilirdi derken, yakın tarihi de yeniden düşünmemizi sağlıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök sarar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.
1: Bitti.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde, kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı. Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Spor. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de iki karşılaşma başlıyor. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Acı yeter, her bakışta bir elveda. Yoruldu aşk, göstermelik alkışlardan daha.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler olar.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Bir dakika.
2: Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarından sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu Mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu Mağarası'nın içi her zaman çok serindir. İnsuyu Mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.

0: Günaydın. 7.30 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcılara hitap etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcılara hitap etti.
1: Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüştü. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi.
1: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya için öncelikli ortaklardan biri açıklamasını yaptı. Bişkek'teki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu nükleer santrali konusunda söz veren Vladimir Putin, "Siz Rus şirketine yıl sonuna kadar ilk ünite devreye girmelidir" diye talimat vermişsiniz, "bu böyle olacaktır" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin ülkesi için önemine de işaret etti. Putin, "Sizin ilginiz sayesinde ekonomik İşbirliğimizin seviyesi çok yüksek düzeyde seyrediyor. Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor" dedi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barışa katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Bişkek hattında güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu da belirtti. Birçok alandaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde. Kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon kent içi ulaşımında yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen temel atma töreninde Akçaabat ilçe sınırından Trabzon Havalimanı'na uzanacak raylı sistem hattı inşa edeceğiz dedi.
1: Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Trabzon raylı sistem hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki karayolları bölge müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon havalimanına kadar uzanacak bir sistem. Toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek. Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Mustafa Çiftçi, burada yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi.
2: Yeni nesil suç örgütleri hem ülkemizde hem de başka yerlerde, bulundukları yerlerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ediyorlar. Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapısları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyorlar. Bu sorunla baş edebilmek hiçbir ülkenin kendi başına da başa çıkabileceği bir husus değil. Onun için karşılıklı işbirliğini ve operasyonel işbirliğini arttırmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Gürcistan makamlarıyla yaptığımız bu temasların önümüzdeki günlerde diğer ülkelerle de olacağını, onlara da benzer ziyaretler gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum.
0: Gülistan Doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Tekinoğlu'nun bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından

tutuklandığı bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı. Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta rüşvete aracılık ettiği iddiasıyla belediyede çalışan iki makam şoförü daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden başkan yardımcısının şoförü Mustafa Kublay tutuklandı. İsmail Yetişkin'in şoförü Ayhan Dalbudak hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. 25 Haziran'da başlatılan soruşturmada belediye başkanı İsmail Yetişkin de dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek, ABD ordusu İran'a saldırılar düzenledi. Keşim Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump saldırılara ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunarak İran'ı tehdit etti. Misilleme yaparlarsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacaklar dedi. Trump, İran'a en büyük saldırı henüz beklemede ve bu saldırı sona erdiğinde İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. İran saldırılarda sivillerin hedef alındığını, Sirik'te bir düğün evindeki 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Hürmüzgan eyaletindeki elektrik şebekesinin de saldırıya uğradığı aktarıldı. İran devrim muhafızları Amerikan hedeflerine misillemede bulunacaklarını duyurdu. ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı devreye girdi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarını işaret etti. Rus hava saldırısı hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil. Hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Açıklamaya Moskova'dan sert tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcılara hitap etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de 2 karşılaşma başlayacak. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten. Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonu.

0: Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız yarın saat 16'da çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon avro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık dedi. Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Gençler Birliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir yer alacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya 30, İzmir ve Diyarbakır 37, Antalya ve Kahramanmaraş 38, Konya 31, Samsun 27, Erzurum 25, Van 26, Gaziantep 36 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: TAK otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce

arkadaş eklerken diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

0: İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili

0: Dinleyicilerimiz. Diyelim ki üniversiteyi bitirdiniz ve bundan sonra üniversitede çalışmak istiyorsunuz. Ne yapmalısınız? Öncelikle tezli yüksek lisans yapmanız gerekir. Yüksek lisans en iyi ihtimalle 2 yılda biter. Tez için de en az 1 yıl gerekebilir. Demek ki üniversitede kalmak için 4 yıllık okul döneminden sonra 3 yıllık yüksek lisans yani master dönemi başlıyor. Üniversiteye girdikten 7 yıl sonra yüksek lisansınızı bitirip üniversitede görev yapmaya başlayabilirsiniz. Böylece uzmanlık alanınızla ilgili çalışmalarla literatüre katkı sağlayarak akademisyen olmak için ilk adımı atarsınız. Üniversitede 2 tür eğitimci bulunur: öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri. Yüksek lisanstan sonra bir kişi doktorasını yaparsa doktor olur. Veteriner hekimler doktora yaptıktan sonra uzmanlık belgesini alıp uzman veteriner hekim unvanını kullanır. Doktora yapanlar daha sonra üniversitede doçentlik sınavına girebilir. Sınavı kazanana doçent doktor denir. Profesör olduğunda ise profesör doktor unvanını alır. Ordinarius olursa ordinarius profesör doktor denilir. Yani sonradan alınan bütün unvanlar başa gelir. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te profesör, yüksek öğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesinin unvanıdır. Profesör olmak, akademik kariyer yapmak isteyenlerin ulaşmak istediği hedeftir. Profesör, alanındaki en yüksek düzeye sahip uzman kişidir. Profesörlerin bilimsel olarak yaptığı birçok iş var. Okulda derslere girer, bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşır. Alanları ile ilgili yazdıkları makalelerle bilim literatürüne katkı sağlarlar. Bunun yanı sıra ana dalları ile ilgili çeşitli çalışmalar ve deneyler de yaparlar. Yüksek lisans yapan öğrencilerine tez konusu vererek ve tezlerinde danışmanlık yaparak çalışmaların akademik anlamda yürütülmesinde yardımcı olurlar. Genellikle insanlar karşılarındaki kişinin profesör olduğunu anladığında duruşunu, oturuşunu düzeltir, konuşmalarına dikkat eder ve saygılı davranır. Hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri profesörlere hocam diye hitap eder. Bir profesörle hangi konuda konuşursanız konuşun, mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz. Profesörler de size soru sormayı sever. Çünkü onlar da bilmedikleri konuları öğrenmeye meraklıdır. Hele kendi alanında bir kişiyle konuşuyorsa sohbet oldukça uzayacaktır. Farkındalıklarının da oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. İyi bir profesör, iyi bir ekiple başında bulunduğu kurumu çok önemli noktalara getirir. Size Türk Dil Kurumu'ndan bir örnek vereyim. Profesörlerin bir araya geldiğinde tek bir kelimenin anlamı, kökeni, ekleri ve telaffuzu konusunda 2 saat boyunca tartıştıklarını gördüm. Bir konuya yoğunlaşmak ve o konuda yorum yapmak için profesörler son derece deneyim sahibidirler. Mesleğini sevenlerse çok çalışkan, disiplinli ve düzenli kişilerdir. Gözlem yetenekleri yüksek olduğu gibi iletişim kurmada da beceri sahibidirler. Bir fikrin eleştirisini inanılmaz derecede sağlıklı yaparlar. Bazıları evde gece yarılarına kadar metin yazar. Örneğin Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert sabah 8'de kuruma gelir ve akşam 19'dan önce çıkmaz. 2 yıl boyunca da yaz tatili yapmamıştır. Dilimizde profesör gibi sörle biten birçok kelime var. Asansör, sensör, boksör, vizör, klasör bunların birkaçı. Bir kelime sör hecesiyle bitiyorsa mutlaka başka bir dilden geçmiş demektir. Aynı şekilde son hecesinde ö harfi bulunan şoför, aktör, akümülatör, dansöz gibi sözcükler de Türkçe'ye başka dillerden geçmiştir. Yani yabancı kökenli bir kelimedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün kendi koşu tarzını ritimsizlik olarak tanımlayan ancak 15 yıla 18 dünya rekoru sığdıran efsanevi bir isimden, Çek lokomotifi Emil Zatopek'ten söz edeceğiz. 1922 yılında Çekoslovakya'da doğan Zatopek'in atletizm macerası çalıştığı fabrikada bir yarışmaya zorla katılmasıyla başladı. Koşmaya dair hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sadece hırsı sayesinde bu yarışmaya

0: Kışı ikinci bitirdiğinde zihninde o büyük soru belirdi. Ben neden birinci olmayayım? Bu soru 15 yılda kırılan 18 dünya rekorunun ve 1948-1954 yılları arasında 10 bin metrede elde edilen 38 üst üste birinciliğinde kapısını araladı. Fakat Emil Zatopek asıl destanını 1948 Londra ve 1952 Helsinki olimpiyatlarında yazacaktı. Helsinki'de aynı organizasyonda 5000 metre, 10.000 metre ve hayatında ilk kez koştuğu maraton dalında da altın madalya kazanarak atletizm tarihinde tekrarlanması adeta imkansız denen bir başarıya imza attı. Onu unutulmaz kılan sadece hızı değildi. Yarıştığı anlarda yüzünde oluşan o meşhur acı dolu yüz ifadesi de en az Zatopek'in dereceleri kadar konuşulmuştu. Soğuk savaş yıllarının baskıcı atmosferinde idealist tavrından da asla ödün vermeyen Emil Zatopek, bir dönem sokakları süpürme cezasına çarptırılmış, ancak halk ona duyduğu saygıdan dolayı bu görevde kendisine sürekli yardım etmişti. 2000 yılında aramızdan ayrılan efsane atlet Emil Zatopek, geriye dönüp bakıldığında insanın fiziksel sınırlarını geride bırakan, koşmanın ötesine geçip bir irade anıtına dönüşen efsanevi bir lokomotif olarak bugün de hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Bir dakika. Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda dört gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
3: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatta irtibat kurulamıyor. Kıyı Emniyeti ile sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri kazaya ilişkin ihmal iddialarını destekler nitelikte. Kaptan ve mürettebatın tahliye prosedürlerini uygulamadan gemiden ilk ayrılanlar arasında olduğu iddia ediliyor. Geminin teknik yetersizliği, açık deniz seferlerine uygun olmadığı ve can salları sabitlenmediği için yolcuların tahliyesinin gerçekleştirilemediği de iddialar arasında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'a resmi ziyaretinde Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu. Suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Trabzon'da ilk raylı sistem hattının temeli atıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da kent içi ulaşımda yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Akçaabat ilçe sınırından Trabzon Havalimanı'na uzanacak raylı sistem hattı inşa edeceğiz dedi. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, 72 il ve 800'ün üstünde ilçede örgütlenme tamamlandı dedi. Partinin kuruluş aşamasının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Gülistan 9 soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Edirne Hamsa Beyli Gümrük sahasında Romanya plakalı bir tırda 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı, Aykan Dalbudak ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek, Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan havayolu şirketlerine seslendi. Rus semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de ise açlık krizi derinleşiyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Ağaçların kişnemesi rüzgara karıştı. Kopuzun teli dağların sesini yankılattı. Ulu hanlar toy kurduğunda sazlar çalındı. Yer yerinden oynadı. Türk dünyasında müzik ve müzik aletleri toplumsal hafızanın ve kültürel sürekliliğin en önemli taşıyıcıları arasında yer alır. Kopuzdan domraya, neyden davula kadar uzanan zengin enstrüman geleneği bize eski Türklerin doğayla, ruhani dünyayla ve birbirleriyle kurduğu bağ gösterir değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk kültüründe müzik ve müzik aletleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız akademisyen Türkolog Gamze Bulgan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçıları Feryal Başel Tüzün, Mustafa Eke ve Deniz Göktaş'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk Orkun Bey.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sanatçılarımızla konuşmaya başlayalım istedik ama öncesinde konuşmaya başlamadan önce müzik diyelim. Ne dinleyeceğiz efendim sizden?
2: Şimdi Kırım'a götüreceğiz sizi. Ey güzel Kırım, neredeyse Kırım'ın milli marşı diyebiliriz bu eser için.
0: Buyurun efendim.

Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a, Kırım dediniz, Kırım'dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyanın şarkılarını seslendiriyorsunuz. Merak ediyoruz, farklı Türk lehçelerinde eser icra ederken o bölgenin ruhunu yansıtmak için hani gırtlak yapımızı biraz değiştiriyoruz ya da farklı biraz daha

0: yorumda farklılıklara gidiyoruz gibi değişimler yapmanız gerekiyor mu?
1: Elbette, çünkü her coğrafyanın kendine özgü teknikleri var. Hatta o coğrafya içerisinde farklı teknikler de var. Ben Kazakistan'a çok fazla gidip geliyorum. Özellikle Türk dünyasında en yoğun gittiğim bölge. Orada da aynen bizde olduğu gibi bölgesel farklılıkları çok net görüyorsunuz. Ama bizler topluluk özelinde bütün bunlara çok fazla dinleyerek, lehçeleri mümkün olduğunca öğrenmeye çalışarak ve özellikle de yerelden dinleyip yereldeki gibi aktarmaya uğraşarak zaman geçiriyoruz. Benim yani kendim kişisel olarak en büyük zevkim aslında bu parçalar üzerinde bu kadar yoğun çalışmak, etüt etmek. Defalarca dinleyip, defalarca birlikte söyleyip sonrasında arkadaşlarım sağ olsunlar notaya alırlar ve biz sizlerin karşısına o şekilde çıkarız. Yani yoğun bir emek var aslında
0: Mustafa Bey,
1: perde
0: siz de
1: gerisinde.
0: seslendiriyorsunuz.
2: Evet.
0: Çok zor değil mi? Yani o bölgenin eski Türkçesine doğru gidip
2: Evet. Şimdi
0: hani...
2: telaffuz etmek zaten zor. Diyalektik dedikleri. O dışında bu işin formülü aslında alana gidip oralı kişiyle zaman geçirmekten geçer. Bizim Anadolu'daki yöresel farklılıkları öğrenmek bile, o bölgeye göre okumak bile zorken Türk coğrafyasının, o geniş coğrafyanın tavırlarına hakim olmak gerçekten çalışmak gerektiriyor. Hazır yanımdayken söyleyeyim, Feryal de bu işin en iyi icracılarından biridir. Onu da
1: Estağfurullah, estağfurullah.
2: Kayda geçmiş oluruz bu sayede, söylemek istedim.
1: Hep beraber, hep
0: Az
1: beraber.
0: önce.
3: Evet, ben de bir araya gireyim. Feryal Hanım akademik olarak da sorar alandaki bütün hocalara, bu nedir, anlamı nedir, çevirebilir miyiz, Türkiye Türkçesini aktarabilir miyiz diye sık sık sorar. Yakinen biliyorum bunu ben de.
0: Evet. Peki, bakanlık sanatçısısınız. Türk dünyası müziklerini icra ediyorsunuz. Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var, gençler. Bu kadim, bizim kulağımıza hoş gelen, bizim çok sevdiğimiz, bizi böyle ürperten, mutlu eden bu ezgilere onların ilgisini nasıl gözlemliyorsunuz? Gençlerin ortak bir paydada buluşmasında müzikten, hani diplomasi deyimiyle yumuşak güç olarak bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Ben 14,5 yaşında bir oğlu olan bir anne olarak
0: Allah
1: şunu
0: razı olsun.
1: söyleyebilirim ki benim oğluma ulaştı bu müzikler. Ben içindeyim ama benim oğlumun çevresine de ulaştı. O yüzden de hem topluluğumuzu bu anlamda özellikle belirtmek isterim, altını çizmek isterim. Biz çok uzun zamandır büyük emekler verdik. Ama şükür ki emeklerimizin karşılığını özellikle son 5-6 yılda daha yoğun görmeye başladık. Çünkü Türk dünyasında da etnofolk topluluklar çok arttı ve günümüz dijital tarzına da yakın olarak bunların içerisinde eriterek eserlerini gerçekten büyük işler başarıyorlar. Ben Kuzey Türklerini çok takip ederim. Onlar zaten tüm dünyada çok fazla tanınmaya başladı. Yani Tuva olsun, Altay olsun ve onlar bizim kadim müzik kültürümüzün en iyi yansıtıcıları. Farklı gırtlak teknikleriyle yaptıkları müzikler çok
0: Evet.
1: ilgi görür. Bütün dünya belki bizden önce keşfetti ama Anadolu artık çok daha fazla dinler oldu. Ve çok genç arkadaşlarımızın bizlerle birlikte zaman zaman konserlere çıkarak, hem dombra çalarak, kimi zaman kopuz çalarak ve sıgıt gargara yaparak bizimle birlikte müzikleri icra ettiklerini görüyoruz. Çok mutlu oluyoruz.
0: Diğer konuklarımızdan da bu soruyla ilgili düşüncelerini paylaşmalarını
2: Evet.
0: rica edeceğim Mustafa Bey.
2: Başta şöyle bir şey söylemek isterim. Müzik aslında birkaç tane notanın yan yana gelerek uyumlu halde iletilmesi değil, aynı zamanda bir kültürü taşıması anlamında kıymetlidir. Bizim şimdi gençlerimiz dediğimiz o YZ kuşakları da aslında bunu farkındalar. Sadece bir müzik değil, aslında bir kültür olduğunu bunun farkındalar. Buna göre dinliyorlar, buna göre yaşantıların içine ekliyorlar. Sadece şöyle bir handikapımız var. Artık müziğe ulaşım çok kolay. Çok kolay ulaştığımız şeyler bazen önemsiz oluyor bizler için. Bunun farkındalığına vardıktan sonra bence gençler de gayet bilinçli olarak dinleyip icra ediyorlar.
0: Evet. Değerli dinleyenler, Mustafa Bey hem ses hem saz sanatçısı. Dinlediğiniz o kaval Mustafa Bey'in sesinden güzel yorumlarla sizin radyolarınıza ya da kulaklarınıza geliyor. Ama aynı zamanda bir kanunumuz da var biliyorsunuz. Deniz Bey de kanun sanatçımız.
4: Bu konuya ben de bir şey eklemek istiyorum aslında. Dünyadaki, daha doğrusu en yakınımızdaki ses bankası tükenmiş durumda ve Türk dünyasından

0: bize iletişim araçları çoğaldıkça geçişler olmaya başladı. Bu bankaları bizim gençlerimiz de kullanmaya başladılar. İşte enstrümanlar olsun, zıgıtlar olsun, bizden de onlara geçişler başladı. Artık globalleştik, yani bütün dünya birbirini tanıyor. Gençlerimiz de bu kanalda bu müzikleri tanımış oldu.
1: Mustafa Bey, müziğin doğayı taklit etme ihtiyacından doğduğunu söyledik. Siz kavalda çalıyorsunuz. Kaval sesinde rüzgarın, suyun, kuş seslerinin izini örneğin sürmek mümkün mü? Türk dünyası coğrafyasını düşündüğümüzde kavalın evrensel dili hakkında bu bağlamda neler söylersiniz?
2: Şöyle söyleyebilirim. Üflemeli enstrümanlar ilk dönemlerde taşınabilir olması sebebiyle tercih edilen bir enstrüman.
1: Evet.
2: Bu farklı isimlerle farklı coğrafyalarda yer alabilir. Bizde kaval, Özbekistan'da nay, Başkortostan'da kuray gibi isimlerle kullanılan üflemeli araçlardır. Aynı zamanda insan sesine de en yakın enstrümanlardan biri diyebiliriz bizim üflemeli enstrümanlarımıza. Tabii ki doğayı taklit ederek başlıyor hikaye ama müzik bir ifade şeklidir. Neyi anlatmak isterseniz onu anlatırsınız. Derdinizi de içine üflersiniz, sevincinizi de. O sebeple üflemeli enstrümanlar Türk dünyası dahil dünyanın birçok yerinde yaygınlaşmış enstrüman türüdür diyebiliriz ama Türk coğrafyasında da farklı isimlerle yer alıyor.
1: O zaman sizden yine bir müzik isteyelim, rica edelim. Ne
2: Evet.
1: söyleyeceksiniz
2: Şimdi
1: dinleyenlerimize?
2: atamızın memleketine gideceğiz. Balkanlardan, Selanik'ten bir türkü, Bir Fırtına Tuttu Bizi isimli türküyle devam edelim.

0: Ağzınıza sağlık. Efendim, hepiniz Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun birer parçasısınız. Sahnede kanun olsun, kaval olsun, ses olsun bir araya geldiğinde o an sadece bir konser mi veriyoruz? Yani sadece konser için buradayız, müziğimizi yapacağız, sonra evlere dağılacağız gibi bir düşünce mi, yoksa dilde, fikirde bir birlik, hani bir ülkümüz, düşüncemiz var, kültürümüzü, o karakterimizi de anlatalım, anlayın, size bunlarla geldik gibi bir düşünceye sahip miyiz?
1: Biz başlangıçtan beri o düşünceye sahibiz. Ben 2002 yılında girdim ama Denizler daha eskiler. Onlar 2000 itibariyle Türk Dünyası Müzik Topluluğundalar. Mustafa da bizden sonra başladı.
2: 2006'da da ben başladım, evet, Türk Dünyası Müzik.
1: Bizim önderlerimiz İrfan Gürdal Hocam, kulakları çınlasın, rahmetli Ali Özaydın. Başlangıçtan itibaren kesinlikle bu dilde, fikirde, işte birlik ülküsüyle diyelim başlamışlardı ve biz onların meşalelerinden o aydınlıkla devam ettik. Çünkü Anadolu müziği kendi öz halk müziğimiz ama bir taraftan da kadim bir kültürün, çok geniş bir coğrafyanın, 300 milyonluk kocaman bir ailenin farklı farklı müzikleri var. Ve bu müziklerin birbiriyle iletişimi çok az. İlginç olan şu, biz Anadolu'da hani Sovyetler etkisiyle onlar bizden ayrı 80 yıldır kapalılar gibi düşünüyoruz ama birbirleriyle de iletişimleri çok azdı. Dı diyorum, şimdilerde öyle değil şükür. Şimdilerde artık gerçekten de bütün halkların bir geçişkenliği var. Hem kültürde hem farklı alanlarda, bu da çok büyük bir mutluluk hepimiz için. Ama bizler kültür emekçileri olarak gerçekten de buna çok fazla zaman ayırdık. Başlangıçtan itibaren hep aynı şeyi hissederek devam ettik. Bizler sadece olanı olduğu gibi aktarmakla yükümlüyüz. Ama işin popüler olması da bunun yanı sıra bize getirisi oldu.
0: Evet.
1: Bu anlamda seyircilerimizi de unutmamak lazım. Gamze Hocam da onlardan biridir.
3: Evet, ben de topluluğa katıldığım tarihi söyleyeyim. Onlar kadar eski değilim ama sanırım Mustafa Bey'i takip etmişim. Ben de 18 yıldır onları dinliyorum ve
0: Ne
3: dans
0: güzel.
3: sanatçılarını seyrediyorum.
2: Kadrolu dinleyicilerimizdendir.
3: Evet, gurur duyuyorum.
0: Sevgili dinleyenler, sanatçılarımızı bizlerle tanıştıran zaten Gamze hocamız. Bizi sizlerle tanıştırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz hocam size.
3: Ben teşekkür ediyorum. Duygusal cümle kurmam akademik ortamlarda ama gerçekten ailem olarak görüyorum. Feryal Hanım'ı zaten ilk dinlediğim günden beri kendisine büyük bir muhabbet ve aşk besliyorum. Keza zaten Mustafa Bey bir üstad, yani Kaval'da, Deniz Bey de öyle. Varlıkları, sazları, sözleri daim olsun inşallah Türk dünyasının sesi
0: İnşallah.
3: olarak.
1: Hep
0: Sağ ol.
1: beraber diyelim.
0: Hep
1: Çünkü
0: beraber.
1: sizler olmasanız, sizin desteğiniz olmasa biz de bu kadar yürüyemezdik bu yolda. İyi ki varsınız.
0: Gençken ya da ergenken müzikle haşır neşir olmaya başlarken sorarız, sormuşluğumuz vardır. Müzik mi senin için önemli, sözler mi senin için önemli diye sormuşluğumuz vardır. İşte kimimiz müzik demiştir, kimimiz sözler demiştir. Farklı Türk lehçelerinde eserler okuyorsunuz. Şimdi bazen dinleyiciler kelimelerin tamamını anlamasa da, örneğin ben az önce icra ettiğiniz o müziklerin, o sözlerinin tamamını anlamasam da o ezginin ruhuyla hani gözlerimiz doluyor, ürperiyoruz. Sormak istediğim, müziğin Türk dünyası arasındaki o lehçe bariyerini yıkan bir birleştirici güç.

0: gücü var diye düşünüyorum. Bu konu hakkındaki hisleriniz neler? Önce Mustafa Bey'den başlayalım.
1: Evet, ben ikisinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Fakat izleyici açısından baktığımızda ya da aslında icracı için de söyleyebiliriz. Belli yaştan sonra sözler biraz daha anlamlı geliyor sanırım. İlk başta müzik daha etkileyici diye düşünüyorum. Fakat bizdeki açlıklık geleneğine baktığınızda da müzik hep aynıdır ama ayak verirler. Size bir müzik vereyim, ustalığınızı söz unsuruyla öne getirin derler. Tabii ki söz çok kıymetli ama müzik onun tamamlayıcısıdır diye düşünüyorum.
0: Feryal Hanım.
2: Ben de farklı bir bakış açısıyla devam edeyim. Genelde Gamze Hocam bilir, ben destanları çok söylerim ve çok da keyifle söylerim. Genelde de destanlarımız kahramanlık üzerinedir. Manas gibi, Kurmanbek gibi, bizim Köroğlu gibi ve bu Türk dünyasının ortak destanları olduğu için bahsedilen şey müzikle birleştiğinde anlam kazanıyor. Dinlediğinizin ne olduğunu yani söz olarak birebir çeviremeseniz de size savaşa motive edecek bir şey olduğunu hissettiren ezgiler var. Ve o nedenle de müzik kendini anlatıyor aslında. Sözü dinlemeseniz de ya da duymasanız da anlıyorsunuz ki artık akın zamanı diye. O yüzden de evet bu güzel bir birliktelik oluyor. Türk dünyası da bunu çok güzel yapmış, çok güzel becermiş gerçekten.
0: Efendim çok mutlu olduk. Çok keyifli vakit geçirdik sizlerle ve
2: Sağ olun.
0: Çok memnunuz sizlerle tanıştığımız, sizleri tanıdığımız için. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız.
1: Biz teşekkür
2: Çok
1: ederiz bu
2: teşekkürler.
1: samimi, keyifli bir program için.
0: Umarız
1: Burada
0: ve
1: bulunmaktan
0: isteriz
1: dolayı mutluyuz.
0: önümüzdeki programlarda yine birlikte olalım.
2: İnşallah.
0: Hatta daha çok kişi anlamında birlikte olalım diye düşünüyorum. Son olarak birkaç cümle Gamze Hocam siz
3: Tabii Orkun
0: ne
3: Bey.
0: söylersiniz? Buyurun.
3: Öncelikle kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler. Başımızın üzerinde her zaman yerleri var. Şöyle Türk müzik tarihinin biz Türklerin sahneye ilk çıktığı andan itibaren var olduğunu biliyoruz. Keza enstrümanlarında ve askeri müzikte tuğ müziğiyle başlıyor. İşte Osmanlı dönemindeki mehtere kadar gidiyor ve bu Avrupa'ya da örnek olmuş. Avrupalı seyyahlar gezilerinde görüyorlar ve örnek olarak alıyorlar. Ve bizde bu müzik, tuğ müziği de, mehteran müziği de hep anlamı şudur. Türklerin diğer toplumlara korku verdiği, savaşçı bir toplum olduğu anlamına geliyor. Ve tuğ müziği susarsa ya da mehter susarsa vatanın elden gittiği anlamına da geliyor. Türk'ün inşallah sözü bütün dünyada devam etsin.
0: Değerli dinleyenler, Türk dünyasında müzik ve müzik aletleri köklü kültürel mirasımızın aktarımında ve kimlik inşasında merkezi bir rol üstlenir. Bu nedenle Türk müziği bir medeniyetin düşünce dünyasını ve yaşam biçimini anlamak açısından büyük bir değer taşır. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında ortak hafızamızın yankısını gelecek kuşaklara taşımada önemli rol üstlenen konuklarımız vardı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçıları Sayın Feryal Başel Tüzün, Sayın Mustafa Eke ve Sayın Deniz Göktaş ve akademisyen, türkolog Gamze Bulgan'dı. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ve Süleyman Ozan Koçak ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Sizlere veda ediyoruz değerli dinleyenler ama tabii ki müzikle. Son parçamız ya da son müziğimiz nedir efendim?
2: Biz atamızın memleketine gitmiştik az önce Mustafa'nın türküsüyle. Şimdi de bir hoş gelişler ola diyerek finalimizi
0: yapalım.
2: Çok güzel. Yapalım.
0: Buyurun.
2: Teşekkürler.

Dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün vagonlarda tanışmalar, sosyal etkileşim ve kültürel alışveriş adlı bölümümüzde raylar üzerinde kurulan mikro toplulukların, ikram edilen bir bardak çayın ve pencereden akan coğrafyanın sosyolojisini konuşuyoruz. Rayların ritmine kulak vereceğiz. Yolculuğumuza hoş geldiniz. İstasyonlar ayrılığın ve kavuşmanın mekanıdır derler. Peki ya o iki nokta arasında yüzlerce kilometrelik sessizlik? Vagonlar, kilitli bir odada daha önce hiç görmediğiniz insanlarla kader birliği yaptığınız yegane geçici sosyalleşme alanlarıdır. İnsanlık tarihi boyunca sosyalleşme, kökleri yere sağlam basan mekanlarda gerçekleşti. Köy meydanları,

yerleri, kahvehaneler, pazar yerleri veya şehir meydanları. Ancak 19. yüzyılda demir yollarının yaygınlaşmasıyla birlikte bu dinamik kökten değişti. Geleneksel mimaride bir mekandan ayrılmak istediğinizde kapıdan çıkıp gidersiniz. Fakat bir vagonun içindeyseniz alanınız sınırlandırılmıştır. Birlikte seyahat ettiğiniz kişileri seçme şansınız yoktur. Sosyolog George Zimmel'in de belirttiği gibi modern kent insanı yabancılarla yan yana geldiğinde arasında görünmez duvarlar örer. Ancak tren vagonu bu duvarları zorunlu olarak yıkar. Farklı sınıflardan, farklı kültürlerden ve dünya görüşlerinden insanlar saatlerce hatta günlerce aynı dar alanda yüz yüze bakmak zorunda kalır. 19. yüzyıl Doğu Ekspresi'nin kayıtları büyüleyici bir insan mozaiğini fısıldar. Aynı kompartmanı paylaşan İngiliz bir aristokrat, Fransız bir tüccar ve Osmanlı coğrafyasından bir memur. Taş binaların sunduğu sabit konfor geride kaldığında rayların üzerinde geçici fakat canlı bir topluluk doğar. Yolculuğun getirdiği bu yakınlık insanı ister istemez yanındakini gözlemlemeye ve ilk sözü söylemeye kışkırtır. Nihayetinde vagon yalnızca bir ulaşım aracı değil, farklı dünyaların kesiştiği yaşayan bir temas noktasıdır. Tren yolculuğunun ilk saatlerinde hakim olan o soğuk ve mesafeli hava genellikle tek bir hareketle dağılır. Bir gazetenin katlanması, camdan dışarı bakıp yapılan bir hava yorumu veya en etkilisi yol azığının ortaya çıkarılması. Anadolu'da yola çıkanın heybesine evvela azık konur. Birkaç haşlanmış yumurta, biraz peynir, zeytin, ekmek ve el emeği börekler. Trende bir sofra örtüsü serildiği an kompartmanın dar sınırları kendiliğinden bir eve, paylaşılan bir sofraya dönüşür. Kültürümüzün en köklü parçası olan azık paylaşma geleneği, yabancılığı kıran mucizevi bir anahtardır. Yan komşuya uzatılan bir "buyurun birlikte yiyelim" daveti, yalnızca bir nezaket jesti değil, insanlar arasındaki mesafeleri eriten kadim bir sosyolojik ritüeldir. Eski bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kondüktörü yıllar süren gözlemlerini aktarırken şöyle der. Tren hareket ettikten 2 saat sonra herkes birbirinin yabancısıdır. 4. saatte azıklar açılır. 6. saatte ise o insanlar birbirine en derin aile sırlarını, dertlerini anlatmaya başlar. Çünkü bilirler ki yol bittiğinde birbirlerini bir daha asla görmeyeceklerdir. İşte vagonların sunduğu bu geçici yakınlık, insanlara yargılanma korkusu olmadan içini dökme özgürlüğünü verir. Bir bardak sıcak çay veya paylaşılan bir dilim ekmek, farklı kültürlerin ilk teması haline gelir. Hazırsanız Türkiye'nin ve dünyanın en simgesel rotalarında ilerliyoruz. Ankara'dan Kars'a, Paris'ten İstanbul'a uzanan hatların insan hikayelerini dinliyoruz. Vagonlar sadece bedenleri taşımaz, masalları, yemek tariflerini, ağıtları ve hiç unutulmayacak dostlukları taşır. Son yıllarda genç kuşakların ve seyyahların yoğun ilgisiyle adeta bir fenomen haline gelen Doğu Ekspresi aslında onlarca yıllık bir kültürel taşıyıcıdır. Ankara'dan yola çıkıp Kars'a uzanan bu yaklaşık 26 saatlik yolculuk, coğrafyanın değişimine tanıklık etmenin ötesinde benzersiz bir sosyalleşme kulvarıdır. Doğu Ekspresi'nde kompartman kapıları genellikle açık durur. Bu açık kapılar komşu kompartmanlara verilmiş örtük bir davetiyedir. Bir koridorda yürürken yan odadan yükselen bir bağlama sesine, bir başkasında okunan şiire veya hararetli bir tarih tartışmasına denk gelirsiniz. Genç seyyahlar bölge insanıyla aynı vagonda seyahat ederken Anadolu'nun misafirperverliğini, yöresel masalları ve sözlü tarihi doğrudan kaynağından öğrenir. Kayseri'den geçerken mantı, Erzurum'a yaklaşırken cağ kebabı siparişleri konuşulur, vagon koridorları bir kültür fuarına dönüşür. Gece olduğundaysa karlı steplerin ortasında karanlığa doğru süzülen trenin koridorlarında tanışan insanlar yolculuk bittiğinde hayat boyu sürecek dostluklarının temelini atmış olurlar.
Trenler ve vagon etkileşimleri edebiyat da sinema için her zaman zengin bir ilham kaynağı olmuştur. Çünkü dramatik kurgunun ihtiyaç duyduğu kısıtlı alanda zorunlu karşılaşma temasını en yetkin sağlayan mekan vagondur. Agatha Christie'nin efsanevi eseri Doğu Ekspresi'nde cinayet, farklı uluslardan ve toplumsal sınıflardan insanları aynı vagonda buluşturarak bu kozmopolit yapıyı unutulmaz bir gizeme dönüştürür. Richard Linklater'ın Before Sunrise, yani Gün Doğmadan filmi, vagon etkileşiminin en saf örneğini sunar. Budapeşte'den Viyana'ya giden bir trende tesadüfen tanışan Celine ve Jesse'nin sohbeti, iki farklı kültürün ve iki ayrı bireyin fikri ve duygusal kesişimidir. Türk edebiyatında da Ahmet Hamdi Tanpınar ve Selim İleri gibi ustalar tren yolculuklarını insanın kendi iç dünyasına yaptığı bir sefer ve insanımızla kurduğu derin bir temas olarak tasvir ederler. Tren penceresi dışarıyı seyreden bir tablo, vagonsa o tabloyu tartışan canlı bir tiyatro sahnesidir. Yolculuğumuz sınırları aşıyor. Trans-Sibirya hattının dondurucu soğuğunda içilen sıcak çaydan, Hindistan'ın rengarenk ve tıklım tıklım vagonlarındaki yaşama, dünya üzerindeki raylarda insan insanla nasıl temas kuruyor? Dünya üzerinde vagon kültürünün en uç örneklerini sergileyen iki rota vardır. Trans-Sibirya ve Hindistan demiryolları. Moskova'dan Vladivostok'a uzanan ve bir haftadan fazla süren Trans-Sibirya yolculuğunda vagon adeta küçük bir köye dönüşür. Rusça Platzkart olarak bilinen açık kompartmanlı vagonlarda gizlilik tamamen ortadan kalkar. Dışarıda -30 derece soğuk varken içeride semaverden akan sıcak çay eşliğinde Ruslar, Çinliler, Moğollar ve Avrupalı turistler dil engelini aşan bir iletişim kurarlar. Günler süren bu kapatılmışlık insanları akraba gibi birbirlerine yakınlaştırır. Diğer tarafta Hindistan demiryolları bambaşka bir sosyoloji sunar. Günde milyonlarca insanı taşıyan bu devasa ağda vagonlar, rengarenk kumaşlar, baharat kokuları, seyyar satıcılar ve kucakta taşınan evcil hayvanlarla doludur. Hindistan'ın katı sosyal sınıf farkları ve kast sisteminin izleri tıklım tıklım dolu olan 3. sınıf vagonlarda tamamen belirsizleşir. Herkes aynı darlığı paylaşır, aynı sıcakla mücadele eder ve aynı ekmeği böler. Tren, toplumsal kaynaşmanın en somut alanına dönüşür. Bir trenin sosyal kalbi hiç şüphesiz yemek vagonudur. Odasından veya koltuğundan sıkılan bir yolcunun uğrak yeri olan bu mekan, hareket halindeki bir kafe veya kulüp gibidir. Yemek vagonları, kompartmanlardaki mahremiyetin aksine tamamen kamusal alanlardır. Tek başımıza bir masaya oturduğumuzda boş kalan diğer sandalyeye hiç tanımadığımız birinin oturması kaçınılmazdır. Bu durum nitelikli sohbetlerin önünü açar. Farklı mesleklerden, farklı ülkelerden insanlarla bir fincan kahve veya akşam yemeği eşliğinde memleket meseleleri, felsefe, sanat ve kişisel anılar konuşulur. Emekli bir tren restoran şefi hatıralarında şöyle anlatıyor. Yemek vagonunda çok siyasi tartışma gördüm ama hiç kavga görmedim. Çünkü rayların sallantısı insanı sakinleştirir. Masama oturan iki düşman düşünceli insan tatlı yenirken ad adres değiş tokuş ederek kalkardı. Zaman hızlandı, mesafeler kısaldı. Yüksek hızlı trenler bizi hedefimize daha çabuk ulaştırıyor ama vagonlardaki o uzun sohbetlere ne oldu? Kulaklıklar takıldı, ekranlar açıldı. Programımızın son saatinde modern çağda vagon içi etkileşimin dönüşümünü ve tren yolculuğunun geleceğini tartışıyoruz. Bugün saatte 300 kilometre hızla giden modern bir yüksek hızlı trenin vagonuna adım attığınızda bizi bambaşka bir atmosfer karşılar. Derin bir sessizlik. Yolcuların neredeyse tamamı kulaklıklarını takmış, kendi dijital kozalarını örmüştür. Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar yanımızdaki insanla aramızdaki en büyük engel haline gelmiştir. Artık yanımızdaki yolcuya azık ikram etmek bir yana, onunla göz göze gelmekten dahi kaçınıyoruz. Kulaklıklar modern insanın

Modern insanın hızlıca transit geçtiği, kimliksizleştiği alanları yok mekanlar olarak tanımlar. Süper hızlı trenler ve steril istasyonlar ne yazık ki insanı ve sohbeti merkeze alan mekanlar olmaktan çıkıp sadece A noktasından B noktasına akarken birer yok mekana dönüşmektedir. Hız artarken yolculuğun insani derinliği ve sunduğu birincil temaslar azalmaktadır. Yine de yavaş seyahati, slow travel'ı savunan yeni nesil seyyahlar, bu nostaljik sosyalleşmeyi yaşatmak için eski geleneksel hatlara yönelmeye devam etmektedir. Raylar bir noktada sona erer. Ancak onların taşıdığı hikayeler şehirlerin hafızasında yaşamaya devam eder. 1860'ların Çar Rusyası, Moskova-Tula hattında ilerleyen bir tren vagonu hayal edin. Büyük yazar Leo Tolstoy, henüz dünya edebiyatına yön verecek dev eserlerini yazmadan önce bir tren seyahatinde genç Sofia Bers'le karşılaşır. Cam kenarında başlayan fısıltılı bir sohbet, edebiyattan, felsefeden ve hayatın anlamından açılan parantezler. Bu vagon tanışması sadece iki insanın kalbini birbirine bağlamakta kalmaz. Tolstoy'un Anna Karenina gibi tren temalı ve insan psikolojisini merkeze alan dünyaca ünlü başyapıtlarının da duygusal zeminini hazırlar. Bir vagon kompartımanında başlayan o ilk bakışma, edebiyat tarihinin en fırtınalı evliliklerinden birinin ilk adımı olur. 1928 yılı, Bağdat Ekspresi'nin büyüleyici yemek vagonu. Polisiye edebiyatın kraliçesi Agatha Christie, yaşadığı zorlu dönemin ardından Orta Doğu'ya doğru bir tren yolculuğuna çıkar, yemek vagonundaki tıkırdayan kadehler ve sallanan masalar arasında kendisinden genç bir arkeolog olan Max Mallowan'da yolları kesişir. Farklı dünyaların insanı gibi görünen bu iki isim, trenin ritmik sesi eşliğinde saatlerce süren bir sohbete dalar. Mezopotamya'nın tarihinden, kazı alanlarından ve insan doğasından konuşurlar. Yemek vagonunda atılan bu ilk imza, Christie'nin hayatına yeni bir yön verir. Bu tanışma sayesinde Christie, Orta Doğu'daki arkeolojik kazılara katılır ve sinemaya dahi uyarlanacak en ünlü cinayet romanlarını bu yolculuklardaki vagon izlenimleriyle kaleme alır. 1960'lı yıllar, Sirkeci Garı'ndan kalkan ve günlerce sürecek olan tahta kokulu Almanya trenleri. Tahta bavulunun üzerine oturmuş, hiç bilmediği bir ülkeye fabrika çarklarının arasına giden binlerce insan. Bu tren vagonları tarih boyunca görünmüş en hüzünlü ama en dayanışma dolu tanışmalara ev sahipliği yapar. Birbirinin dilini, köyünü, aşını bilmeyen insanlar, gurbet kokusunun ortaklığında ilk kez bu vagonlarda tanışır. Biri kasketini çıkarıp ötekine uzatır, diğeri mendilindeki zeytini böler. Dil bilmeyen gurbetçiler, Almanca kelimeleri ilk kez bu vagon koridorunda birbirlerine öğretirler. Bu vagon,

0: dostluk ağı olur.
1: 19. yüzyılın sonları. Dünyaca ünlü Çek besteci Antonin Dvorak katıksız bir demiryolu ve lokomotif hayranıdır. Günlerinin büyük bir kısmını Prag tren garında makinistlerle sohbet ederek geçirir. Bir gün Amerika'ya davet edilir ve New York-Chicago hattında uzun bir tren seyahatine çıkar. Yolculuk sırasında vagon koridorunda Avrupalı ve Amerikalı göçmen müzisyenlerle bir araya gelir. Trenin ritmik tık tık sesleri altında yürütülen bu koyu sohbetler ve paylaşılan yöresel melodiler bestecinin zihninde kıvılcımlar çakar. Bu vagon içi kültürel etkileşim, klasik müzik tarihinin en büyük başyapıtlarından biri olan Yeni Dünya Senfonisi'nin doğmasına vesile olur. Dvorak, vagonlarda tanıştığı insanların ruhunu ve rayların ritmini tarihe notalarla kazır. 1961 yılının Amerika'sı, ırk ayrımcılığı, yani ırksal segregasyonun tavan yaptığı güney eyaletlerine doğru ilerleyen bir yolcu treni. Freedom Riders, bir diğer ismi Türkçe özgürlük yolcuları olarak bilinen bir grup genç, ırkçı kanunlara meydan okumak için bilerek siyahi ve beyaz aktivistler olarak yan yana vagon koltuklarına otururlar. Irkçı yasaların insanları ayırdığı bir dönemde aynı vagon kompartmanında yan yana oturan bu siyah ve beyaz gençler tehditlere ve tehlikeye rağmen saatlerce sohbet eder, el ele tutuşup özgürlük şarkıları söylerler. Bu vagonlardaki tanışmalar ve omuz omuza duruşlar Amerika'daki sivil haklar hareketinin en büyük simgelerinden birine dönüşür. Tren vagonu eşitliğin ve cesaretin filizlendiği bir direniş alanı. 1900'lerin başı, Bern Patent Ofisi'nde sıradan bir memur olan genç Albert Einstein, her gün işe gidip gelirken tren vagonlarını gözlemler. Bir akşam üzeri trende seyahat ederken, yanındaki yolcuyla saatler ve hız üzerine kısa ama zihin açıcı bir sohbete tutuşur. Einstein, hareket eden vagonun penceresinden dışarıdaki saat kulesine bakarken o meşhur düşünce deneyini kurgular. Tren ışık hızında gitseydi ve ben yanımdaki yolcuyla konuşsaydım, zaman nasıl akardı? Bir vagon koltuğundaki o sade gözlem ve yolcuyla kurulan o anlık düşünsel temas, modern fiziği kökünden değiştirecek olan görelilik, relativite teorisinin ilk zihinsel tohumlarını atar. Fiziğin en büyük devrimi bir tren vagonunun cam kenarında şekillenmiştir. 1890 yılı Anton Çehov sahilin adasına doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Günler süren Trans-Sibirya rotasında tahta vagonların birinde Fransız bir seyyah ve yazarla yolları kesişir. Dışarıda Sibirya'nın dondurucu tayga ormanları uzanırken vagonun ortasındaki döküm sobanın etrafında içilen sıcak çay eşliğinde Fransızca ve Rusça kelimeler birbirine karışır. İki farklı kültürün insanı, insan doğasını, edebiyatı ve sürgünlerin yaşamını konuşur. Çehov, bu vagon tanışmasından edindiği izlenimleri ve insan hikayelerini defterine kaydeder. Bu notlar daha sonra Doğu ile Batı arasındaki insanı anlatan en yalın seyahat kaleme alışlara dönüşür. Sevgili dinleyenler, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rayların ritminden başladık, kompartmanda paylaşılan ekmeğe, edebiyattan demir yollarına ve modern çağın sessiz vagonlarına kadar uzun bir rotayı geride bıraktık. Anladık ki aslında önemli olan sadece varılacak hedef değil, o vagonun içinde tanıştığımız yürekler, paylaşılan hikayeler ve kompartman camında kendi yansımamızla yaptığımız o derin içsel konuşmalar. Teknolojimiz ne kadar gelişirse gelişsin, insan insana muhtaçtır ve vagonlar her zaman bu temasın en masum tanıkları olmaya devam edecektir. Raylar döşenmeye, vagonlar dolmaya ve insanlar tanışmaya devam edecek. Ben Yasemin Pamukçu. Yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimize ses oldunuz. Yolculuğumuza eşlik ettiniz. Yolunuz hep açık olsun. Raylarınız hep aydınlık. Vagonlarınızsa hep sevgi dolu kalsın. Hoşçakalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki inciler için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı 3'te Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kurulamıyor. Kıyı emniyetiyle sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini söyleyen Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyleyerek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı, enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın'da katılıyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarını işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolları şirketlerine seslenerek, Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler ve yükselen tahvil faizleri satışların derinleşmesine neden oldu.

sınırlarında sert düşüşler görülüyor. Ve spor, filenin sultanları çeyrek finalde amili voleybol takımımız Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın rakibi oldu. Amili takım yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Trabzonspor'da geçen hafta Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı.

Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin 26, Tiran 35, Kerkük 40 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27 derece. Sağnak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Kopenhag 19, Brüksel 20, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Hoş geldiniz memleket trenimize, yolculuğumuza. 2 Eylül 2026 Çarşamba gününü gösteriyor takvimler. Sizlerle beraberiz. 10'u 8 geçer Türkiye'de saatler. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Burak Araroğlu bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca efendim yol alacağız, yol arkadaşlığı yapacağız, bilgiyle donanacağız, sohbetler edeceğiz. Bugün çarşamba, biliyorsunuz gündemden haberdar olduğumuz, gündemi şöyle efendim kıyısına köşesine kadar konuştuğumuz bir gün oluyor. Haftaya bakış köşemizde bakıyorum şöyle, spordaki başarılarımızı da konuşacağız ama maalesef bu hafta yaşanan, şu anda son dakika gelişmesi olarak da veriliyor, kazalar var biliyorsunuz, onları da masaya yatıracağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı geride bıraktık, onu da konuşacağız. Dolu dolu bir haftaya bakış köşesi sizlerle olacak efendim. Bizlere ulaşmak isterseniz +90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. Memleket Treni Facebook ya da Instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. +90 530 662 21 86'dır. WhatsApp iletişim hattımız değerli dinleyenler. radyo.trt.net.tr adresi, TürkSat 4A Batı paketi uydusu, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'de TRT Dinle

uygulamasından bizleri dinleyebileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenler. Yaşar'la başlayalım mı? Yaşar ne diyor efendim? Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan.

Hepimizin bildiği bir şey var. Hayır diyememek. Karşımızdakini üzmeyelim, sevgisini kaybetmeyelim, bencil görünmeyelim diye istemediğimiz şeylere bile bile evet deriz. Oysa hayır demek reddetmek değil, kendi sınırını korumaktır. Her talebi karşılamak zorunda değiliz değerli radyo dostları.

Bir de şu var, başkalarının duygularını kendi sırtımızda taşımak. Birisi kırıldı mı, öfkelendi mi, hemen suçu kendimizde ararız. Halbuki sorumluluklar ayrılabilir. Kendi davranışımızdan sorumluyuz. Evet, ama yetişkin bir insanın bütün duygularını düzenlemek bizim işimiz değil. Onaylanma ihtiyacı da öyle. Ben ne istiyorum sorusu yerine hayatı, acaba hakkımda ne düşünürler diye yaşamak. Çıkış yolu iç pusulayı yeniden kurmaktan geçiyor. Karar verirken önce kendi ihtiyacımızı, değerlerimizi, gerçek düşüncemizi fark etmek. Çatışmadan kaçmak. İlişki bozulmasın diye susarız, öfkeyi yutarız, sürekli uyum gösteririz. Ama sağlıklı ilişkiler çatışmasız ilişkiler değildir. Farklılıkların konuşulabildiği ilişkilerdir. Küçük anlaşmazlıklara dayanmayı öğrenmek gerekir. Kendi ihtiyaçlarını ertelemek de sinsi bir tuzak. Herkesin ihtiyacını önceden sezer, koşar, karşılarız. Kendi yorgunluğumuz, arzumuz, kırgınlığımız hep sonraya kalır. Sonu çoğu zaman tükenmişlik ve içten içe biriken öfke. Oysa kendini de bakım çemberine almak bencillik değil, sürdürülebilir bir ilişkinin ta kendisi. Belki de en acısı şu, sevilmek uğruna gerçek benliği saklamak. İnsan zamanla karşısındakine, kendisini değil, hoşuna gideceğini düşündüğü kişiyi göstermeye başlar. Burada gereken şey cesaret. Hayal kırıklığına uğratabilme cesareti. Herkes bizi sevsin diye çabalamak yerine, kendi sesimizi koruyarak sevmeyi öğrenmek. Olgunluğun belki de en önemli ölçüsü, kimseyi memnun etmeden de iyi bir insan olduğumuzu hissedebilmek diyor efendim psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayar.

0: Efendim, memleket treninde birlikteliğimiz devam ediyor. 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan haftaya bakış köşemizde konuğumuz Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gülnur Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündem var ama özellikle kazalar ön plana çıkıyor, hem de denizdeki kazalar. Biz biraz yayın öncesinde sohbet ettik Mustafa Bey'le. Bu sabah yine böyle bir haberle uyandık Marmara
1: Evet.
0: Denizi'nde. Dilerseniz son gelişmelerle başlayalım.
1: Arka arkaya sürekli olarak ve denizlerden ne yazık ki kötü haberler alıyoruz. Bir ilk haberi yerin açıklarından almıştık. Bugün de yine
0: Evet.
1: sabah saatlerinde başka bir deniz kazasıyla güne merhaba dedik. Silivri'nin 35 kilometre açığında meydana geldi kaza. Hani çok fazla denizcilik tarihinde böyle görmeye alışkın olmadığımız kazalar bunlar. Belki 10 yılda bir gerçekleşen kazalar diyebiliriz. Genel itibariyle Marmara Denizi'nde zaman zaman kıyıya tehlikeli sürüklenen tankerlerin haberlerini vermişizdir şimdiye kadar ama Marmara Denizi'nin ortasında iki tankerin birbirine çarptığı haberini çok az denk gelebilirsiniz. Akşam saatlerinde, daha doğrusu gece saatlerinde meydana geldi kaza. İki tanker, bunlardan bir tanesi rulo saç ve metal yüklü olan Tuğberk İmamoğlu isimli bir tanker. Bir diğeri ise Alsu isimli tanker. Alsu isimli tankerin boş olduğu şu an için İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Tuğberk İmamoğlu isimli tankerde ise rulo saç ve metal demir yüklü olduğu açıklandı. Boğaz'ın en deniz noktalarından bir tanesi, daha doğrusu Marmara Denizi'nin en derin noktalarından bir tanesi, Silivri açıklarında 35 kilometre açığında yaklaşık deniz derinliğinin 900 metre olduğu bir noktada bir kaza meydana geldi. Ve o kaza sonrasında da Tuğberk İmamoğlu isimli tankerin şu an için battığı düşünülüyor çünkü kendisinden haber alınamıyor. Yani herhangi bir şekilde irtibat kurulamıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ekipler hemen bölgeye sevk edilmişti zaten. Gece boyunca da çalışmalar vardı. Şimdi Nene Hatun gemisinin kazanın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan kazadaki diğer gemi Alsu isimli tankerin de yine çalışmalara destek verdiği bilgisi İstanbul Valiliği tarafından paylaşıldı. Kıyı emniyeti ekipleri alarma geçmiş durumdalar. Etrafta bir can salının bulunduğu bir fotoğraf var yine İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan. Tabii bu can salının bulunmuş olması demek aynı zamanda şu anlamada geliyor. Şimdi 10 mürettebatın olduğu söyleniyordu Tuğberk İmamoğlu gemisinde. Bu 10 mürettebat demek ki kazayla beraber kendindeydi ve bir can salı en azından indirildi. Acaba başka can salları indirildi mi? Kurtulan herhangi bir mürettebat var mı? Ya da Marmara Denizi'nde biliyorsunuz aynı zamanda çok fazla akıntının da olduğu bir denizdir. Geçiş denizi olduğu için orada acaba mürettebat akıntıya kapılıp başka bir noktaya doğru mu sürüklendi? Bununla alakalı şu an için çalışmalar gerçekleştiriliyor.
0: 10 kişi değil mi?
1: 10 kişi evet. 10 deniz adamının araması gerçekleştiriliyor. Kaptanla beraber. Ama herhangi bir şekilde de şu ana kadar çevre illerden de bir haber gelmedi.
0: Gelmedi.
1: Hani sürüklenmiş olsalar farklı illerde kıyıya çıksalar oradan belki bir haber gelir diye düşünülüyor. Ama yakın illerde herhangi bir şekilde emniyete bir başvurunun olmadığını söyleyebiliriz. Tabii soruşturmalar devam edecek bu noktada. Gerek kıyıda arama çalışmaları, gerekse de denizde arama kurtarma çalışmalarıyla beraber kazanın oluş şekli biraz manidar akıllara farklı soru işaretlerini getiriyor. Bunların hepsi soruşturmalarla beraber çok daha fazla anlaşılacak olan mevzular. Marmara Denizi'nin en derin noktalarından bir tanesi 900 metre derinliğe ulaşıyor. 900 metre

0: derinlikte ilk etapta dalgıçlı bir çalışma yapılması beklenmiyor tabii. Orada yüksek ihtimalle Nina Hatun gemisiyle beraber önce geminin tam enkazın bulunduğu nokta deniz tabanında tespit edilecek. Daha sonrasında da belki robotlu araçlarla beraber, insansız deniz araçlarıyla beraber orada ilk görüntüler önümüzdeki birkaç gün içerisinde enkazdan gelmeye başlayacaktır. O görüntülerle beraber kazanın oluş şekli de biraz daha net bir şekilde anlaşılacak ama radar görüntüleri elimizde. Geminin izlediği rotaya bakacak olursak çok akla hayale sığmayacak bir şekilde direkt diğer geminin üzerine doğru gittiğini görüyoruz o radar görüntülerinde. Tabii bunların hepsi uzmanların yorumlarına açık.
1: Evet, mutlaka açıklanacaktır. Daha çok yeni. Yani bir gemi
0: Evet.
1: kazası için çok erken saatler şu anda. Henüz sonuç alınamaması çok normal. Şimdi bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef çok üzdü bizi bu haber. İşte ihmaller oldu. Biz de bağlantı yaptık memleket treninde. İşte fırtına oldu, ihmaller oldu. Çok fazla şey konuşuluyor. Yolcuların uyarıda bulundu mürettebata. Şimdi orada da arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp vatandaşlar
0: Evet.
1: arasından da henüz hala bulunan yok, değil mi?
0: Ya ne yazık ki hala yok. 20 kişi
1: Zor da
0: kayboldu. Hani
1: görünüyor galiba.
0: kazanın artık üzerinden yanlış hesaplamıyorsam 3. gün
1: Tabii
0: içerisindeyiz.
1: üçüncü
0: Hani
1: gün içerisindeyiz.
0: 3 gün
1: Üç
0: eğer ki
1: günlükte bir ulusal yas ilan edilmişti. Bugün
0: evet.
1: üçüncü gün.
0: Hani orada tek bizim ümitlerimizi sıcak tutan şey deniz suyu sıcaklığının 26-27 derece
1: Olması.
0: civarında olması. Gece saatlerinde biraz daha düşüyor. 1-2 derecelik bir düşüş oluyor ama en azından hipotermiye yol açma noktasında daha düşük ihtimaller burada sebebiyet veriyor. Genel itibariyle böyle deniz kazalarında ilk olarak akla gelen şey boğulmadan önce hipotermidir. Çünkü ilk kaza anından kurtulur vatandaşların çoğu, insanların çoğu. Ama hipotermiyle mücadele özellikle de açık denizde çok zor koşullar altında. Ama deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, görece daha sıcak sularda gerçekleşmesi ve kıyıya yakın noktalarda gerçekleşmesi aslına bakarsanız biraz ümitlerimizi arttırmıştı. Acaba bir haber alınabilir mi diye, yeni kurtulanlar olur mu diye. Evet, bekliyoruz. Yani her gün yeni bir haberin, yeni bir güzel haberin paylaşılmasını bekliyoruz ama ne yazık ki hala paylaşılmadı. 14 kişinin tutuklu olduğu, tutuklandığı bilgisi paylaşıldı KKTC makamlarınca. Bu önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Kazanın oluş sebebiyle alakalı soruşturma hala devam ediyor. Bu soruşturma ile alakalı ilk bulgularda enkazın incelenmesiyle beraber aslında bakarsanız biraz daha netlik kazanacak. Şu an için elimizde olan bilgiler genel itibariyle yolcuların verdiği ifadeler, ilk görgü tanıklarının verdiği ifadeler ve kaptanın ifadesiyle aslında bakarsanız biraz daha netleşiyor. Yolculardan gelen ifadelere baktığımızda da görgü tanıkları genel itibariyle denizin 7 kilometre açıldıktan sonra dalgalanmaya başladığı ve o dalgalar karşısında da geminin mukavemet gösteremediği yönünde genel itibariyle bilgiler geliyor. Özellikle kaptanın ilk başta geri dönmek için ayak dilediği, daha sonrasında geri dönme manevrasını çok hızlı gerçekleştirdiği ve hızlı gerçekleşen manevrayla beraber de geminin bir anda gövde bütünlüğünün yok olduğu aslına bakarsanız yani tırnak içerisinde parçalandığı yönünde ifadeler kullanılıyor. Tabi bunlar akıllara hep şu soruyu getiriyor. Şimdi bu tarz gemiler genel itibariyle yolcu taşımadan önce gerekli testler gerçekleştirilir. Aynı otomobil muayenesinin yapıldığı gibi belirli
1: Değil
0: muayenelerden
1: mi?
0: geçerler.
1: Testler yapılır.
0: Şimdi bu muayeneler her 2 yılda bir gerçekleşiyor. Bu gemiyle alakalı klas belgesine baktığımızda özellikle yüksekliği 3 metrenin üzerindeki dalgaların bulunduğu denizlere çıkmaması gibi bir engelinin bulunduğu biliniyor. Ama bir gün öncesinde fırtınalı olsa da deniz seferin gerçekleştiği günde dalga boyunun genel itibariyle çok fazla olmadığı yönünde bazı yine meteorolojiden elde edilen veriler var. Yani geminin alt edemeyeceği dalga büyüklükleri değil bunlar. Yine meteoroloji uzmanlarının bazıları ölü dalga denilen bir fenomenin denizde gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor ki bu ölü dalga fenomeni de bir gün öncesinde fırtınalı olan denizlerde bir gün sonrasında hala rüzgar olmasa dahi denizde dalgaların devam edebileceği yönünde bir görüş. Bu da olabilir. Bununla alakalı da yine uyduyla sağlanan veriler üzerinden bazı incelemeler gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz uydular özellikle uzaydan çekilen görüntülerde dalga boylarını santim santim direkt doğru bir şekilde verebiliyorlar. Bununla alakalı veriler karşılaştırılıyor. Ama en önemli iddialardan bir tanesi tabii bu tarz bir 3 metrenin altındaki dalgada bir katamaran cinsi yolcu gemisinin, ki bunlar hızlı gemiler ve bu geminin gövde bütünlüğünün bozulmuş olması akla bazı soru işaretlerini getiriyor. Acaba orada bir ihmal mi vardı? O ihmalle beraber makyajlanan bazı durumlar, klas belgesi alınmasına kolaylık mı sağlandı gemiye? Bununla alakalı KKTC makamlarında devam eden soruşturmalar var. Sadece KKTC

0: makamlarında değil, aynı zamanda Türkiye'de de yine konuyla alakalı uzmanlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi 20 kişi kayıp. Hiç istemeyiz ama bu 20 kişinin hepsinden acı haber almamız durumunda gerçekten acımız çok büyük olacak. Zaten biri de bir kayıplardan, 20'si de bir
1: Tabii ki.
0: vatandaşımızı dahi kaybetmiş olmanın verdiği üzüntü kazanın yaşandığı ilk andan itibaren yüreğimizi yakmıştı.
1: Çocuklar var, değil mi?
0: Çocuklar var, anneler var, babalar var, tatile gidenler var, hayatında ilk kez belki de deniz yolculuğu yapan vatandaşlar var. Oradaki heyecanın böyle bir kabusa dönüşmesini hiç kimse
1: Çok çok
0: istemezdi.
1: üzücü.
0: Çok üzücü bir olay. Tabii enkazın incelenmesiyle beraber enkazda sadece geminin parça bütünlüğüne değil, aynı zamanda ne yazık ki kayıp olan vatandaşlarımız için de arama çalışmaları gerçekleştirilecek. Ümit ediyoruz ki daha fazla kötü haber almayız. Ümit ediyoruz ki en kısa
1: İnşallah.
0: zamanda en azından diğer yolcularımızın da sağlık durumuyla alakalı iyi haberler alırız.
1: 14 kişi tutuklandı. Notlarımın arasında böyle bir bilgi var
0: Evet.
1: ama doğru zannediyorum. Ve bir sonraki emre kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Filo Denizcilik Şirketi'nin ülkeden yapılan deniz seferlerini durdurduğunu biliyoruz. Dediğiniz gibi çalışmalar titizlikle devam ettiriliyor. Üst üste böyle iki
0: Evet.
1: kazayı sizlere duyurmuş olduk değerli dinleyenler. Gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Zafer Bayramı işte o milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının 104. yılını kutladık bu yıl. Tüm yurtta ve tabii dış temsilciliklerimizde 30 Ağustos.
0: Şimdi ne kadar büyük bir milletiz ki bir hafta içerisinde iki büyük zaferi sığdırabildik. Bir bakıyorsunuz Malazgirt Zaferi'nin
1: Evet.
0: 955. yıl dönümü. Aradan birkaç gün geçiyor. Bu kez 30 Ağustos şanlı
1: Tarih
0: zaferimizin.
1: tekerrür ediyor, değil mi?
0: Aynen, şanlı zaferimizin 104. yılı. Türkiye'nin dört bir tarafında 81 ilde kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri tüm yurtta her yıl aslında bakarsanız böyle büyük coşkularla kutlanan bayramlarımızdan bir tanesi. Okulların kapanmış olmasına rağmen Türkiye'nin dört bir tarafında ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlarımız yine caddeleri, sokakları, meydanları doldurdular. Genel itibariyle milli bayramlarda biliyorsunuz ilk gözlerin çevrildiği yer okullardır.
1: Evet.
0: Ama bizim böyle yaz tatiline denk gelen nadir bayramımız 30 Ağustos bayramında bu kez kentlerde büyükler küçük

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine bir 30 Ağustos resepsiyonu düzenlendi. Orada çok geniş katılımlı bir resepsiyondu. Gün içerisinde Ankara'da ve İstanbul'da zafer korteji yürüyüşleri gerçekleştirildi. Özellikle Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları hep beraber omuzlarında Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle beraber Gazi Meclis'ten ulustaki tarihi meclise kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler ki o korteji eşlik eden vatandaşlar da yine unutulmayacak anlardan bazılarını hafızalarına kazıdılar. Çünkü o kortej içerisinde baktığımızda bizim Kore gazilerimiz olur, diğer taraftan yine terörle mücadele operasyonlarında gaziyi düşen kahramanlarımız bulunur, şehit yakınları bulunur. Tarihi Tugay'ın yürüyüşü gerçekleştirilir orada. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli operasyonlarda kullanılan yine üniformalarıyla o tarih içerisindeki yolculuğa çıkartan Mehmetçiklerimiz o yürüyüş içerisinde yer alırlar. Yine özel harekat birimlerimiz olur, komandolarımız olur. Gerçekten Ankara'da büyük bir coşku vardı. İstanbul'da büyük bir coşku vardı. 81 ilde büyük bir coşku vardı. Biz de bu kadar büyük bir milleti, bu kadar büyük bir tarihe sahip olduğumuz için bir kez daha gururlandık. Bir hafta içerisinde gerek Malazgirt seferini, gerekse de Büyük Taarruz'un 104. yılını kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle yad ederek bir kez daha kutladık.
1: Bu iki zaferin bir ortak noktası var aslında. Siz de hatırlatmış oldunuz bana. Sultan Alparslan'ın da adını tarihe yazdırmasının sebebidir. Çok küçük, yani rakamlar karşılaştırıldığında, ordudaki asker sayıları karşılaştırıldığında, hele milli mücadelemizde halk savaşıyor gerçekten. Karşı tarafın çok ciddi sayısal üstünlükleri var. Donanımları var. Buna rağmen ciddi taktiklerle milli mücadeledeki de o halkın inancı ve vatanı, ya yani vatan sağ olsun deriz ya, hani vatansız zaten biz de yokuz kafasıyla olan ilerleme, ama Sultan Alparslan'da da çok iyi taktik uyguladığı söylenir. Herhalde ortak noktalar bunlar. Rakamsal olarak çok ciddi farklar var karşıdaki devletlerin, değil mi?
0: Yani gerek Kurtuluş Savaşı döneminde, gerekse de baktığımızda Malazgirt Zaferi'nde zaten bizim mücadele ettiğimiz karşıdaki güç tamamen orantısız bir güç.
1: Kesin kazanacağız gözüyle bakılan savaştan bahsediyoruz
0: öyle
1: aslında.
0: Aylarca uğraşsalar bu siperleri geçemez dedikleri yerleri biz yeri geldiğinde bir gece içerisinde geçtik. Bizim kahramanlarımız orada bir gece içerisinde geçti ki bu zaferlerde şunu unutmayalım. Bir kere ordumuzun başındaki komutanlarımızın dehasını unutmamamız lazım. Kesinlikle. Gerek Sultan Alparslan, gerekse de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası burada. Düşmanlarını direkt tabii zekalarıyla yenen komutanlarımız bunlar, bizim önderlerimiz. Şimdi bu noktada tabii ki halk da olsa başınızdaki lider o kadar zeki ve o kadar ahlaklı olunca, savaş ahlakını bilince, savaş stratejisini bilince
1: zafer de geliyor.
0: Bir yerde zafer de geliyor. Ama ne şartlarda bu zaferleri kazandığımızı da unutmamamız lazım.
1: Gerçekten öyle. Bu iki zaferin peş peşe olması da bilmiyorum, çok böyle gözlerimizi dolduruyor, gururlandırıyor bizi. Tarihteki çok önemli iki zaferden bahsediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Kırgızistan seyahati var. Dilerseniz ondan da bahsedelim.
0: Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi gerçekleştiriliyordu. Şimdi aslına bakarsanız bu noktada şunlara da dikkat çekmemiz lazım. Biz bundan yaklaşık 1-1,5 ay öncesinde Ankara'da önemli bir zirveye ev sahipliği yaptık. NATO zirvesi ev sahipliği gerçekleştirildi. Diğer taraftan aradan geçen bu süreçte Mekke İttifakı yapıldı. Evet. İşte Mekke İttifakı ile beraber özellikle Körfez'de İslam ülkeleri arasında yeni bir işbirliğinin, yeni bir savunma işbirliğinin kurulması amaçlanmıştı. Bakıyorsunuz aynı hafta İstanbul'da hem Mekke İttifakı toplantısı gerçekleştirildi, hem de devletin zirvesi nerede? Bişkek'te. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılıyor. Bu Türkiye'nin ne kadar aslında çok boyutlu bir diplomatik hamle sergilediğinin de en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bir tarafta Kuzey Atlantik Paktı içerisindesiniz. Diğer tarafta geliyorsunuz İslam ülkeleriyle yeni bir savunma paktı imzalıyorsunuz. Dönüyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde devlet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz ki o devlet başkanlarından bir tanesi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşme yapması bekleniyordu biliyorsunuz. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi zirvede. Türkiye şu anda bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşını çözmeye çalışıyor. Diğer tarafta Orta Doğu'da akan kanı durdurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun haricinde NATO'nun güvenlik risklerine karşı da Avrupa'nın kendi güvenlik konusunda yaşadığı problemlere karşı da çözüm üretmeye

0: yapmaya çalışan bir ülke konumunda. Tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke İttifakı ile alakalı attığı adımlar önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ayaküstü gerçekleştirdiği sohbette ve daha sonrasında yine yapılan görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda özellikle arabuluculuk noktasında Türkiye'den bir talebin, Türkiye'ye yönelik bir talebin olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde orada diplomasi trafiğinin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bunun haricinde yeniden denizlere dönecek olursak, özellikle Karadeniz'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber hedef alınan bazı Türk gemileri vardı. Türkiye'nin bundan duyduğu rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dile getirdi ve Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin sağlanması noktasında Türkiye'nin endişelerini aslına bakarsanız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletti. Gayet pozitif ve olumlu bir görüşmenin gerçekleştiğini, Bişkek'teki zirvenin de gayet olumlu geçtiğini söyleyebiliriz bu noktada. Ama tek olay, az önce de söylediğim gibi, Bişkek'teki bu zirve değil de aynı zamanda Mekke İttifakı ile alakalı İstanbul'da ilk toplantı gerçekleştirildi. Evet. O toplantıda da artık ittifakın adı resmen ilan edildi. Mekke İttifakı olarak tırnak içerisinde söyleyelim, bir kez daha vurgulandı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından. Orada da önümüzdeki günlerde artık ittifakın biraz daha genişlemesi
1: bekleniyor. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısıymış, evet, İstanbul'da. Evet, sizinle de daha önce zannediyorum bunu konuşmuştuk, bir iki hafta önce. Yeni bir birliktelik şeklinde dinleyicilerimize aktarmıştık. Şimdi evet, kazalardan bahsettik ama bizi şaşırtan, uzun sürede takip ettiğimiz bir başka haber Nepal'de vardı. Onu da konuşalım istiyorum. Şimdi kaynağı buzul çökmesi olan bir sel meydana geldi. Evet. Ve gerçekten görüntüler dehşet verici. Nepal ve Çin bu konuda gerçekten hani çok sarsıldı diye düşünüyorum. Görüntüler de bizi çok sarstı açıkçası. Herhalde bilmiyorum, eşi benzeri örneği var mıydı daha önce?
0: Ya bunun eşi ve benzerinin örneğini biz en fazla Hollywood filmlerinde görürüz.
1: Değil mi?
0: Yani görüntüleri ilk gördüğümüzde ya acaba yapay zeka mı diye düşündük. Evet. Çünkü insan gözlerine inanamıyor. Bir anda yükselen bir dalga görüyorsunuz.
1: Önüne kattığı her, evet, şeyi götürüyor değil,
0: yani
1: mi?
0: Ormanın içerisinden yükselen bir dalga. Daha sonrasında insanlar orada ellerinde cep telefonları çekim yapıyorlar. Olayın ne kadar ciddi olduğunu anlayınca da bu kez bulundukları bölgeden daha yüksek alanlara doğru çıkmaya, kaçmaya başlıyorlar. Tabii insan inanamıyor ilk başta. Yani bu kadar dehşet verici bir görüntünün kameralara yansımış olmasına. Hemen bazı teyit noktalarına falan baktık. Ne yazık ki gerçek olduğu daha sonrasında ortaya çıktı. Bir buzulun çökmesiyle aslına bakarsanız meydana geliyor. Orada bir baraj gölüne buzul çökmesi gerçekleşiyor. Hı hı. Ve daha sonrasında da baraj gölünde yüksek miktarda suyun taşmasıyla beraber, hatta barajın artık o basınca dayanamamasıyla beraber ne yazık ki böyle bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı Nepal halkı. Ama diğer taraftan bakıyoruz, çok fazla sayıda hayatını kaybeden insanın olduğu bilgisi paylaşıldı.
1: Kayıplar da var.
0: Çok fazla kayıp var. Sadece can kaybı değil, aynı zamanda ülke çok büyük bir yara aldı. Hani bunun altından Nepal nasıl kalkacak, orası ayrı bir nokta. Şimdi baktığımızda son bilgilere 2.2 milyon ton enkaz bırakmadı ortaya çıktı. Yani 2.2 milyon ton enkaz. Yani önüne gelen her şeyi mahvedip geçti bu sel. Onu söyleyelim. Nepal'de özellikle selin yaşandığı bölgede herhangi bir şekilde şu an için yaşamın devam ettirilmesine yönelik bir iz kalmadı. Ne yazık ki. Bununla beraber çok fazla hayatını kaybeden Nepalli var. Nepal aynı zamanda her ne kadar dünyada çok fazla unutulan bir bölge gibi görünse de çok fazla turistin gittiği bir,
1: evet,
0: nokta.
1: Evet, turistik bir yer.
0: Hani
1: Nepal,
0: özellikle dağ turizmi biliyorsunuz. Hı hı, orada, evet, çok fazla önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden bu hayatını kaybedenler ve hala kayıp olan isimler var. O kayıp olanlar arasında da turistlerin de olduğu bilgisi paylaşılıyor yetkililer tarafından. Tabii bölgeden çok fazla şu anda doğrulatabileceğimiz haber gelmiyor. Onu belirtelim. Dünya ajanslarının geçtiği, yine Anadolu Ajansı'nın TRT Haber'in verdiği haberlere baktığımızda bizim için en güvenilir kaynaklar onlar. O güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilerde hala arama çalışmalarının devam etti ama kurtarma çalışmalarının biraz daha aslına bakarsanız sona erdirildiği yönünde bilgiler, hı hı, geliyor. Ümit ediyoruz ki bir daha böyle bir
1: yaşanmaz. Gerçekten.
0: Yani ama küresel ısınmanın da hangi boyutlara geldiğinin, hı, çok önemli göstergelerinden bir tanesi.
1: Ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiği belirtiliyor. Fotoğraflar gerçekten, herhalde bu fotoğraflardan fotoğrafçılar ödül alır diye düşünüyorum ben. Böyle büyük, evet, bizim asrın felaketinde de vardı böyle, evet, fotoğraflar gerçekten.

0: Hani bir fotoğrafa baktığınızda çok şey hissettiriyor gerçekten. Çok üzücü. Ben yıllar önce olan o Sumatra Adası'ndaki o tsunami felaketini hatırlıyorum, bu kadar
1: Aynen.
0: korkunç değil mi? Deprem
1: Aynen.
0: arkasından, ki depremin arkasından tsunami alarmı verilip zaten hani beklenen bir şey en
1: Beklenen bir
0: azından,
1: şeydi
0: değil
1: o.
0: mi?
1: Ya,
0: Belki yerleşim yerleri boşaltılabiliyor, bir önlem alınabiliyor ama bu hiç beklenmeyen bir durum. Gerçekten çok da üzücü ama dediğiniz gibi küresel ısınmanın da bir faktör olduğunu unutmamak gerekli. Bakalım nasıl yaralar sarılacak Nepal'de. Şimdi Türkiye'deki önemli soruşturmalardan biri zannediyorum bu yılın başında tekrar açılmıştı. Gülistan Doku soruşturması. Herhalde zannediyorum, evet, tutuklu sayısı 29'a yükselmiş. Nasıl sonuçlanacak? Bulunabilecek mi? Gerçekten hepimizin herhalde merak ettiği bir konu değil mi?
1: Gülistan Doku'nun en azından naaşının gelinin bulunması şu an için Türkiye'nin en önemli gündem
0: Simge
1: maddelerinden bir
0: isim
1: tanesi.
0: oldu
1: Evet.
0: kadın cinayetleri için,
1: Aynen.
0: değil
1: Yani
0: mi?
1: çünkü Gülistan Doku'nun naaşının bulunması aynı zamanda şu anda belki de evladını arayan diğer anne ve babalar için de farklı umut ışıklarının yanmasına sebebiyet verecek. Baktığımızda o kadar çok evladını arayan anne, baba ve aile var ki onlar bazen sadece bir kıyafet parçası dahi bulunsa hayata tutunuyorlar. Biz böyle
0: Gerçekten öyle.
1: mikrofon başında konuştuğumuzda tabii bazen çok kolay konuşabiliyoruz ama onlar için bunlar çok büyük şeyler ifade ediyor. Anne babalar için, aileler için, kayıplarıyla alakalı en azından bazı gelişmelerin olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de en azından evlatlarına sahip çıkması ve onların peşinde olması çok önemli gelişmeler bunlar. Gülistan Doku soruşturması sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin son zamanlardaki en sembolik soruşturmalarından bir tanesi. Artık bir sembol haline geldi. Tutuklu sayısı her geçen gün biraz daha yükseliyor. Bir
0: 30'muş
1: kişinin,
0: zannediyorum.
1: evet,
0: Düzelteyim ben
1: bir
0: onu.
1: kişinin daha tutuklandığı bilgisi geldi. 30 kişiye yükseldi tutuklu sayısı. Burada ifadesine başvurulan isimler arasında aslına bakarsanız en önemli noktalardan bir tanesi Gülistan'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir isim var. Abarakov ismiyle Tunceli Adliyesi'ne gönderiliyor bu şahıs. Ve yaklaşık 4 saat süren bir ifade işlemi gerçekleştiriliyor. Bu 4 saatlik ifade işleminde soruşturmayla alakalı detaylar bir kez daha söz konusu şahsa soruluyor. Güvenlik kamerası kayıtları gösteriliyor. O güvenlik kamerası kayıtlarına karşı soruşturma savcısının kendisine yönelik bazı soruları var. O sorulara cevabı isteniyor. Ve daha sonrasında da tutuklanması talebiyle, daha doğrusu zaten tutukluydu kendisi, tekrar cezaevine gönderiliyor. 5 Ocak 2020'den beri kayıp. Bakın
0: Evet.
1: 2026 yılındayız.
0: 6 yıl.
1: Tunceli'de.
0: 6 yılı geçmiyor. 7.
1: Evet,
0: yılda.
1: 5 Ocak 2020'de ne yazık ki Gülistan Doku ile alakalı ilk şikayet gerçekleştirilmişti. 6 yıl, 6 yılda o annenin, o babanın yaşadığı
0: Gerçekten öyle.
1: yıkımı, psikolojik yıkımı sadece hayal edebiliriz.
0: Ve 6 yıl bir kayıp soruşturması olarak
1: Evet.
0: devam etti. Bu yıl Ocak ayında, yani işte yaklaşık bir yıl olacak artık, bir cinayet soruşturmasına döndürüldü, değil mi?
1: Yani şimdi cinayet soruşturmasına döndürüldü çünkü daha öncesinde intiharla alakalı bazı
0: Evet.
1: iddialar ortaya atılmıştı.
0: Zannettim.
1: Bakıyorsunuz eski Tunceli valisi bile işin içerisinden çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani öyle bir durum ki
0: Eşi, kendisi,
1: eşi,
0: oğlu, değil mi?
1: oğlu, kendisi, görevli olan bazı polis memurları o dönemde,
0: Doktorlar.
1: doktorlar hani hiç mi birinizin vicdanı sızlamadı?
0: Evet.
1: Ya hiç mi birinizin bir kızı yoktu, bir yeğeni yoktu? Ya hiç mi sevdiğiniz bir insan yoktu? Bırakın
0: Evet.
1: her şeyi yani
0: Bu iş
1: içinizdeki
0: nasıl
1: insanlık
0: yürüdü?
1: bu kadar
0: Şantajla
1: mı
0: mı
1: öldü?
0: yürüdü?
1: Neyle
0: Evet.
1: yürüdü? Çok belli değil. Hani böyle o kadar çok soru işareti var ki o soru işaretlerin hepsine insan olarak cevap vermek imkansız.
0: Gerçekten öyle. Gerçekten çok merak ediyoruz. Bizim bile yüreklerimize su
1: Evet.
0: serpilecek sonuçlanırsa. Aileyi düşünemiyoruz bile. Simge isim dedik Gülistan Doku için. En kısa zamanda soruşturmanın sonuçlanmasını diliyoruz, bekliyoruz. Şimdi 20. Akdeniz Oyunları İtalya'nın Taranto kentinde devam ediyor değerli dinleyenler. Güzel haberler de alıyoruz oradan. Son yıllarda gerçekten Türkiye'nin farklı dallarda çok iyi sporcuları var. Hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda. Bunu da 20. Akdeniz Oyunları'nda yine görüyoruz. Son gelişmeleri alacağız. TRT Spor Spikeri Ahmet Onur Kılıç telefon hattında konuğumuz. Merhaba Ahmet Onur, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhaba Gülnur. Umarım her şey yolundadır. Uzun bir zamandır görüşmemiştik ama
0: Evet.
2: bir dönem arkadaş olarak sana İtalya'dan seslenmek güzel.
0: Çok
2: Sevgiler,
0: teşekkür
2: selamlar.
0: ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi zannediyorum çok coşkulu bir hava var Türkiye tarafında diye düşünüyorum. Çünkü Akdeniz oyunları bizim için güzel geçiyor, değil mi?
2: Muhakkak yani Akdeniz oyunlarında bizim ilgimiz, alakamız

0: çok yüksek. Diğer Akdeniz ülkeleri de tabii ellerinden gelen en iyisini yapıyor ama katılımcı sayısı olarak ev sahibi İtalya'dan sonra biz geliyoruz. 334 sporcumuz vardı. Bu iki hafta boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Toplamda 91 madalya kazandılar şu ana kadar. Hatta az önce sona eren kürek kadınlar çiftede bir gümüş madalya haberi aldık. O da 92. madalyamız oldu. Yani İtalya'nın şu sıralarda 187 madalyası var ama onların hem katılım sayısı anlamına baktığımızda çok ciddi bir beklentisi vardı. Hem de bizim bir geleneğimiz var. Senin de dediğin gibi Gündür, geçmiş yıllardan yansıyan yani Akdeniz oyunlarına hem iki kez ev sahipliği yapmış olmanın verdiği avantajla hem de ciddi anlamda bir potansiyeli olan ülkemizin gençleri ellerinden gelenin en iyisini yapıyor ve bize gurur yaşatıyorlar. Şu ana kadar 37 altın madalya kazandık. 26 gümüş madalyamız var. 26.sı az önce geldi dediğim gibi. Yani potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ve Akdeniz oyunlarında bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz diyebilirim.
1: Evet, yarın sona erecek zannediyorum değil mi?
0: Yarın bir maraton yarışımız var. Daha doğrusu yarım maraton mücadelesiyle beraber aslında madalya heyecanı sona erecek. Yarım maratonda Ramazan Başbuğ ile Ali Kaya erkeklerde, Nursena Çeto'da kadınlar da bizi temsil edecek ve yarın kesin olarak madalya mücadelesi sona erecek. Akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 20.30 sularında da burada kapanış seremonisi gerçekleşecek ve oyunlara veda edilecek Taranto'da.
1: Peki şunu merak ediyorum. Özellikle ön plana çıktığımız ya da tam tersine ikinci bir soru olarak bizi şaşırtan hani böyle gümüş beklemiyorduk da altın gelen böyle sizin dikkatinizi çeken haber değeri olan bir gelişme yaşandı mı?
0: Evet, yani öncelikle şöyle söyleyebilirim. Güreşte her zaman olduğu gibi bizim lokomotif branşımız olduğunu gösterdi.
1: Atasporumuz.
0: Atasporumuz. 15 tane madalyamız var. Orada 8 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Bunlardan şu çıkabilir. Yani finallerin hemen hemen hepsini kazanmışız. 8 tane altınımız var. 10 finalden 8 altın. Daha da önemlisi kadınlarda 6 tane sporcumuz vardı. 6'sı da final oynadı. 6'sı da minderden hani o alnının akıyla çıktı ve 4 tane altın madalya çıkarttı. Yani kadın güreşinde de Akdeniz oyunlarında çok ciddi anlamda bir ilerleme kaydettiğimizi gördük. Diğer yanda tekvando var. Tekvando'da 5 altın aldık ve yani toplamda 6 tane madalyanın 5'i altın renginde yansıdı tekvando'da. Yani orada da çok başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Badminton'da 4 tane finalimiz vardı. Yani badminton aslında çok spesifik, çok garip bir spor gibi gelebilir bazı duyanlara, isminden kaynaklı da olsa.
1: Evet,
0: ama şimdi 5 final var zaten. Badminton branşında toplam 5 final var. Bu 5 finalin 4'ünde bizim sporcularımız vardı ve 4'ünde de altın madalya kazandı. Benim aklıma gelen bunlar. Atıcılıkta çok ciddi anlamda bir potansiyelimiz var. Toplam 6 tane havalı tüfekte, 6 tane de düzeltiyorum, 4 tane de trap ve skitte madalya kazandık. Yani 10 tane atıcılık poligonundan madalya çıktı ki bu da ciddi bir rakam. Yüzmede nispeten biraz gerideyiz. Yüzmede geçmiş yıllarda daha üst seviyede altın madalya ya da en azından madalya sayımızı yükseltebilir potansiyelimiz vardı. Atletizmde devam eden bugün gün içerisinde madalya yarışları olacak ama şu ana kadar atletizmde sadece bir tane altın madalya kazandı. 4x400 karışık bayrak takımımız. Yani atletizmde yüzme aslında bu tarz oyunların lokomotifi. Yani çok fazla branş var, çok fazla sınıf var, çok fazla mesafe var. O yüzden madalya sayısını bu konuda biraz daha artırmayı beklerdik. Beklentimiz bu yöndeydi ama zannederim orada bir eksiklik hissediyorum. Ben kişisel olarak da bunu hissediyorum. Camia olarak da yüzme ve atletizm camiası bunun farkında diye düşünüyorum.
1: Biraz oradan değil mi ses getirmemiz lazım aslında. Milli yüzücü, evet. Emre Sakçı'nın Türk bayrağını taşıdığı yönünde haber vermesi önümde. Emre Sakçı'yı çok konuşmuştuk son dönemde. Evet. Biraz daha zannediyorum bu alanlarda ilerleme kaydetmek lazım. Ama atıcılık dedin ve güreş zaten son dönemde gerçekten çok konuşuyoruz bu sporları değil mi?
0: Evet, yani senin de dediğin gibi aslında bizim geleneksel olarak bağlarımız var. Hem atıcılık, okçuluk, güreş gibi sınıflara ve branşlara. Hem de ciddi anlamda bir potansiyelimiz var. Bunu
1: kullanmak lazım.
0: Yine kullanmak gerekiyor gerçekten. Geçmiş yıllar demişken oranda ciddi anlamda, yani oran

0: Rize'de yapılmıştı en son organizasyon.
1: Hı hı.
0: Orayla kıyas yaparsak, şimdi onlara son güne çok yaklaştık. Şu an 91 madalyadayız. 92 oldu. Oranda 100'ü aşmıştık çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hani branş sayısı olarak da burada çok farklı branşlar var esasında Gündüz. Yani bizim hiç görmediğimiz farklı farklı branşlarda padelde mesela kaykayda sporcularımız yetişti. Sonuçta madalya sayısı anlamında çok fazla kapı var, çok fazla fırsatımız var ama zannederim Cezayir'le şimdi kıyas yaptığımızda, son oyunlarla Cezayir'le kıyas yaptığımızda şapkayı sanki önüne koyacak gibi görünüyor bazı branşlar.
1: Evet, çok haklısın. Artık çok fazla dal var. Bak kaykay diyorsun mesela. Çoğumuz da bilmiyoruz değil mi Mustafa Bey?
0: Evet.
1: Birçok dal
2: Tabii.
1: var yani. Hani böyle spor deyince aklımıza hemen yüzme geliyor. Bir Türkiye'de şey futbol gelir. Böyle branşlar geliyor ama artık çok fazla dal var. Dediğin gibi çok daha iyi sporcular yetişmesi lazım. Çok güzel ama tebrik ediyoruz tüm sporcularımızı. Sizlere de geçmiş olsun diyelim artık. Yarın sona eriyor. Yine de kolaylıklar diliyoruz Ahmet Onur.
0: Teşekkürler Gündür Akalın. Buradan da hem konuğunuz Mustafa Taştan Bey'e selamlar hem de tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler sunarım. İnşallah yarın en güzel şekliyle yine hem dönüşü sağlar hem de sporcularımızın güzel haberlerini paylaşırız.
2: Ahmet Bey selamlar, güzel haberlerinizi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz arkadaşlarımıza, ekibimize. Orada sadece Ahmet Onur değil tabii büyük bir ekip çalışıyorlar TRT Spor'dan. Akdeniz oyunları 20. kez düzenlendi ve yarın artık geride kalacak. Bunun da altını çizelim. İtalya'nın Taranto kentindeydi. Bence yapılabilecek de en güzel yerlerden birisi değil mi? İki kez de Türkiye'de yapıldı
2: evet,
1: dedi Ahmet Onur. Ama Akdeniz deyince değil mi? Türkiye, İtalya. Bu ülkeler ön plana çıkıyor. Çok da renkli ve güzel geçtiğini tahmin ediyorum. Hem de böyle güzel bir ayda, Ağustos ayında,
2: aynen,
1: Eylül'e taşarak değil mi? Çok güzeldir diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Sonuna geldik yayınımızın. Zannediyorum gündemdeki başlıca maddeleri de konuştuk değil mi?
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Mustafa Daş'tan ağırladık değerli dinleyenler. 24 TV Ankara Haber Müdürü kendisi. Her hafta çarşamba günü birlikte oluyoruz bu masada. Sizlere önemli gelişmeleri aktardık. Geride bıraktığımız haftanın ve bugünün gündem maddelerini konuştuk. Ve 20. Akdeniz oyunlarıyla da noktayı koyduk. Yarın aynı saatte değerli dinleyenler memleket treni yine yola çıkacak. Bekliyor olacağız. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı 3'te Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatta irtibat kurulamıyor. Kıyı emniyetiyle sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini söyleyen Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyleyerek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağını dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı, enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor.

Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlediğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslenerek, Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. İspanya'ya göre İsrail ve Rusya düzensiz göçmen akınını körüklüyor. İspanya hükümeti hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Sebde kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Ve spor, Filenin Sultanları çeyrek finalde amilli voleybol takımımız Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın rakibi oldu. Amilli takım yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Trabzonspor'da geçen hafta Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Kopenhag 19, Brüksel 20, Saraybosna 24, Üsküp 34, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Takvim yaprakları hafta ortasını 2 Eylül 2026 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 11.06'yı gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programıyla yeniden birlikteyiz. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı herkese güzel

0: Her bir gün diliyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Daha sonra stüdyo konuğumuz TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal'la gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Sevgili dinleyenler, Türk basınına Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Barışın Yolu Diyalog başlığı manşeti bizi karşılıyor. Bişkek'ten dünyaya diplomasi çağrısı. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi zirvesinde konuştu. Tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Efendim, Akşam Gazetesi'nde yer alan bir başka haberle devam ediyoruz. Hepimizin yüreklerini sızlattı. Facia 2 ay önceden sinyal vermiş başlığı yer almış. Hasarlı bölgedeki yamadan su almış. Girne'de 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu kazaya neden olan geminin 21 Haziran'da da yamalı bölgeden su aldığı ortaya çıktı. Gemide olan bir grup genç o anların görüntüsünü paylaştı. Gemi su alıyor, batıyoruz uyarısı yapan yolculara mürettebatın bir şey olmaz, sıkıntı yok, yerinizi değiştirin, ıslanmayın dedikleri görüldü. O video soruşturmaya dahil edildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dileriz böyle bir facia bir daha yaşanmaz. Sevgili dinleyicilerimiz, Akşam Gazetesi'nin sür manşetiyle devam ediyoruz. Milli trenden 250 kilometre rekoru. Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni Eskişehir Polatlı hattında yapılan testte saatte 250 kilometre hıza ulaştı. Trende aynı anda 557 yolcu seyahat edebiliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Akşam Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadardı.

Hürriyet gazetesi ile devam ediyoruz. Kırgızistan'da baş başa görüşme başlığı bizi karşılıyor. Kanepede üçlü sohbet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Putin'le baş başa görüştü. Erdoğan, Rusya ile yeni işbirliklerinin gündemde olduğunu söyledi. İki ülke ilişkilerine değinen Erdoğan, Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız dedi. Erdoğan'la uzun süredir görüşmediklerini belirten Putin ise, Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri diye konuştu. Sevgili dinleyicilerimiz, Hürriyet'te yer alan bir başka haberle devam ediyoruz. Türkiye seneye uzaya çıkıyor başlığı bizi karşılıyor. NASA'da imzayı attık denilmiş. Barışçıl uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğini öngören ve temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarına Türkiye de katıldı. Türkiye anlaşmaları imzalayan 71. ülke oldu. NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye adına imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır attı. Kacır, 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi denilmiş. Bir başka haberle devam ediyoruz. Hürriyet'te yer alan Adalet Devleti Güçlü Kılar. Yeni adli yıl Yargıtay'da dün düzenlenen törenle başladı. Yargı üyelerine seslenen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez adalet mesajı verdi. Hakim korkmamalı. Hakim hiçbir korku veya beklenti içinde olmadan kararını verir. Sosyal medyadan asla etkilenmez. Sadece baktığı dosyadaki olay ve delillerle ilgilenir, kendi şahsi görüş ve kanaatinden sıyrılarak karar verir. Devleti güçlü kılan unsur vatandaşın adalete duyduğu güvendir. Bize düşen bu bağımsız vatanı adaletle yaşatmaktır. Adaletin göz bebeği insan olmalıdır. Sevgili dinleyicilerimiz, Hürriyet'ten aktaracaklarımız bu kadardı. Devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Bakalım Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında hangi haberler bizleri karşılıyor? Atina'ya iki net mesaj başlığı yer alıyor. Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkları 15 Ağustos'ta imzalanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kurulmuş ve 16 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanmıştı. Türkiye, Yunanistan'a Ağustos ayı içinde Ege'de fiili durum yaratmayı amaçlayan 3 girişimi nedeniyle uyarıda bulundu. Ankara, Atina'nın 3 girişimine ilişkin görüş ve itirazlarını bütüncül biçimde ortaya koyan ve Ege'de statükoyu değiştirici hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildiren notasını Yunan makamlarına iletti denilmiş. Milliyet'in bir başka haberiyle devam ediyoruz. ABD saldırdı, İran karşılık verdi, savaş yeniden patladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yeni saldırı başlattı. Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik'le Sistan-Belucistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırıda bir düğün evinin vurulduğu, 5 kişinin öldüğü, 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İran bölgedeki ABD üslerini hedef alırken Ürdün'ün Mafrak ve Akabe kentlerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. İran Devrim Muhafızları ordusu Hürmüz tamamen kapanacak açıklaması yaptı. Sevgili dinleyicilerimiz, Milliyet'ten bir başka haberle devam ediyoruz. Sürmanşette yer alan bir spor haberi. Filenin Sultanları çeyrek finalde 3-0. CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda kardeş ülke Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol takımımız rakibini rahat geçti. Maç boyunca çok üstün bir görüntü sergileyen Ay Yıldızlı ekibimiz setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 alarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları yarın Almanya ile yarı final için mücadele edecek. Tebrik ediyoruz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, Sabah gazetesindeki haberlerle devam ediyoruz. Kayıplar için 550 metrede büyük operasyon başlığı yer alıyor. Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişi için Türkiye'ye seferber oldu. Kayıpları bulmak için çalışma başlatan TCG Işın, 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit etti. Kayıplar için askeri gemilerin yürüttüğü çalışmalara İHA'lar ve helikopterler de havadan destek veriyor. TCG Işın'ın geliştirmiş olduğu sonar sistemleriyle batık tespit edildikten sonra uzaktan kumandalı sualtı araçlarla robotik dalış gerçekleştirilerek 550 metre derinlikteki enkaza müdahale edilecek. Bir başka haberle devam ediyoruz. İsrail ve Yunanistan'da ittifak paniği başlığı yer alıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın İstanbul'daki Mekke Savunma İttifakı toplantısı İsrail ile Yunanistan'ı panikletti. Tel Aviv'de işbirliği yeni ülkelerle genişleyebilir telaşı hakim denilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bir başka haberle devam ediyoruz. Sabah gazetesinde yer alan lider eşleriyle samimi buluşma. Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un eşi Aygül Japarova'nın lider eşleri için düzenlediği programa katıldı. Kırgız kültüründe önemli yere sahip kartallarla yakından ilgilenen Emine Erdoğan, el sanatları sergisini de ziyaret etti.

ve Yeni Şafak gazetesi ile devam ediyoruz. Nazilerden beter olduk manşeti bizi karşılıyor. Eski başbakanlar ve generaller dahil üst düzey 200 İsrail'le ortak bildiri yayınladı denilmiş. Aralarında iki başbakan, generaller ve emekli istihbaratçıların da olduğu 200'den fazla eski üst düzey İsrailli yetkili, Batı Şeria'da yaşananları etnik temizlik diye yorumlayarak durumu Nazilerden farkımız yok şeklinde özetledi. 80 yıl sonra Mein Kampf. Eski başbakanlar Ehud Barak ve Ehud Olmert ile birlikte bildiriyi imzalayanlardan eski kara kuvvetleri komutanı Tümgeneral Eyal Ben Reuven, istilacıların İsrail için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Eski Savunma Bakanı Moshe Yalon, Holokost'tan 80 yıl sonra tersine Mein Kampf, kavgam ifadesini kullandı. Emekli İsrail Hava Kuvvetleri Generali Asaf Agmon da Filistinlilere yapılanların Nazizmi hatırlattığını ifade etti denilmiş. Yeni Şafak'ta yer alan bir başka haberle devam ediyoruz. Dünyadan İsrail'e uçurtmalı mesaj. İsrail'in Gazze'deki çocukların uçurtmalı

Atma uçurmasını yasaklama kararı dünyanın dört bir yanında protesto edildi. Washington'da İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan aktivistler Gazze'deki çocuklarla dayanışma gösterisi olarak uçurtma uçurdu. Avrupa kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi. Bir başka haber, Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi denilmiş. Yunanistan'da muhalefet partileri, Syriza ve Komünist Partisi İsrail'le imzalanan 3,6 milyar avroluk Aşil Kalkanı Anlaşması'na tepki gösterdi. Hükümet, soykırımcı İsrail hükümetiyle Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor denilmiş. Böylece gazetelerden haberlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: Dış Basın.
1: Sevgili dinleyenler, Dış Basın'la devam ediyoruz. Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı, Peru'nun İran'ın politikalarını kınayarak ülkeyle diplomatik ilişkilerin sonlandırılması kararı aldığını bildiriyor. Peru Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tarihsel olarak barışa olan bağlılığına, uluslararası hukuka saygısına ve demokrasinin savunulmasına dayanarak Peru Cumhuriyeti hükümeti İran'la diplomatik ilişkilerini kesmeye karar vermiştir." Bakanlık, Peru'nun İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik uyguladığı ve uluslararası ticareti aksatan ağır kısıtlamaları derin endişeyle izlediğini belirtti. Açıklamada diplomatik ilişkilerin kesilmesine rağmen Latin Amerika ülkesinin vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sunmaya devam etmeyi planladığı kaydedildi. Ürdün Haber Ajansı Petra'nın ordu kaynaklarından aktardığı haberde Ürdün hava sahasına 13 füzenin girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin 13 balistik füzeden 10'unu müdahale ederek engellediği, 3 füzenin de yerleşim yerlerinden uzak tenha alana düştüğü aktarıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait Camp Titan adlı üssün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini vurdu. İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefrumman beldesine hava saldırısı düzenledi. Haberde savaş uçaklarının bu saldırının ardından Nebatiye El Fevka beldesinin kuzey eteklerindeki Ale-et Tahir tepesini de hedef aldığı belirtildi. Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı kaydedildi.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın ekonomisinin çöktüğü ve dövizinin kalmadığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. İran'a uygulanan yaptırımların ve ekonomik kuşatmanın çok geniş kapsamlı olduğunu belirten Himmeti, ülkenin ihtiyaç duyduğu dövizin temin edilmesi, halkın geçim ihtiyaçlarının karşılanması ve fabrikalarla üretim birimlerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini dile getirdi. İran'ın alacaklarının ve döviz kaynaklarının tahsilat sürecinin devam ettiğini, ülkenin iç rezervlere de sahip olduğunu ifade eden Himmeti, ayrıca çeşitli nedenlerle ayrıntıları açıklanamayan bazı kaynakların da bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'a hitaben İran'ın dövizi var ve hem de yeterince var ifadelerini kullanan Himmeti, ülke ekonomisinin çöktüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail polisi komiseri Levi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin uyguladığı şiddet sebebiyle tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Levi, Batı Şeria'da toprakları gasp eden İsraillerin uyguladığı şiddet ve işlediği etnik suçlar nedeniyle dünyada İsrail imajının gördüğü zarara ilişkin uyarılarda bulundu. Levi, küçük bir grubun tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu belirterek, bunun sonucunda da tüm dünya bizlere haydut ve cani devlet olarak bakıyor, Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı dedi. Ahronot, görüşmenin türüne dair açıklık getirmezken, Levin'in açıklamalarını kime yönelttiğine ilişkin de bilgi vermedi.

0: Güney Kore Ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore istihbaratı ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki olası bir görüşmenin her an mümkün olabileceği değerlendirmesini yaptı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Ulusal Mecliste İstihbarat Komitesi'ne verdiği briefing sırasında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Değerlendirmede Trump ve Kim arasındaki olası görüşmenin her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz mesajı verildi. Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında diyaloğa dair somut bir doğrulama olmadığı aktarılan değerlendirmede, buna rağmen Washington ve Pyongyang arasındaki diyalog işaretlerinin mevcut olduğu ifade edildi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent, ABD Başkanı Trump'ın Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut tutumunu gözden geçirebileceğini açıkladığını bildiriyor. Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin Falkland Adaları'nın egemenliği konusundaki tutumunun değişip değişmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Her tutumu her zaman gözden geçiririm, bu da pek çok tutumdan yalnızca biri" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması ABD yönetiminin Birleşik Krallığı savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmek amacıyla Falkland Adaları konusundaki politikasını değiştirebileceği yönündeki haberlerin ardından geldi. Rus haber ajansı Interfax, Rusya'nın uluslararası tahıl ticaretinde kilit konuma sahip Karadeniz'de moratoryum ilan edilmesine soğuk baktığını duyurdu. Haberde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko'nun Karadeniz'de saldırılara son verecek öneri hakkında, "Moratoryumlar bizi savaşa barışçıl çözüm umudundan daha da uzaklaştıracak" açıklamasını yaptığı belirtiliyor. Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de şiddetlenen karşılıklı saldırılar kritik öneme sahip tahıl ticaretini ağır sınamalarla karşı karşıya getiriyor. Hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de birbirlerinin ihracat terminallerini ve tahıl taşıyan gemilerini hedef alıyor. Yemen'in resmi haber ajansı Sana, terör örgütü DAEŞ'ın elebaşlarından Ebu Huzeyfe el-Ensari'nin meşru hükümete destek veren özel kuvvetlerle düzenlenen ortak operasyonda öldürüldüğünü bildiriyor. Yemen Devlet Güvenliği Merkez Teşkilatı'nın açıklamasına göre söz konusu operasyon, koalisyon güçlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Terör örgütü DAEŞ'ın elebaşlarından Ensari'nin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada söz konusu kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada olay yerine ilişkin bilgi ve başka ayrıntı verilmedi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Sabah Ajansı devam ediyor. Şimdi ABD muhabiri Tuna Şanlı'dan ABD cephesindeki son gelişmeleri alıyoruz.
1: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında askeri gerginlik yeniden arttı. Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı Salı günü yaptığı açıklamada İran'a ait pek çok hedefin vurulduğunu duyurdu. Vurulan hedefler arasında İran devrim muhafızlarına ait hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi, iletişim sistemleri ve daha birçok hedefin yer aldığı belirtildi. CENTCOM açıklamasında Amerikan ordusunun İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara gerekçe olarak İran'ın son günlerde Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme girişimleri ve bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırı tehditleri gösterildi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump da İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyardı ve "Eğer karşılık verirlerse şimdikinden çok daha sert vuracağız." ifadelerini kullandı. Son günlerde askeri gerginliğin artmasına karşın Washington'da pek çok uzman savaşa geri dönülmesini ya da gerginliğin çok daha büyük boyutlara taşınmasını beklemiyor. Bunun yerine her iki ülkenin birbirlerine yönelik ekonomik yıpratma politikalarına devam etmesi öngörülüyor. Bu amaçla Amerikan ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası devam edecek. Bu yolla İran'ın petrol gelirlerinin sıfırlanması amaçlanıyor. Diğer taraftan Birleşik Devletler Hazine Bakanı

Scott Bessent, bu ve gelecek hafta İran bankacılık sistemine yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını söyledi. Trump yönetimi İran'ı ekonomik açıdan boğarak Hürmüz Boğazı ve nükleer programla ilgili taviz verdirmeye çalışacak. İran ise küresel ticaret ve petrol akışı için hayati derecede önemli olan Hürmüz Boğazı üzerindeki tehdidini sürdürerek Amerikan ekonomisi üzerindeki baskıyı arttırmayı ve bu yolla Trump yönetimini savaşı bitirmeye zorlamayı amaçlıyor. Trump yönetimi ise İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini kırmak için İran kıyılarına yönelik sınırlı ölçekte nokta atışlı saldırılara gelecekte de devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.

0: Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.
1: Sevgili dinleyenler, Sabah Ajansı devam ediyor. Gündemde öne çıkan başlıkları ve gelişmeleri değerlendireceğiz. TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal, stüdyo konuğumuz. Sayın Tutkal, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mustafa.
1: Çin ve Rusya'nın öncülüğünde 2001'de kurulan Şangay İşbirliği Örgütü, Bişkek'te düzenlenen zirvede çeyrek asrını değerlendiriyor. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Türkiye açısından öne çıkan başlıklar neler oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede verdiği mesajları Türkiye'nin dış politika perspektifi açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını 4 ana başlıkta incelemek gerekiyor ve çok önemli mesajlar verdi. Bunlardan ilki çok kutuplu dünya, ikincisi enerji ve ulaştırma anlamında konusunda mesajlar. Daha sonra dünyanın yeni gündemi olan iklim değişikliği, COP31 zirvesi öncesi yine iklim değişikliğine dair mesajlar verdi. Ve hiç değişmeyen buradaki Orta Doğu'daki bölgesel güvenlik konularında mesajlar verdi konuşmasında. İlk olarak çok kutuplu dünya mesajı önemliydi. Çünkü artık Soğuk Savaş'tan sonra iki kutuplu düzenin çökmesi, ABD hegemonyası ve ardından başlayan çok kutuplu dünya düzenine aslında bir mesaj vardı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün üye ülkelerinin nüfusunun 3,5 milyar insan olduğunu, 35 trilyon dolarda gayri safi yurt içi hasılaya sahip olduklarını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Asya Pasifik'in ve Orta Doğu'nun aynı zeminde buluşması açısından örgütün çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasına değindi. Ve hem Batı ile iyi ilişkiler hem de Asya Orta Doğu ile eş zamanlı bir açılımın olduğuna değindi. Tabii buradaki ana fikir de önemli. Türkiye'nin bir eksen değişikliği değil, eksenleri çoğaltmak vizyonuna da bir alt metinde vurgu vardı. Ve çatışmalarda diyalog diplomasi vurgusu da önemliydi. Çünkü artık Batı'nın ortaya çıkartmış olduğu arabuluculuk teorilerinden ziyade... Evet. Şangay İşbirliği Örgütü'nde ortaya koymuş olduğu düzene vurgu yaptı. Tabii ikinci başlığa geçersek enerji ve ulaştırma. Burada Şangay İşbirliği Örgütü sadece bir güvenlik örgütü değil, ekonomik anlamda da oldukça önemli bir örgüt. Burada ulaşım koridorlarına değindi Erdoğan. Tabii ki orta koridor vurgusu vardı. Yine Hazar geçişli orta koridordan Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin batıya açılan kapısı olabileceğine dair burada değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Asya-Avrupa arasındaki enerji, ticaret ve lojistik merkezi olabileceğini de vurguladı. Yine iklim değişikliği son dönemde oldukça önemli bir konu.
1: Evet. Hakikaten son zamanlarda iklim değişikliğini çok konuşuyoruz.
2: Evet, burada iklim değişikliğinde adil düzen

söyleme öne çıkıyor. Çevresel boyutta adil düzen, gelecek nesillere istikrarlı, müreffeh, yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda Erdoğan'ın söylemleri öne çıktı. Yine 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleşecek COP31'e davet etti.

0: Burada bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık başlıkları öne çıkıyor. Mesajı ise bölgesel güvenlikte bölge ülkeleri daha fazla sorumluluk alacak. Çünkü
1: Evet.
0: dışarıdan verilen garantilerin biz işe yaramadığını gördük son dönemde. Buna karşılık bölge ülkelerinin artık kendi inisiyatifini alacağını da değindi. Yine Gazze ve Lübnan konuları gündeme geldi. Gazze'de 74 bin kişinin hayatını kaybettiğine değindi. Ve İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarında bütün bölgeyi istikrarsızlaştırdığına değindi.
1: Masada pek çok konu başlığı vardı. Bunlar önemli konulardı. İsterseniz şimdi biraz önce Lübnan ve Hizbullah'tan bahsettiniz. Bu konuya değinelim. Lübnan'da İsrail'le yaşanan gerilim ve yürütülen görüşmeler açısından bugün nasıl bir tablo var? Müzakerelerde hangi başlıklar öne çıkıyor ve kalıcı bir ateşkes ihtimali ne kadar güçlü?
0: Kalıcı ateşkes Lübnan'da aslında kolay olmayacak bir durum. Çünkü Lübnan tarihi boyunca iç savaşlarla, mezhep çatışmalarıyla sarsılmış bir ülke ve son dönemde özellikle İsrail'in kurulmasından sonraki dönemde de İsrail'in burada bir istikrarsızlık unsuru olduğunu görüyoruz Mustafa Bey. Bu son saldırılarda önce 2024'te Hizbullah'a yönelik başlatılan bu pager cihazlarının patlatıldığı saldırılar. Yine biz de o dönemde bölgeden yayınlar yaparken denk gelmiştik. Kendimizi savaşın içinden bulmuştuk. Oradaki istikrarsızlık, güneyden kuzeye göç. Çünkü bu göçün Lübnan'ı aşırı istikrarsızlaştırdığını söylememiz gerekiyor. Lübnan'da mezhepsel sınırlar çok belirli ve güneyden kuzeye Şii nüfusunun göç etmesiyle birlikte ciddi bir istikrarsızlık ve yeni bir iç savaş riski ortaya çıkmıştı. İç savaş Suriye'deki aslında o ihtilafın bitmesinin ardında Lübnan'da çıkarsa yine bölgeyi yıllarca istikrarsızlığa, orada terör örgütlerinin yuvası olacak bir bölgeye sürükleme riski vardı. Bunu 2026'da da Mart ayında İran'a başlatılan ABD saldırılarının hemen ertesinde tekrar saldırılara başladığı noktada gördük ve bunun ardından ABD aslında Lübnan'da Hristiyanlar da çok etkili. Yine Avrupa ile diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğundan çok daha farklı bir ilişkileri var. Bu nedenle ABD de aslında oradaki çatışmayı çözmek istiyor. Ve Washington'daki büyükelçiler düzeyindeki görüşmelere öncülük yaptı ABD. Tabii bu görüşmeler 26 Haziran'da 14 maddelik bir çerçeve anlaşmayla sonuçlandı. Ancak burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Lübnan heyetinde Hizbullah'ı temsil eden hiç kimse yok. Hizbullah Lübnan'da siyasi resmi bir parti. Ancak heyette bulunmuyor. Yani alınan kararlar Lübnan hükümetinin aldığı kararlar. Hizbullah'ın
1: Evet.
0: değil. Ancak Lübnan'ı Hizbullah'a bağlayan kararlar. İlk düğme yanlış ilikleniyor. Buradan bu çıkıyor. Bu 14 maddelik çerçeve anlaşmasında da Güney Lübnan'dan aşamalı çekileceği İsrail'in ve Lübnan ordusunun boşalan yerlere gireceği söyleniyor Hizbullah yerine. Hizbullah da devlet dışı silahlı bir yapı olacak olurken silahsızlandırılarak sadece siyasi bir yapı olacak şeklinde bir çerçevede uzlaşıldı. Ancak bu yürümedi. 7 tur müzakereler yapıldı. Sonuncusu Roma'da gerçekleşti Ağustos'un ilk haftasında. Yine ABD arabuluculuğunda. Tabi burada pilot bölgeler ortaya atıldı. Bu pilot bölgelerden çekilip Lübnan ordusunun girmesi düşünülüyordu. Bu pilot bölgelerin de çöktüğünü İsrail ABD'ye bildirdi. Biz bunu İsrail medyasından gördük. Bunun nedeni de Hizbullah'ın anlaşmanın tarafı olmaması, silahsızlanmaya karşı olması, kendi varlığının bir garantisi olarak silahlarını görmesi, Lübnan'daki merkezi sisteminde oldukça zayıf olması. Burada tabii iki grup, Lübnan hükümeti ve Hizbullah, yine hükümet içerisinde aslında Hizbullah'ın temsilcilerinin bulunduğu iki grup var. Birincisi Cumhurbaşkanı Aoun ve Başbakan Nawaf Selam'ın oluşturduğu hükümeti temsil eden grup, devletin egemenliği, silahın sadece devlette olacağını savunan. Diğeri de şu anki meclis başkanı, yine Lübnan iç savaşından sonra, Taif Anlaşması'ndan sonra gelip hala meclis başkanı olan 30 yılın üzerinde Nebih Bedri Emel Hareketi'nden ve Hizbullah çevresi, onlar da anlaşmaya ciddi şekilde itiraz ediyor. Bu yüzden ilk düğme yanlış iliklendi. Saldırılar devam ediyor. Sürekli Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenleniyor. Dahiye'de durum biraz daha rahat. Onu da söyleyebiliriz. Ancak istikrarsızlık orada sürüyor Mustafa Bey.
1: Evet, ne yazık ki Orta Doğu'da kan ve gözyaşı

0: bitmek bilmiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi müzakereler yapılıyor, yeri geliyor, işte barış anlaşmaları gündeme geliyor ama bir şekilde bozuluyor. Devamını göremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberlerle karşılaşırız ve biz de dinleyicilerimize aktarırız. Peki Lübnan halkı bu yaşanan gelişmelere nasıl bakıyor? Savaşın ve ekonomik krizin ardından halkın öncelikleri ve beklentileri neler?
1: Şu an aslında Lübnan halkında ciddi bir umutsuzluk var. Bu daha önceden de başlamış durumda. Ben yüksek lisans eğitimimi Lübnan'da aldım. 2 yıl orada yaşadım. Hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Yine sık sık bölgeye gidip geliyorum. Gerek görev olsun gerek ziyaretler olsun. Bu bölgede artık yılların verdiği savaşın ardından bir tıkanıklık olduğu ve Lübnan ordusuna güvensizliğin de olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Lübnan ordusunu Lübnanlılar dahil ne yazık ki kimse ciddiye almıyor. Lübnan ordusunun bu güneydeki noktalara yerleşebileceklerine inanmıyorlar. Aynı zamanda şu da önemli. Dahiye bölgesi, Beyrut'taki Şii mahallesi, Hizbullah'ın kalesi, 500 binin üstünde nüfusun olduğu bir mahalle. Bu mahalleye buradan savaştan dolayı göç eden insanlar geri dönüyor. Bu olumlu bir işaret. Yine güneye geri dönmek istiyorlar ancak izin verilmiyor ve Lübnan'da şu an fiili olarak evet tek bir devlet olsa da kağıt üzerinde güneye geçerken biz yabancılar olarak güneye geçerken Hizbullah'tan izin almanız gerekiyor. Bu şekilde bir de facto yapı var. Bu nedenle orada bir bölünmüşlükten söz etmek mümkün. İnsanların İsrail saldırılarına karşı umutsuz olduğunu söyleyelim. Yine görüş ayrılıkları da var çözüme dair. Hristiyanlarda farklı görüşler var. Sünnilerde farklı görüşler var. Yine Sünniler bir bölgede koruyucu olarak bir hami olarak Türkiye'yi görüyorlar. Yine orada Şiiler İran'ı kendilerine teminat olarak görüyorlar. Biraz daha Fransızca olan Hristiyanlar var. Hristiyanların içinde alt gruplar. Bir de Dürziler var ama bu Dürzileri de Suriye Dürzilerinden ayırmak gerekiyor. Oradaki gibi İsrail yanlısı bir yapı yok. Oradaki Dürzilerde biraz daha bölgesel ittifaklarda denge unsuru olarak ittifakları değiştirdiğini görüyoruz.
0: Evet. Önemli bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz şimdi Türkiye-Suriye ilişkilerine ve Suriye'deki gelişmelere de değinelim. Türkiye-Suriye ilişkilerinde son dönemde nasıl bir tablo ortaya çıktı? Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve güvenlik alanındaki işbirliği açısından hangi aşamadayız?
1: Aslında Türkiye iç savaş boyunca Suriye'nin yanında durmuştu. Daha doğrusu Suriye halkının yanında durmuştu. Bunun da meyvelerini Suriye'deki devrimden sonra, Aralık 2024'ten sonra toplamaya başladı. Suriye'nin kalkınma sürecinde Türkiye birincil aktör olarak destek veriyor. Biz de bunu görüyoruz. Ve bu aşama normalleşme aşamasındayken artık bir kurumsallaşma aşamasına geçmeye başladı. Orada kurumlar kuruluyor ve bu kurumlarda yine Türkiye'nin desteğiyle, Türkiye'nin sahip olduğu devlet kültürünün de orada uygulanmaya başladığını görüyoruz. Üçlü formatta görüşmeler düzenleniyor her yıl. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gidiyor. Yine MİT Başkanı İbrahim Kalın gidiyor. Yaşar Güler gidiyor, Savunma Bakanı. Burada üçlü formattaki görüşmelerde hem güvenlik hem diplomasi, yeniden imar gibi birçok başlık ele alınıyor. Ama bu başlıklardan ziyade ekonomik olarak da aslında Türkiye-Suriye ilişkileri gelişiyor. 2025 yılında Türkiye'nin Suriye'ye ticaret hacmi 3.7 milyar dolar oldu. Suriye gibi küçük bir ekonomiye sahip ülkede ki şunu söyleyelim, gayri safi yurt içi hasılaları Esad döneminde, rejim döneminde Batı Şeria'dan, Filistin'den bile daha düşük olan bir ülkeden bahsediyoruz. Burada 3.7 milyar dolar çok ciddi bir rakam ve bunun yeni hedef olarak da 10 milyar dolara güncellendiğini söyleyelim. Türk şirketleri ciddi işler yapmaya başladı orada her alanda, özellikle kuzeyde, Halep'te. Şam'da biraz daha körfez etkisini görüyoruz ama Halep yine eskiden de sanayi başkenti Halep'ti, daha kalabalıktı Şam'dan. Yine öyle olduğu söyleniyor, resmi nüfus sayımı olmasa bile orada hem Türk şirketlerinin etkisini görüyoruz ancak Şam'a da yansıyor bu. Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde, geçen hafta Şam'da ekonomi fuarı için gitti, iş fuarı için gitti oraya. Ve burada sınır kapılarının kapasitesinin arttırılması, bankacılık kanallarının açılması, ulaştırma altyapılarının bağlanması ve enerji altyapısının yeniden kurulması başlıkları konuşuldu. Evet. Orada şu an biz ilk gittiğimizde günde 1 saat elektrik verilebiliyordu. Yani 1 saat elektrik 23 saat karanlık şeklindeydi. Şu an

0: 22 saate kadar çıkmış durumda elektrik arzı. Ciddi bir enerji veriliyor bu Şam
1: Tabii çok
0: için.
1: önemli. Elektrik olmadan hiçbir şey olmuyor.
0: Tabii ki Halep'teki sanayi bölgelerinde insanların yatırım yapmama sebebi de oydu. Çünkü makinelerini sadece günde bir saat çalıştıracaklar.
1: Evet.
0: Üretim yapamayacaklar. 24 saat üretim yapmaları gerekiyor. Bu açıdan da Türkiye elektrik desteği de veriyor. Şam tarafında da elektrik Ürdün'den geliyor. Ürdün üzerindeki kablolardan geliyor yine. Ancak ciddi anlamda bir enerjide gelişim var. Üretimde, ticarette gelişim var. Türkiye'de burada yine yanında oluyor. Bir diğer başlıksa tabii çok önemli güvenlik başlığı, son gelişmeler.
1: Evet, savaşta bütün şehirler enkaza dönmüştü. Tabii Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında Türkiye çok büyük destek veriyor. İşte Türk şirketleri orada inşaatlar yapıyorlar. Tabii orada güven ortamı, huzur ortamı oluştuğunda pek çok yatırımcıyı da çekecek. Türkiye'deki Suriyeliler de ülkelerine dönecekler. Oraya katma değer, istihdam sağlayacaklar. Bunların hepsi birbirine bağlı. Konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Aralık 2024'te Suriye'de yeni dönemin başlamasından bugüne kadar geçen süreçte Suriye'nin siyasi, askeri ve toplumsal yapısında ne gibi değişiklikler yaşandı? Şam yönetiminin ülkenin tamamında otorite tesis etme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii çok önemli gelişmeler yaşandı. İlk olarak farklı gruplar vardı Suriye'de. Burada Ahmet Şara yönetimi bu grupları entegre etmeye başladığını görüyoruz. Biz sadece güneydeki belli başlı Dürzi gruplar dışında grupların çoğu devlete entegre edilmeye başladı. Yine askeri olarak sıfırdan bir ordu kuruyorlar. Hava kuvvetleri yok, deniz kuvvetleri yok. Sadece karada askeri güçleri olan bir ülkeyken şimdi kendi zırhlı araçlarını üretmeye başladılar. Yine destekle olsa bile kendi zırhlı araçlarını üretebilecek konuma geldiler çok kısa bir süreç içerisinde. Bu da Suriye ordusunun aslında gelişmesini gösteriyor. Tabii bu İsrail de rahatsız ediyor. Yine bu konuya ayrı bir başlıkta değiniriz büyük ihtimalle ama İsrail'in Suriye'de Genelkurmay Başkanlığını vurduğunu gördük biz. Bu istikrarsızlaştırma unsuru olarak. Yine bu zuhur hava üssüne düzenlenen saldırı. Ancak bu saldırıdan kısa süre sonra Türk ordusunun Deir ez-Zor'da Suriye ordusuna bir köprü yapımında destek verdiğini biz gördük. Bunun görüntüleri de servis edildi. Buna İsrail'den bir karşılık verme cesareti de gelmedi. Biz bunu da gördük. Çünkü bölgesel bir gerçeklik var. Türkiye gerçekliği var. Türkiye'nin farkı Suriye'de Suriye yönetiminin rızasıyla orada olması. Suriye yönetiminin davetiyle egemenliğini ihlal etmeyecek şekilde orada destekte bulunuyor olması. Diğer ülkelerde bunun tersi bir durum söz konusu. Yine orada İsrail'in yaptığı, sözde oluşturmaya çalıştığı güvenlik koridoru olsun. Suriye devletinin rızası dışında diğer aktörlerin aslında orada eylemlerde bulunduğunu görürken Türkiye hem uluslararası arenada da elini güçlendiriyor bu. O bölgede Suriye devletinin kendi davetiyle orada bulunuyor ve destek veriyor.
1: Evet, bir de terörsüz Türkiye süreci var. İsterseniz buna değinelim. Terörsüz Türkiye vizyonu çerçevesinde Suriye'deki SDG-YPG yapılanmasının merkezi Suriye devletinin kurumlarına entegrasyonu konusunda gelinen nokta nedir? Askeri entegrasyonun yanı sıra siyasi ve idari entegrasyon açısından hangi sorunlar devam ediyor? Neler söylersiniz?
0: Sorunlar tamamen çözülmüş değil. Hala yeni bir süreç. Çünkü SDG-YPG rızasıyla entegre olmadı. Elinden geleni yaptı. Biz bunu gördük. Mart 2025'te devrimden yaklaşık 4 ay sonra aslında entegrasyon anlaşması imzalamışlardı. Evet entegre olacağız diye. Bu anlaşma kapsamında petrol gaz sahaları örgütün elinde tuttuğu sınır kapıları, sivil kurumlar devlete entegre olacaktı. Ancak buna dair hiçbir somut adım gelmedi. Ocak 2026'ya kadar ve askeri müdahale olmasa gelmemeye devam edecekti. Biz yine Ocak 2026'da Halep'teydik o operasyonda köy köy mahalle mahalle biz de Suriye ordusuyla birlikte takip ettik. Suriye ordusu artık daha doğrusu yönetimi artık yeter dedi. Şam'ın kuzeydoğusundaki bu yapı bu örgüt yapısına karşı bir operasyon başlattı. Operasyon Halep'te başladı. Halep'teki iki mahalleye. Burada örgütün elinde tuttuğu mahallelerde ve çok önemli bir koridoru da elinde tutuyordu. Kilis'te sınır kapısına giderken ki geçiş Azez'in ardından bu mahalleden başlıyordu. Halep'e giden diğer yollar da yıkılmış durumda.

0: durumdaydı. O yüzden ticarette de bir etkileri vardı orada. Türk şirketlerinin yine iş yapması anlamında orada güvenlik endişelerine yol açıyordu. Orada teröristlerin aktif olarak bulunması. Buraya bir operasyon başladı. Operasyon 2-3 gün içinde sona erdi, temizlendi. Ama sınırlı kalmadı. Rakka'ya doğru ilerledi Suriye ordusu. Rakka'nın ardından Deir Zor'a ilerledi. Suriye'nin yaklaşık 1/3'ünü terör örgütü elinde tutuyordu. Ve bu ilerlemenin ardından Haseke'ye kadar olan ilerlemenin ardından örgütte anlaşmayı tam olarak entegrasyonu kabul etti. Bunun ardından tabii örgüte entegrasyon için bazı kapılar açıldı. Bu 25 Ağustos'ta bu kapıların açılmasının ardından Savunma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı verilmesinin de ardından tabii 25 Ağustos 2026'da örgüt kendini tamamen feshettiğini duyurdu. Mazlum Abdi bu noktada Cumhurbaşkanlığında, Suriye Cumhurbaşkanlığında bir danışmanlık pozisyonuna getirildi. Yani örgüt tamamen fes oldu ve Haseke'ye de Suriye İç Güvenlik Güçlerine bağlı birlikler giriş yaptı. Orada kontrolü sağladı. Oradaki sivil kurumların idaresini eline almaya başladı. Tabii bu terörist Türkiye vizyonunun ardından geldi. Terörist burada PKK'nın silah bırakma süreci hepsi birlikte değerlendirilmeli. Ve hem Türkiye'deki bu süreç, terörist Türkiye süreci, hem ABD'nin Şam yönetimini muhatap olarak almak istemesi, iki başlı bir Suriye istememesi, yine bölgesel gelişmeler sonucu bu Türkiye'nin de Suriye'nin de aslında orada tek ordu, tek hükümet vizyonunun sonucu örgütün artık bir dayanacak bir gücü kalmadı ve kendilerini feshettiler, feshettiler.
1: Evet. Tabii Suriye'nin güvenliği, huzuru, refahı bizim için de çok önemli. Çünkü orada yaşananlar Türkiye'ye doğrudan ya da dolaylı olarak yansıyor. Orada barışın tesis edilmesi, terörün bitmesi Türkiye'nin de daha güvenli hale geleceği anlamına geliyor. Umarız önümüzdeki günler daha güzel.

0: Sayın Tutkal, sizinle gündemi ve gelişmeleri değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Haber muhabiri Ferhat Tutkal bizimleydi. Böylece Sabah Ajansı'nın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, teknik yönetmenimiz Burak Araroğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine 11 haberlerinin hemen ardından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gök adaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Perdede 5 dakika.
1: Gümüş Perdede 5 dakikada bugün ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun son çalışması Bir Zamanlar Hollywood'da adlı filmden söz edeceğiz. Filmde Leonardo DiCaprio, popülaritesini kaybetmeye başlayan televizyon aktörü Rick Dalton'ı, Brad Pitt ise onun sarsılmaz dostu olan Cliff Booth'u canlandırıyor. Film, Hollywood'un değişim rüzgarları altında savrulan bu iki adamın hikayesini, tarihin en karanlık trajedilerinden biri olan Sharon Tate cinayetiyle harmanlıyor. Tarantino, izleyiciyi 1960'ların sonundaki Los Angeles sokaklarında, dönemin şaşalı arabaları ve neon ışıklı tabelaların altında gezintiye çıkarıyor. Yönetmen bu filmde tarihi gerçekleri adeta kendi hayal dünyasında yeniden kurgulayarak sinemanın gücüyle geçmişin yaralarını sarmaya çalışmış. Filmde Steve McQueen ve Bruce Lee gibi unutulmaz simaları yeniden hatırlamak ve bir vesileyle onları anmak gibi bir şansımız da var. Bir Zamanlar Hollywood'da sanki hayatın her zaman adil olmadığını ama sinemanın bizlere mutlu sonlar borçlu olduğunu hatırlatıyor. Filmin arka planında Manson çetesinin karanlık gölgesi hissedilse de Tarantino, sinemanın gerçekliği nasıl bükebileceğini ve kötülerin hak ettiği sonu beyaz perdede nasıl bulabileceğini de göstermeye çalışmış. Finalde Rick Dalton'ın komşusunun kapısından içeri girdiği o an, sanki adalet ve masumiyetin korunduğu benzer bir evrende yaşanan teselli gibi. Özetle Quentin Tarantino bu filmde sonuç böyle böyle de olabilirdi derken, yakın tarihi de yeniden düşünmemizi sağlıyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. İstanbul Silivri ışıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakika gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyleyerek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı, enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran, saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını bildirdi. İran devrim muhafızları, bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslenerek, Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. İspanya'ya göre İspanya yönetimi İsrail ve Rusya'nın düzensiz göçmen akınını körüklüyor. İspanya hükümeti hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların Avrupa Birliği'ni kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Septe kentindeki düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Modanın kalbi 3 gün boyunca başkentte atacak. Bugün başlayan Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 4 Eylül'e kadar Ato Kongresyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Fuarda yerli ve yabancı alıcıları Türk firmalarıyla buluşturarak yeni ticari köprüler kurulması hedefleniyor. Fuar kapsamında düzenlenecek defilelerde katılımcı firmaların yeni koleksiyonları podyumda boy gösterecek. Filenli Sultanları çeyrek finalde. A milli voleybol takımımız Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın rakibi oldu. A milli takım yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Trabzonspor'da geçen hafta Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Kopenhag 19, Brüksel 20, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Nuri Göktaş olacak. Instagram hesabımızı paylaşalım. Güzelbirgun.tsr. Bizi aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Hayattan keyif alamama, sürekli yorgunluk, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat dağınıklığı, umutsuzluk. Hepimiz bazı dönemlerde bunlara benzer duygular içinde kendimizi bunalmış ve mutsuz hissedebiliriz. Peki ya bu duygular hiç geçmiyor, gitgide daha da baskın hale geliyorsa? Depresyon günümüzde küresel ölçekte en yaygın yaşanan ruhsal rahatsızlık. Dünya genelinde de antidepresan kullananların sayısı ciddi bir biçimde artıyor sevgili dinleyenler. Güzel bir günde bugün çok sık görülen bu ruh sağlığı sorunu hakkında sohbet edeceğiz. Konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmirli. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın İzmir, her canı sıkılan, yataktan kalkmak istemeyen, depresyondayım diyor. Gerçekten teşhisi bu kadar kolay bir hastalık mı depresyon, yoksa biz mi basitleştirdik? Ne dersiniz?

0: Evet, biraz böyle basitleştirdik, indirgemeci davranıyoruz. Aslında bu saydığınız belirtilerin hepsi depresyondan çok anksiyete tablolarında görülen belirtiler. Yani şimdi tabii o kadar alıştı ki insanlar işte bu belirti varsa eşittir depresyon şeklinde. %25 evet bunların nedeni depresyon olabilir ama %75 bunlar anksiyete nedeniyle ortaya çıkıyor.
1: Farklı bir rahatsızlık yani.
0: Tabii keyif alamamak, yataktan çıkmayı istememek, uyku bozuklukları falan diğer saydığınız şeyler. Kaygı bozuklukları yani onlar yapıyor daha çok. Şimdi depresyonla kaygı bozukluklarını birbirinden ayırmadan hepsine toptancı bir şekilde depresyon deyip antidepresan başlıyoruz.
1: Peki depresyon nedir hocam?
0: Depresyon nedir? Depresyon eskiden melankoli ve psiko manyak depresif olarak yani iki grupta adlandırılan hastalık. Şimdi melankoli daha çok 1950'lerden önce böyle psikolojik çocukluktan gelen bir şey gibi böyle hüzne alışmış, hüzne yatkın bir kronik yas tablosu, matem tablosu içinde olan insanlara melankolik deniyordu. Çabuk hüzünlenen insanlar, çabuk üzülen insanlar. Bu bir hastalıktan çok böyle kişilik yapısı gibi algılanıyordu. Onun dışında da işte manik depresif bozukluk olarak adlandırılan bir klinik tablo vardı. Şimdi bu klinik tabloda 1950'den önce hatta 1980'den önce diyelim mani ile depresyon bir arada bulunuyordu. Yani şimdi 80'de DSM sınıflamasıyla birlikte dünyada değişen şey ne oldu? Depresyonu izole bir yalıtılmış bir hastalık olarak ayırdılar. Bu tek başına ayrı bir hastalıktır diye ortaya koydular 1980'de. Şimdi bu hangi klinik veriye dayanıyordu, hangi somut veriye dayanıyordu kimse bilmiyor. Hala ortaya konmuş değil. Ve hala bütün dünyada en sık kullanılan Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yazdığı bu tanı el kitabı, tanı rehberi diyeyim DSM adındaki tanı rehberi halen depresyonu saf, izole bir bozukluk olarak tanımlıyor. Ve bunun da antidepresanlarla tedavisine yönelik bir takım şemaları var, algoritmaları var. Bu böyle mi? Buna çok itiraz var. Yani depresyonun hiçbir zaman maniden ayrılabilecek, izole edilebilecek bir tablo olmadığını, yani bir insanın duygu durumu depresyonun yönünde oynamışsa, normal durumundan oynamış, depresyona doğru geçmişse mutlaka o maniye de girer. Bir kere oynamaya görsün, o sinüs dalgası şeklinde aşağı yukarı dalgalanır. Şimdi bu eskiden çok yaygın bir algıydı psikiyatride, psikiyatristler arasında. Depresyon görüldüğünde bu maninin de eşlik edeceği bir tablo olarak görülüyordu 1950 öncesinde özellikle ama 1980'den sonra sanki saf bir depresyon varmış gibi onun belirtilerini tanımladık, onun tedavisini tanımladık. Ama bunun böyle olmadığına dair çok ciddi itirazlar ve yayınlar, araştırmalar var. Çok geniş araştırmalar var. O bakımdan şimdi bu belirtileri sergileyen herkesin depresyon torbasına atılıp o şekilde tedavi edilmesi çok doğru olmayabilir, sakıncalı da olabilir. O bakımdan tedavi konusunda dikkatli olunması gerekir diyorlar. Depresyonda şimdi bu manik depresif tablo yani insanın duygu durumunu oynatan şeylerde birincisi bu insanın duygu durumundaki bu dalgalanma durumunun çok iyi öyküsünün alınması lazım aslında. Yani depresyonun sadece aşağı doğru çökkünlük yönündeki belirtilerini değil yukarıya doğru dalgalandığındaki belirtilerini de dikkat edilirse aslında bunlar görülebilir. Ama sormuyor psikiyatristler şimdi yani klinik psikologlar da hep aşağıya yani bir insanda depresyondan şüphelendiğimizde hep aşağı inişlerle ilgili sorular sorup veri topluyoruz. Yukarı çıkışlarla ilgili şey toplamıyoruz. Yani onun iyilik dönemlerinde ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ama iyilik dönemlerinde hakikaten maniye kadar varabilecek çıkışlar olduğunu saptarsak ve en önemlisi de aşağı doğru inişlerde kendilik değerinde düşmeyi kesinlikle saptamak lazım. Yani depresyon tablosunda olmazsa olmaz şeylerden biri budur. Hı hı. Kendini

0: değerli görmemek, kendini hiçbir şeye layık görmemek. Şimdi bunu es geçiyoruz. Mesela demin saydığınız işte yataktan çıkmayı istememe, hiçbir şeyden keyif alamam falan. Ama bakıyorsunuz neden bunlar ortaya çıkmış? Biraz konuşunca o insan diyor ki ben bunlara layığım. Bir şeyleri istemiş, elde edememiş. Ne bileyim bir pozisyona gelmeyi istememiş iş yerinde. Onun hak ettiğini düşündüğü yere bir başkasını getirmişler. Daha çok para kazanmayı ummuş, kazanamamış. Bir şey istememiş, alamamış falan gibi. Ya da bir insanı sevmiş, o başkasını sevmiş. O insanın sevgisini kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Arkadaşlarının arasında daha çok sevilen kişinin kendisi olması gerektiğini düşünürken başkasının daha çok ilgi çektiğini görmüş. Bunlar, bakın ne görüyorsunuz burada, hala kendine yönelik yüksek bir değer biçiyor. Bu değer karşılanamadığı için mutsuz oluyor aslında.
1: Özdeğer kaybı var burada değil mi?
0: Özdeğeri gerçekleşememiş. Ama evet, kendisini özdeğerli görüyor çünkü bunlara layık olduğunu düşünüyor aslında.
1: Düşünüyor ama evet.
0: Kıskanabiliyor başkasını. Yani depresyondaki insan kıskanmaz. Hiçbir şeye de layık olduğunu düşünmez. Yani öyle işte ben şunu hak ediyordum, onu alamadım. Ama bunlar yoktur. Ben zaten hak etmiyorum der depresyondaki insan. Ben zaten layık değilim der. Ben bunlara layık değilim, ben bu değerde değilim. Şimdi depresyonun olmazsa olmaz şeyi budur. Şimdi buna bakmadan, bunları bulmadan bir insanda değersizlik hissini, özdeğer düşüklüğünü bulmadan depresyon tanısı koymak maalesef aşırı tanıya neden oluyor. Yanlış tanıya neden oluyor. Yani bunları yaşayan, çeşitli nedenlerle mutsuz hisseden, kaygılı hisseden insanları depresyon olarak teşhis ediyoruz. Depresyon yoksa çok hakikaten üzücü, dinlerken bile bir insanın bunalırsınız. Yani o özdeğer düşüklüğü dinlemesi bile çok zor olan bir şeydir.
1: Depresyonun en önemli belirtisi bu mudur hocam?
0: Bu olması lazım. Yani bunu yakalamak lazım. Ondan sonra depresyon tanısı koymak lazım. Yani o kadar net kendini gösteren belirli bir durumdur ki. Ama bir insan kendisine layık gördüğü şeyleri elde edemediği için mutsuz ise o depresyon değildir aslında.
1: Peki klasik belirtilerin dışında insanların fark etmediği gizli veya sıra dışı depresyon belirtileri var mı? Bir insan depresyonda olduğunu nasıl fark eder?
0: Yani depresyon aslında o kadar sanıldığı kadar sık bir tablo değil. Yani burada yanlış tanıtılma nedeniyle, yani mutsuzluğun depresyon tablosu gibi tanıtılması nedeniyle çok yaygın görüldüğü şeklinde bir algı oluştu toplumda. Ama insanlar niye mutsuzlar? Evet, mutsuzlar. Yani dünyada insanlar mutsuzlar. Bir şeyleri çabuk tüketiyorlar. Yani bir şeye ulaşsalar bile tüketiyorlar. Yani insanın yapısı öyle bir şey ki tüketmek istediği şeyi bir gayret sarf edip çok uzun yıllar emek göstererek elde ettiğinde mutluluk yaşayabiliyor. Hemen veriyorsunuz, onun bir anlamı kalmıyor. Şimdi mutsuz oluyor, başka bir şey arıyor. Bulamıyor başka bir şey. Yani onu tükettiniz, bunu tükettiniz. Aşkı bile tüketiyor insanlar.
1: Yaşamın şimdi temel amacı mıdır mutluluk hocam? İlla mutlu olmak mı gerekir?
0: Bir de
1: bu
0: tabii
1: da mesela sorgulanması gereken bir soru gibi geliyor bana.
0: Öyle değil tabii. Değil yani mi? Mutsuzluk yaşamın en önemli doğal taraflarından biri. Mutsuz olmak aslında çok üretkenliğe neden olan bir şeydir. Yani şu hep söyleniyor, bunu bazı araştırmalarda ortaya koyuyor. Mutsuz insanlar çok daha üretken ve yaratıcı oluyorlar. Bu yönde çok ciddi veriler var. Mutlu, kendisini her konuda tatmin olmuş hisseden insanların yaratıcı üretkenliği düşüyor aslında. Yani depresyon tabii çok özel bir tablo. Bunları karıştırınca çok yaygınmış gibi görünüyor. Kimse kendisine bu tür şeyleri kendisinde gördüğü için depresyon tanısı koymasın lütfen. Bunlar çoğunlukla psikolojik etkenlerle, hayattan beklentilerinizin karşılanmamasıyla ilgili ya da sizin yüksek beklentileriniz nedeniyle ortaya çıkan şeyler ve de dediğiniz gibi kendinizi mutlu olmak zorunda hissettiğinizde daha fazla göze batan şeyler, sizi daha çok rahatsız ediyor o zaman. Öyle de düşünmeyin, öyle düşünmekten kurtarın kendinizi. Yani bu gibi durumların o zaman ayırt edilmesi neden önemli? Çünkü tedavi çok değişiyor.
1: Yani sürekli mutluluk beklentisi de depresyona neden olabiliyor insanlarda.
0: Tabii depresyona neden olmuyor da depresyon olduğunuz algısını pekiştiriyor.
1: Evet.
0: Aslında depresyonda değilsiniz.
1: Evet, toplumda ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz diyerek depresyonu reddeden de çok insan var. Güçlü görünmeye çalışmak depresyonu daha da büyütür mü hocam?
0: Güçlü görünmeye çalışıp beceriyorsanız zaten depresyonda değilsinizdir. Yani depresyondaki bir insan bunu yapamaz zaten. Çünkü depresyondaki insan demin söylediğim gibi elini eteğini çekmiştir. Hiçbir şeye layık olmadığını düşünüyordur ve yoğun bir suçluluk şeyi vardır, delüzyonu vardır onlarda. Çok güçlüdür. Onlarda böyle güçlü görünme çabası, hiçbir şey için çaba gösterme, yani kendilerinin hiçbir şeye layık olmadığını düşündükleri için hiçbir şey için çabada göstermeye çalışmazlar. O bakımdan onu depresyon olarak düşünmemek lazım, ama bu güzel bir şey. Yani insanın kendisini güçlü göstermeye çalışması birçok sorundan, içine düştüğümüz bataklıktan insanı çıkarabilecek bir etki yapabilir. Bu güzel bir şey, sorun değil. Ama bu bir kişilik yapısı haline geliyorsa, yani insanların karşısına siz hep en doğruyu bilen, en güçlü, onlardan daha değerli, daha güçlü bir insan olarak kendinizi zorla onları da ispat ettirmeye falan çalışıyorsanız, o zaman tabii hastalıklı bir kişilik yapısından söz edilebilir. Ama normalde bu sağlıklı bir çaba, insanın kendisini güçlü göstermesi.
1: Ruhsal durumu reddetmek fiziksel sonuçlara da yol açar mı? Depresyonu yani inkar eden birinde ne gibi bedensel sinyaller ortaya çıkabiliyor?
0: Yani depresyon, demin söylediğim gibi, yani gerçek depresyonlarda inkar olmaz.
1: Kabul yani, ediyorlar.
0: Evet, yani kendilerinin değersiz olduğu, suçlu oldukları, hiçbir şeye layık olmadıkları konusunda çok katı bir inançları vardır ve bunu siz değiştirmeye çalıştığınızda da çok büyük dirençle karşılaşırsınız. Onlarda böyle bir şey yok, ama o tablodan tabii onları çıkartmak da kolay olmuyor. Yani bu kadar da değersiz olmadıklarını onlara inandırmak da kolay olmuyor. Ama neyden kaçabilir insan? Yani bir ruhsal sorunu var, ondan kaçma durumu söz konusu diyelim. Bu hangi durumlarda olabilir? İnsan bir şeyi bile bile hatalı bir şekilde yapıyorsa. Örneğin para harcama konusunda bile bile bunun bir sorun olduğunu, kendisinden kaynaklanan bir sorun olduğunu inkar ederek devam ettiriyorsa. Yani depresyon gibi tablolarda bu tür gizleme söz konusu olmaz. Ama depresyonmuş gibi görünebilir o tablolar. Yani birçok insanda şeyi görüyoruz, yani bile bile aslında ısrarla yaptıkları davranışları biraz legalize etmek için, başkalarının gözünde
1: dikkat
0: mazur
1: için.
0: Evet, bir mazura ne deniyor şey evet, yani kendilerini bir bahanenin arkasına
1: saklıyorlar.
0: Yani bu tür şeyler çok görülüyor aslında. Mesela geçenlerde bir öğrenci vardı, yani annesi bin bir güçlükle yurt dışında okutuyor falan, ama bu da gidince orada kendisini işte güzel bir şehir, eğlenceye vermiş falan, çalışmamış, dersleri düşük gelmiş, para konuşuyor, oraya büyük paralar gidiyor tabii, yani okula para gidiyor, oradaki yaşam koşulları falan. Şimdi kendisine destek olanların da maddi olarak ne kadar zor durumda olduğunu biliyor bir yandan, ama eğlenceden de uzak duramamış. İşte aşklar maşklar falan filan berbat bir not şeyle geldi. Şimdi ne yapıyor? Geldikten sonra suçlanacağını biliyor kendisine destek olanlar tarafından. Odasına girmiş, çıkmıyor odasından. Surat iki karış falan. Daha dün o şeydeyken ağız kulaklarda geziyor tozuyordu.
1: Evet.
0: Ama buraya gelince şimdi bu tür şeyler tabii insanın hani depresyonda gibi görünmesi falan bazı şeylerden bizi koruyabiliyor. Sorumluluklarınızı yerine getirmemişsiniz. Oradaki şeyde suçlanacaksınız. Onlardan sizi koruyan bir zırha dönüşebiliyor. Onları da iyi ayırmak lazım. Tabii çok yüzüne vurmamak lazım insanların bu tür şeyde. Tabii insan işi, hepimiz yapıyoruz bunları. Belli bahanelerin arkasına sığınıyoruz. Ama bu tür malingering deniyor psikiyatride. hastalığı

0: alışkanlığı taklit etme davranışları. Aslında bu böyle çok da hani numara yapma gibi görünmemesi lazım. Yani hayat çok zor. Herkesin düşünsenize 18 yaşında bir çocuğu yurt dışına gönderiyorsunuz tek başına okusun diye. Orada tabii odada bir de oralarda işte hava karanlık oluyor, soğuk oluyor bilmem ne, kimseyi tanımıyor, yeni gitmiş falan. Bu çocuk tabii eğlenmeye itecek kendisine. Yani çok insani şeyler, çok da suçlanacak şeyler değil aslında. Ama psikiyatrik sorunların bir kısmı da, önemli bir kısmı da böyle çıkıyor. Onlara depresyon teşhisi konulabiliyor. Yani daha önce başka bir psikiyatriste gitmiş mesela, böyle bayağı ciddi ilaçlar vermiş falan o çocuğa. Sonra hani konuşunca biraz şey yaptık, içini açtı. Ya olur dedik böyle, yani sen de gençsin, şudur budur. İlaçları da bıraktı, hiçbir şeye ihtiyacı kalmadı. Çünkü öyle bir zırha ihtiyacı kalmadı. Ailesine de anlattım böyle. Onlar da anlayışla karşıladılar. Ne olacak dediler, bir sene daha fazla dişimizi sıkarız, geçer gider. Böyledir yani bu şeyler yani.
1: Bazen de yanlış anlaşılmalarda neden olabiliyor.
0: Tabii.
2: Duygusal ihtiyaçlarınızı, sevdiklerinizle olan iletişiminizi ve sosyal çevrenizi göz ardı etmeyin. Çünkü duygusal sağlığınız genel yaşam kalitenizi de etkiler. Kendinizi kötü hissettiğinizde hislerinizi ifade etmek ve duygusal destek almak oldukça önemli.
1: İlaçlardan bahsettiniz biraz hocam. Giderek de artıyor.
0: Evet.
1: Programın başında da konuştuk. Bu ilaç kullanımı çok artıyor. Özellikle antidepresanlar.
0: Evet.
1: Antidepresanlar için neler söylersiniz?
0: Antidepresanlar ciddi ilaçlar. Yani hep şunu duyuyorum. Hafif bir antidepresan kullanıyorum. 10 miligramlık bir antidepresan, 50 miligramlık, hiç de yan etkisi yok hocam. Çok hafif, yıllardır kullanıyorum. Bunlar aslında hafif ilaçlar değil. Çok ciddi klinik depresyonlar için o çıkartılmış ilaçlar, piyasaya sürülmüş ilaçlar. 1990'dan itibaren piyasaya çok sayıda böyle ilaç sürüldü. Ciddi ilaçlar bunlar. Yani demin başlangıçta söylediğim gibi depresyon tablosu aslında dalgalı bir tablodur. Her zaman maniyi de doğasında barındırdığı için bu ilaçlar da çizginin yukarısına insanları biraz fazlaca itme potansiyeli taşıyorlar. Bu da insanların normalde olmayacakları kadar iyi görünmelerine neden olabiliyor. Şimdi kişilik değişikliği yapıyor mu yapmıyor mu tartışması var. Şimdi kişilik nedir? Tercihleriniz kişilik yapınızı belirler. Neyi tercih ettiğinize bağlı olarak bir yerden çağrılıyorsunuz. Oraya gitmeyi kabul ederseniz dışa dönük bir kişilik sahibisinizdir. Kabul etmezseniz işte çağrını çok iyi tanımıyorum, gideceğim yerde ne olacak falan, bunları düşünüp de reddediyorsanız daha içe dönük bir kişilik sahibi olduğunuz söylenir. Şimdi bu ilaçlar bu tercihleri değiştiriyor mesela. Yani çok çocuk görüyoruz işte büyük şehre, küçük şehirde liseyi bitirmiş üniversite okumaya gidiyor ya da yurt dışına gidiyor. Antidepresan kullandığı için yani orada biraz tabii çekingenliği nedeniyle sosyalleşememiş, toplantılara katılamamış falan. İşte sosyal fobi ya da depresyon teşhisi alarak antidepresan tedaviye başlanıyor. O ilaçlar insanların karar vermeleri aşamasında daha cesur olmalarına neden olan ilaçlar. Şimdi bu tür şeyler kişilik değişimleri sayılır mı sayılmaz mı bizim aramızda çok tartışılıyor. Bence bu bir kişilik değişimidir. Yani kişilik nasıl değişir ki? Yani bir insan çok iyi bir insanken gece dolunay çıktığında kurt adama dönüşmesi gerekmiyor kişilik değişimi olması için. Yani kişilik değişimi dediğimiz şey böyle bir şeydir.
1: Evet.
0: Sinsi sinsi oluşur. Bunu yaşayan çok insan var. Ya da Amerika'da büyümüşsünüz, işte Avrupa'da bir yerde büyümüşsünüz, Türkiye'ye geliyorsunuz. Ana diliniz İngilizce aslında çünkü orada eğitim görmüşsünüz. Tamam, annenizin dili Türkçe falan ama evde de İngilizce konuşulmamış. Burada işe başvuruyorsunuz. Gazetelerden ilanları takip ediyorsunuz. Orada bir ilan var. İşte banlıyor bir yerde, büyük bir şehirde. Oradaki bir şirkette şu pozisyona eleman aranıyor. Siz

0: ki bir kadınsınız, 25-30 yaşlar arasında, yurt dışında büyümüş, böyle Türkiye'de çok iyi bilmiyorsunuz. O semtin nasıl bir semt olduğunu bilmiyorsunuz ve sizin görüşmeye çağrılma saatiniz akşam 7 Kasım ayında. Şimdi buna normalde gitmemeniz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde akşamın 7'sinde bir kadını tek başına iş görüşmesine çağırmazlar. Yani gündüz çağırılır ve ekip halinde çağırılır. Yani siz tek başınıza ama atlayıp banliyö bir yerde, tenha bir yerde akşamın 7'sinde iş görüşmesine gittiğinizde buna nasıl cesaret buluyorsunuz? İşte bu ilaçlar bu cesareti veriyor.
1: Karar verme mekanizmalarını etkileyen bir
0: Etkiliyor. Tabii.
1: ilaç.
0: Ne olacak
1: Neden bu
0: diyorsunuz?
1: kadar çok yaygın ve neden bu kadar kolay verilebilen bir ilaç?
0: Çünkü depresyon teşhisi çok kolay konuluyor ve antidepresanların da depresyon teşhisi konulduktan sonra verilmesinin gerekli olduğu konusunda Amerikan Psikiyatri Birliği, yani psikiyatrinin şeyidir orası, kutbudur. Orası böyle dediyse tartışmasız doğru bilgidir şeklinde düşünüldüğü için tak diye yazılıyor. Ama bunun aslında türev etkilerinin ne olacağı konusunda kimsenin düşünecek vakti de yok, zamanı da yok. O teşhisi koyup bu ilacı vermediğinizde suçlu durumuna da düşebilirsiniz şimdi yasalar gereği. Şimdi ama yargılamada böyle cesur olmanın getirdiği bir daha şey kararlar alma şeklinde bir olay oluyor. Şimdi tabii oraya gittiğinizde iş görüşmesinin başka bir şey olduğunu anladığınızda işten geçmiş oluyor tabii. Yani neler yaşandığını tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden antidepresan ilaçlar böyle herkesin leblebi gibi kullanabileceği şeyler değil aslında. Çok çok ciddi değişikliklere neden oluyor insanların. Yani ben bankacı olup antidepresan kullanmaya başladıktan sonra çok düzgün olan insanların yakınlarının hesaplarından 3 kuruş 5 kuruş kendi hesaplarına aktarıp sonra yakalandıklarını, ağır cezada yargılandıklarını, işlerini kaybettiklerini biliyorum. Yani bunlar böyle şeylerdir. Yani şakaya gelir şeyler değil. Madem

0: Ama onlar gerçekten depresyonsa şart ilaç var. Onları kendi başına bırakmak çok kalpsizlik olur. Yani insani bir şey değil en azından. Yani bir hekime yakışmayacak bir şey. Onlara yardımcı olmak lazım. Ama burada da çok böyle beyinde işte serotoninler düşmüş, bilmem ne artmış, şudur budur, bunlara müdahale ediyorum, müthiş bir hastalık tedavisi yapıyorum havalarına girmeden bunu yapmaktan. Çünkü bu serotonin kuramının falan çok da doğru olmadığına yönelik çok ciddi yayınlar var son yıllarda. İşte eskiden otomatikman serotoninin düşmüş, depresyondasın denirdi, sanki bakınca insanların beyindeki serotonin düzeyini anlıyormuşuz gibi. Hemen serotonin arttırıcı ilaçlar verilirdi ama bunun serotoninle bir ilgisinin olmadığı yönünde çok ciddi yayınlar var son zamanlarda.
1: Peki tedavi süreci içinde ne kadar zamanda sonuç almaya başlanıyor hocam?
0: Yani bu tabii ciddi bir depresyonda hastayı yatırmak da gerekebilir. Yani ona hastalık diyebiliriz aslında. Çünkü hakikaten işte insanın kendi yaşamına kastetmesinden ya da maniye girerek başkalarının için tehlike oluşturmasına kadar bir takım nahoş şeylerin gerçekleştiği tablolar bunlar. Ama tabii 1-2 ay boyunca yakından gözlemek lazım o insanları. Ama depresyon değilse de mutsuzluksa, bunun yarattığı kaygıyı yaşıyorsa falan, bunlar tabii daha kısa zamanda düzelebiliyorlar. Yani şunu çok görüyoruz mesela, işte iş arayan genç bir insan mezun olmuş, işte birkaç iş başvurusu olmuş, gerçekleşmemiş, işe alınmamış. Büyük bir mutsuzlukla, umutsuzlukla geliyor size. Tamam, ona yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ama biraz zaman tanımak lazım. 3 hafta sonra onu bir bakıyorsunuz yolda, şen şakrak mutluluk içinde görüyorsunuz. Niye? Sonraki başvurusu kabul olmuş, işe girmiş, maaş alıyor, kendini bir işin sahibi olarak görüyor. Gitmiş alışveriş yapmış, giyinmiş, kuşanmış, o işin gerektirdiği şekilde toplumda benim de bir yerim var diyor. Gelecekten umut sahibi olmuş. Bir günde değişebiliyor bu tür şeyler. Çünkü gerçek depresyon değil. Orada bir şeyi, hak ettiği bir şeye uzanamamanın getirdiği mutsuzluğu yaşıyor. Ama onu verdiğinizde geçiyor, bitiyor yani.
1: Tanıyı iyi koymak
0: Tanıyı
1: gerekiyor,
0: çok
1: değil
0: iyi
1: mi?
0: koymak
1: En
0: lazım. Yani
1: önemli kısım burası
0: evet,
1: sanırım.
0: yani orada bakarsınız işte sevgilisinden ayrılmış ama 3 gün sonra barışabilirler, barış.

0: gemileri batmış insanı 3 gün sonra böyle havalara uçarken görebiliyorsunuz. O süre içinde onun mutsuzluğuyla baş edebileceği şekilde ilaç tedavisi, bir destek tedavisi gibi verilebilir. Hafif ilaçlar, hafif dozlarda, antidepresan vereceksek de çok düşük dozlarda yardımcı olacak şekilde. Yani böyle çok ciddi hastalıkları tedavi ediyoruz. Yani işte bakınca böyle müthiş teşhisler koyuyoruz falan gibi şeylere girmeden o süre içinde ona bir şans vermek lazım. Çünkü ciddi ilaçları başlayınca bu 10 miligram da olsa bu ilaçlar artık bırakması bir süre sonra 3 hafta 4 haftadan sonra çok zor oluyor. Ondan sonra yıllarca kullanır hale geliyorsunuz.
1: Son olarak şunu soruyorum hocam size, tedaviden sonra depresyonun tekrarlanma riski var mı? Bu tanıyı almış ve tedavi görmüş kişilere neler tavsiye edersiniz?
0: Yani tanıyı alan insanların bu konuştuklarımız bağlamında kendi durumlarını yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Mutsuzluk tekrarlayıcı bir şeydir. Mutsuzluk hayatın parçasıdır. Ama depresyon, gerçek depresyon da işte demin söylediğim gibi döngüsel bir hastalık. İnişleri çıkışları var. Öbür tarafa doğru, mani yönüne doğru kaymaları var. Çok aşırı neşe, kendine özgüvenli hissetme gibi oraya doğru kaymalar var. Gerçek depresyon tekrarlar. Hayat boyunca tekrarlar. Yani gerçekten depresyon hastalığınız varsa o tekrarlayıcı bir hastalıktır. Böyle ama belli bir nedenle depresyona giriniz, işte reaktif depresyon deniyor. Onların çoğu mutsuzluk tabloları, bir şey elde edememe. Ha, onlara ilaç verilmez mi? Verilir. Ama farklı ilaçlar, daha hafif dozlarda destekleyici psikoterapi yaklaşımları ya da başka müdahaleler yapılarak atlatılır, tekrarlayabilir yani.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size bu
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: sohbet için. Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz psikiyatri uzmanı Doktor Mutluhan İzmir'di. Kendisiyle biz bu hafta depresyonu konuştuk. Haftaya yeni konularla güzel bir günde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakika gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyleyerek, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 100-550 metre derinlikte olduğu belirtildi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran, saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları, bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan havayolu şirketlerine seslenerek, Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Almanya, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıklaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti. Almanya'nın kararlarına karşılık vereceğini duyurdu. Moda'nın kalbi 3 gün boyunca başkentte atacak. Bugün başlayan Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı 4 Eylül'e kadar Ato Kongrezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Fuarda yerli ve yabancı alıcıları Türk firmalarıyla buluşturarak yeni ticari köprüler kurulması hedefleniyor. Fuar kapsamında düzenlenecek defilelerde katılımcı firmanın yeni koleksiyonları podyumda boy gösterecek. Spor Filenin Sultanları çeyrek finalde A Milli Voleybol takımımız Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın rakibi oldu. A Milli takım yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Trabzonspor'da geçen hafta Ferencváros karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında istifa eden ancak yönetimin istifasını kabul etmediği teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Ve hava durumu Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Berlin 26, Tiran 35, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27. Sanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Kopenhag 19, Brüksel 20.

0: Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Kapadokya'nın tarihi mirası geceleri de keşfedilebiliyor. Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zel ve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirilen yeni aydınlatma projeleriyle, bölgenin karakteristik kaya oluşumları, estetik ve kontrollü ışık kurgusuyla gecede ziyaret edilebiliyor. İkinci haberimiz bir insan öyküsü. Sokaklardan kağıt toplayarak 3 çocuğunu okuttu. En büyük gururuysa kızının üniversitedeki birinciliği. Adana'da hayatını zorluklar içinde sürdüren 3 çocuk babası Adnan Aslan, çocuklarının eğitimi için 33 yıldır her gün sokak sokak dolaşarak atık kağıt topluyor. Fedakar babanın kendisine destek olan kızı Latife Aslan, üniversite eğitimini birincilikle tamamlayarak ailesinin gurur kaynağı oldu. Son haberimizde bu hafta sizleri Bitlis'e götüreceğiz. Bitlis tarihi için önemli keşif. Bitlis'te Nemrut Dağı ve çevresinde yapılan bilimsel araştırmalarda kentin tarihinin paleolitik çağa uzandığı tespit edildi. İlk haberimize Kapadokya'dan başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kapadokya'nın tarihi mirası geceleri de keşfedilebiliyor. Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi, Paşa Bağları Ören Yeri, Zel ve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi'nde hayata geçirilen yeni aydınlatma projeleriyle bölgenin karakteristik kaya oluşumları, estetik ve kontrollü ışık kurgusuyla gece de ziyaret edilebiliyor. Toplam 692 aydınlatma armatürüyle ziyaretçi deneyimi zenginleştirilirken, yansıtma gösterisi uygulamasıyla Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası yeni bir anlatım olanağı sunuyor. Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik, ışık kirliliğinin azaltılması, doğal yaşamın korunması ve kültürel mirasın özgün kimliğinin muhafazasını esas alan bu çalışmalarla gece müzeciliği vizyonunun daha da güçlendirilerek Kapadokya'yı gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfedebilmesi amaçlanıyor. Kapadokya Alan Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi'nde 214, Paşa Bağları Ören Yeri'nde 238, Zel ve Açık Hava Müzesi'nde 135 ve Erdemli Vadisi'nde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanıldı. Çalışmalar ilk etapta Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla başladı ve diğer alanlara yayıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda hayata geçirdiği gece müzeciliği vizyonunun önemli halkalarından biri olan projede, kaya dokularının doğal karakteri korunarak enerji verimliliği esas alındı ve ışık kirliliği en aza indirildi. Projeler kapsamında kurulan ışık ve görüntü yansıtma sistemiyle Kapadokya'nın tarihi ve doğal mirası yeni bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturuldu. Böylece bölgenin taşınmaz kültür varlıkları ve doğal dokusu dijital uygulamalarla desteklenerek gece saatlerinde de farklı bir deneyim sunuyor. Uygulama 1 Ekim tarihine kadar sürecek. İkinci haberimiz de bu.

Hafta sizlere Adnan Aslan'ın hikayesini anlatacağız sevgili dinleyicilerimiz. Sokaklardan kağıt toplayarak 3 çocuğunu okuttu. En büyük gururu ise kızının üniversitedeki birinciliği. Adana'da hayatını zorluklar içinde sürdüren 3 çocuk babası Adnan Aslan, çocuklarının eğitimi için 33 yıldır her gün sokak sokak dolaşarak atık kağıt topluyor. Fedakar babanın kendisine destek olan kızı Latife Aslan, üniversite eğitimini birincilikle tamamlayarak ailesinin gurur kaynağı oldu. Henüz 8 yaşındayken babasını kaybeden Adnan Aslan'ın çocukluğu sokaklarda ve rutubetli evlerde geçti. Okuma yazması olmayan, annesinden öğrendiği disiplin, azim ve kararlılık ilkelerini kendi hayatına rehber edinen Aslan, çocuklarının da aynı zorluğu çekmemesi için ömrünü sokaklardan kazandığı rızkına adadı. Yıllardır çöpten kazandığı parayla çocuklarını okutan fedakar babanın mükafatı, kızının elde ettiği başarısı oldu. Gençlere babalarının kıymetini bilmesi ve verilen emeği görmesi konusunda çağrıda bulunan Adnan Aslan, "Kendi çocuklarımın ileride sıkıntı ve zorluklar yaşamaması için onların eğitimi adına mücadele ettim. Çok şükür bundan hiç pişman değilim. Babalık sadece bir eve para getirmekle olmaz. Gençlerin babalarının kendileri için verdiği mücadeleyi ve emekleri gerçekten görmesi lazım. Görün bunları. Nasıl bir baba mücadele veriyor? Ona göre sizler de bu mücadeleyi başarılarınızla taçlandırın, akranlarınıza örnek olun," dedi. Evlatlarının geleceği için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Aslan, "Benim oğlum liseyi bitirdi. Gücüm ona o kadar yetti. Kızımsa üniversiteyi çok şükür bitirdi. Yabancı dil ve turizm üzerine olan bölümünü dereceyle ve birincilikle tamamladı. Bugün KPSS'ye hazırlanıyor ve kendisini daha da geliştirmek istiyor. Ben çocuklarımın sonuna kadar arkasındayım. Belki 10 yıl daha, belki 5 yıl daha çalışacağım ama pes etmeyeceğim. Bütün babalara mesajım budur. Mücadele edin, pes etmeyin. Güzel yarınlarımız, çocuklarımız ve geleceklerimiz için," ifadelerini kullandı. Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle tamamlayan Latife Aslan da babasının ailesi için verdiği emeğe dikkat çekti. Adana sıcağında babasına destek olmaya çalıştığını belirten Aslan şunları söyledi. "Benim için tüm evlatları ve ailesi için verdiği emek büyük. Gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir insan. Her zaman onun yolundan ilerlemeye de devam edeceğim. Bu sıcakta çalışmak zor oluyor. Ben de kendi çapımda babama biraz destek olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar aile olarak, mahalle olarak çabalıyoruz. Buralara kolay gelmedik. Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek ve her alın teri için ona minnettarım. Evet, üniversite okumak çok güzel. İnsanı donanımlı hale getiriyor ama önemli olan eğitimden ziyade hayat okulundan mezun olmak. Bugün eğitimimi KPSS'ye çalışarak devam ettiriyorum ama babamın yanına geldiğimde de hayata dair birçok şeyi görmek bana nasip oluyor. Hayatın her alanında, her yaşta eğitim görebiliriz ama hayat okulundan mezun olmak herkese nasip olmuyor." Hafta son haberimizde Bitlis'teyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bitlis tarihi için önemli keşif. Bitlis'te Nemrut Dağı ve çevresinde yapılan bilimsel araştırmalarda kentin tarihinin paleolitik çağa uzandığı tespit edildi. Bitlis Eren Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle tarih öncesi çağlarda Bitlis ili obsidyen ocakları, yol güzergahları ve konaklama yerlerinin belirlenmesi projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması yürütüldüğü belirtildi. Sizlere kısa bir hatırlatma yapalım. Obsidyen, volkanik lavların çok hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşan doğal bir cam türüdür. İlk etapta Nemrut Dağı ve çevresinde yürütülen projenin büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Yunus Çiftçi ve ekibinin yaptığı çalışmalarla 5 mağara ve kaya altı sığınağı, 43 obsidyen atölyesi ve 3 obsidyen kaynağı tespit edilmiştir. Arazide toplanan malzemelerin tasnif ve analiz çalışmaları devam etmektedir. Paleolitik çağa uzanan Nemrut Dağı obsidyenin ve bölgedeki kaynakların yoğun

un kullanıldığı, zamanla bu ham maddenin ticari nitelik kazanarak Yakın Doğu'nun geniş bir bölümüne yayıldığını düşündürmektedir. Farklı arkeolojik merkezlerde yapılan çalışmalar, Nemrut Dağı obsidiyeninin Levant yani Filistin ve Lübnan, Mezopotamya, Zagroslar, Anadolu ve Kıbrıs gibi geniş bir coğrafyaya ulaştığını ortaya koymaktadır. Obsidyen işleme atölyelerinde elde edilen bulguların üst paleolitik çağdan tunç çağına kadar, yani yaklaşık M.Ö. 40 bin ila 4 bin arası uzun bir kullanım sürecine işaret ettiği bildirilen açıklamada, toplam 2300 obsidyen buluntusundan 1500'ünün incelendiği ifade edildi. Elde edilen sonuçlarla binlerce yıl ticari ağda yer alan Nemrut obsidiyeninin geniş bir coğrafyaya yayıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi. Bu durum, bölgenin tarih öncesi dönemlerden itibaren bilinen ve kullanılan önemli bir obsidyen merkezi olduğunu ortaya koymaktadır. Obsidyen buluntular arasında çekirdekler, dilgiler, el baltaları, kesici ve delici aletlerle ok uçlarına kadar uzanan geniş bir alet repertuarı bulunmaktadır. Alet tipolojisi ve karşılaştırmalı buluntu yerleri dikkate alındığında bölgenin on binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilmektedir. Üst paleolitik, epipaleolitik, neolitik, kalkolitik ve tunç çağlarında bölgenin yoğun kullanıldığı açık biçimde anlaşılmaktadır. Arazi çalışmalarında mağara ve kaya altı sığınakları tespit edilmiştir. En önemlisi kayıt altına alınarak tescile sunulan Mazik mağarasıdır. Orta büyüklükteki mağara, obsidyen alet ve yongalarla, tunç, demir ve orta çağlara ait kanıtlarla araştırılan dönemlere ait yerleşim bilgileri vermektedir. Açıklamada bu yıl ve gelecek Süphan Dağı'nda yürütülecek çalışmalarla obsidyen kaynaklarının kullanımı, ticaret ağları ve yerleşim ilişkilerinin ayrıntılı şekilde ortaya konulmasıyla projenin bilimsel öneminin daha çok ortaya çıkacağı bildirildi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan, programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Bir dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdir. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşim

0: titreşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
1: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kadim Kökler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Türkiye'miz tarihin farklı dönemlerine tanıklık eden, ondan izler taşıyan muhteşem bir ülke. Her yerinden farklı bir sürprizin çıktığı, kültürel, arkeolojik ve doğa zenginlikleriyle insanı büyüleyen bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz de bugün Kadim Kökler programında Türkiye'nin doğal güzelliklerini konuşmak istiyoruz. Konuğumuz Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Ali Rıza Koç. Ali Rıza Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, eksik olmayınız.
0: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, tabiatı nasıl koruyabiliriz ki?
1: Tabiatı nasıl koruyabiliriz? Güzel bir soru. İşte bunun gibi STK'ları kurarak, çocuklarımızı beşikten mezara kadar eğiterek tabiatı koruyabiliriz. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği de bu amaçla 1955'te kurulmuş. Sonraki yıllarda kamuya yararlı statü almış. Yine Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı ve yurt dışında çalışmalara, etkinliklere, doğa korumayla ilgili katılma müsaadesi almış. Gördüğünüz gibi adında da Türkiye olan çok eski ve kadim bir STK'dır Mine Hanım.
0: Aslında bazen STK'lar da bir ülkenin, coğrafyanın köküne etki edebiliyor değil mi?
1: Kesinlikle, ne olursa olsun sivil inisiyatif her alanda, sosyolojide, tabiatta, zenginleşmede ve her anlamda STK'ların rolü büyüktür. Zaten bakın Avrupa'ya da diğer işte bu işi önceden çözmüş toplumlara bakın, sivil toplumun her zaman bir önceliği vardır. Türkiye'de tabii bu anlamda şanslıdır. Bizde de sivil toplum vardır. Daha da günle güne güçlenmektedir. Bizim dernek de onlardan birisidir. Türkiye'nin belki de Avrupa'nın ilk çevreyle ilgili STK'lardan bir tanesi Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'dir Mine Hanım.
0: Evet, bugünlerde tabii özellikle de bu iklim değişikliği üzerindeki farkındalıkla ilgili de pek çok çalışma yapıyorsunuz. Birazdan onu da detaylandırırız. Biz tabii kadim kökler deyince aslında bugün bizi var eden bütün maddi manevi unsurlardan bahsediyoruz. Düşünce dünyamızda da tabii bahsettiğiniz üzere STK'ların çok önemli etkisi var. Peki siz böyle gözünüzü kapattığınızda Anadolu coğrafyasını düşündüğünüzde ilk aklınıza hangi tabiat güzelliği gelir?
1: Türkiye şöyle önce bir genel bir gidişatla ilgili, genel bir görünümle ilgili bir şey söylemek gerekirse. Lütfen. Türkiye bulunduğu yer itibariyle, Anadolu bulunduğu yer itibariyle kıtalar arası bir yerde ve tabiat güzelliklerinin hepsinin bir şekilde buluştuğu, çarpıştığı, belki daha büyük güzelliklerin çıktığı yerler. Bu taşımıza yansımış, bu bitkimize yansımış, faunamıza yansımış, floramıza.

0: Bazen korunak olarak kullanmış, bazen oralardan su kaynağı elde etmiş. Tepelerinde güzel gelinlik gibi karlar yağmış, işte Erciyes'tir, efendim Ağrı Dağı'dır, Uludağ'ımız var. Başta kayakla çok meşhur olduğu ama Uludağ, Bursa o bölge ovalarını sulayan bir görev var. Nemrut Dağı mesela, değil mi? Hem güneşin batışı hem doğuşu hem aynı zamanda büyük kadim medeniyetlerin oradaki kalıntıları çok güzel bir şekilde yer almış. Palandöken'dir, Toroslar'dır. Bütün bu dağlar aynı zamanda Anadolu'yu sulayan, Anadolu'yu besleyen bir görevi de olmuştur. Tarih boyunca Türklerin hayatında da çok dağlara güvenilmiştir. Bir kere dağlardan başladığım için devam ediyorum. Hatta Köroğlu, hani Yüce Yüce Tepesi'nden yol aşan, gitmez oldu gönlümüzden endişen, mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşem, arkam sensin, kalam sensin dağlar hey diye türkülerinde bile dağların ne kadar merhametli, koruyucu, iyi olduğunu ve dağlara şiirler yazmışız biz kültürümüzde.
1: Bir şey sormak isterim.
0: Lütfen.
1: Siz bu dağlardan bahsedince Türk kültüründe tabii dağ dediğimiz Kaf Dağı mesela. Bir de böyle
0: Efsaneler
1: bir
0: var değil
1: hatta uzak uzak tepelere kız
0: mi?
1: vermesinler gibi böyle kültürümüze de çok yerleşmiş değil mi? Yani doğadaki her türlü aslında doğal unsur da kültürümüzün içine
0: Tabii
1: oturmuş.
0: bu hikayelerimize, masallarımıza, türkülerimize yansıyor. Çünkü hani meşhur sosyolog söyler ya, coğrafya kaderdir. Hangi coğrafyadaysanız ve nelerle yaşıyorsanız o sizin kültürünüze çok etki ediyor. Mesela Anadolu'daki bu çok kültürlük, değil mi? Özellikle yemek anlamında. Şimdi bir dağın eteğinde yetişen bir fasulyeyle, İspirli olduğum için söylüyorum, Erzurum İspirli, işte Kaçkarların eteğindeyiz. Bir dağın eteğindeki bir yetişen bir sebzeyle öteki yüzünde yetişen sebzenin tadı farklıdır, sizlerin uzmanlık alanı. Dolayısıyla bizim bu geniş coğrafyamızdaki bu dağların etkisiyle yemeğimiz, kültürümüz her anlamda büyük bir zenginliğe sahip olmuştur. Bu dağlar sayesinde olmuştur Mina Hanım birazdan.
1: Dağ bir de ama mesela dağları aştım geldim. Yani dağ bir de Türk kültüründe aslında zorluk, mukavemet
0: Ya bir
1: kriteri olarak
0: engeldir
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii. Yani hem sizi korur hem de bazı şeylere engel de olur tabii, dağları aşmak
1: Aşabilirsen
0: dedi.
1: belki daha
0: Evet.
1: muteber bir hayata erişirsin.
0: Tabii dağ aşmak da zordur. Herkesle derler ya, dağ aşılmaz diye. Biraz zorluklara alışkın olacaksın. Yani çetin iştir, zor iştir dağ aşmak. Dolayısıyla gönlü naiflerle, korkaklarla yüce dağlar aşılmaz der Türk kültüründe. Bizim için de Anadolu'da bu dağları aşmak için çok dirayetli olmak, çok efendim dirençli olmak, işte mesela Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi, mesela insanlar değil mi, o yokluktan nasıl bir araya gelmişler, nasıl o yüce dağları aşmışlar, nasıl böyle bağımsız güzel bir devlet kurmak için Kuvayi Milliye bir ruh oluşmuş. Aslında o dağların belki de vermiş olduğu o zorluklara yaşama kültürü zor zamanda Türk vitesine takıyor ve bir anda
1: Bir
0: insanlar farklı.
1: dakika, Türk vitesi.
0: Evet.
1: Bu Türk vitesi de herhalde doğanın Türklere kazandırdığı bir
0: Evet.
1: aparat olabilir mi?
0: Ben yurt dışında
1: Bir
0: Türkiye'mizin çok
1: aparat.
0: tanıtımını yaptım. Orada kullanılırdı, bizim diplomatlar da kullanırdı zaman zaman. Aslında bu şu demektir.
1: Zor
0: Bazı
1: zamanların
0: zor
1: insanları
0: zamanlarda
1: mı?
0: beklerler, beklerler, belli bir sabrı olur. O sabır geldiğinde o kızılcık ateşi yakarlar. Yani Anadolu'nun işte ne bileyim öyle bir noktaya gelir ki en son çok baktı ki iş işten gitti, artık kurtuluş yok. O zaman da hayatını ortaya koyar, her türlü mücadeleyi verir. İşte bunun Cumhuriyet'in başlangıcında Mustafa Kemal'in Ankara'da karşılanması falan, işte tam böyle Türklerin artık son noktaya gelmiş, ya istiklal ya ölüm dedikleri noktada Türklerin böyle bir özelliği de vardır dünyada, yani bizim kültürümüzde. İşte bu güzel kültür de aslında birazcık da coğrafyadan da kaynaklanıyor. Daha kuraklık diye kalktık geldik Orta Asya'dan, gelirken bütün o Hazar Denizi'nin kuzeyinden, güneyinden geçtik. İşte her türlü coğrafyayı aşarak buralara geldik. Balkanlara gittik. Çok zorluklar yaşamış bir milletiz. Öyle olunca da hem kültür olarak çok zenginleştik hem de doğayla birlikte daha dayanıklı bir millet olduk.
1: O zaman şunu diyebilir miyiz? Türkler coğrafyayı okumayı biliyor, coğrafyanın diline de vakıf.
0: Vakıf biraz da buna mecbur. Çünkü bu coğrafyada yaşıyorsanız, yani Antalya'nın da güzelliklerini bileceksiniz. İşte Erzurum Palandöken'in de özelliklerini bileceksiniz. Oraya gittiğinizde kazak giyeceksiniz. Oraya gittiğinizde yazlık kıyafetinizi giyeceksiniz. Coğrafya bir şekilde sizin nasıl yaşamanız gerektiğini de yönlendiriyor.
1: Şimdi tabii siz aslında çok da kıymetli bir siyaset bilimcisiniz de. Peki şimdi Rizelilerle ilgili diyorlar ki huysuz. Ben de diyorum ki ya bu dağlarda hani bisiklet sürülemeyen belki yürürken bile

0: zorlandığınız bir coğrafyada hayatta kalmak bir miktar huysuzluk gerektiriyor. Böyle baktığınız zaman Türkiye'nin coğrafyası kişiliğimizi gerçekten de çok mu etkiliyor?
1: Tabii mesela bakın halk oyunlarından başla en güzel. Yani bizim öyle bir zenginliğimiz var ki efendim 15 tane bölgenin 15 tane farklı halk oyununu çıkarıyorsunuz uluslararası arenada. Anadolu'daki kadim kültürü görüyorsunuz. Bir de aynı zamanda coğrafyayı okuyorsunuz. Ege'li arkadaşlarımız zeybek oynarken ne kadar rahatsa bizim Rizeli arkadaşlarımız da bir hava soğuk biraz ısınması lazım. Zaten çok hızlı oynuyorlar. Onun hızına yetişemezsiniz. Hani fıkralarda var ya Karadeniz'i Ege'yi seyredince bu kadar düşündükten sonra nenem de oynar uşağım
0: Bunu
1: diye.
0: bilmiyordum ama doğru söylemişler.
1: Ama öyledir yani Çukurova'daki güzellikler halk oyunları ayrıdır. İşte Erzurum ne bileyim böyle sert kış o Dadaş'ın duruşu heybetini gösterir o başbar falan onu anlatır. Şimdi Trakya'da Rumeli'de başka bir kültür vardır daha böyle eğlenceli şen şakrak bir kültürdür. Dolayısıyla halk oyunlarını, halk kültürünü, halkın günlük yaşantısını belirler aynı zamanda coğrafya. Zaten Anadolu'daki dediğim gibi bu kadim kültür de böyle oluşmuş. Bu kadim kültürün izlerini mutlaka Anadolu taşıyor. Şimdi dünyada baktığınız zaman inanın medeniyetler tarihine bakınız. Efendim Sümerlerden başlayalım diyelim değil mi? Yazın ilk buluşu. Gidelim Mısır'a gidelim. Bu tarafa doğru Mezopotamya'daki bütün medeniyet, Sümerler, efendime söyleyeyim Lidyalılar, Etiler. Bakın medeniyetlerin çoğunu bir şekilde beşiklik etmiş Anadolu. Çünkü niye? Sulara yakın aynı zamanda çok aşırı sıcak da değil. Coğrafi olarak da çok uygundur. Yani medeniyetlerin
0: Elverişli.
1: evrilişi tabii. Mesela Dicle ile Fırat'ın Anadolu'dan çıkması, Mezopotamya oradan Körfez'e akması. Medeniyetler bakın suların kenarında başlamıştır ve öyle devam etmiştir. Nil'in kenarındaki Mısır medeniyeti. Yine böyle bir medeniyetler tarihine baktığımızda efendim işte uzaktaki biraz medeniyetler Çin medeniyeti, Japon medeniyeti ya da işte karşı tarafta baktığımızda Mayalar, İnkalar. Ama bunların dışında büyük medeniyetlere beşiklik etmiş, kucak açmış olan bölge bu bölgedir. Yani bir sürü buluş burada olmuştur. Sadece para Lidyalılar tarafından bulunmamış. Aynı zamanda birçok enstrüman, malzeme buralarda keşfedilmiş ve buralardan insanlar bir takım bir yerlere gitmişler. Bu kadim bir coğrafyada kadim kültürün etkileri dünyaya bu şekilde yayılmasına katkı sağlamış.
0: Biz hani hep tabiat güzellikleri deriz ya. Ama aklıma hep şöyle gelir. Mesela tabiatın çok zor olduğu Artvin, Türkiye'nin en eğitimli ili aynı zamanda. Bazen tabiatın güzellikleri yanında, tabiatın zorlukları da iyi bir mektep olur mu insanlık için?
1: Şöyle mecburiyetten oluyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi o güzellikler var. Güzelliği seyredersiniz ama aynı zamanda karnınızın doyması lazım. Şimdi Artvinli arkadaşlarımız çok eğitimli gerçekten. Hepsini selamlıyorum. Buna benzer çok eğitimli
0: Başka
1: bölgelerimiz var.
0: illerimiz de
1: Tabii
0: elbette var.
1: ama mecburiyetten yani Tarık bin Cebel'in gemileri yakması gibi gidiyorsun gurbete ya çalışacaksın ya okuyacaksın ya şu yapacaksın ya bu yapacaksın. Onlar okumayı seçmişler, iyi etmişler. Bizim İspiriler de fırıncılığı seçmişler. Dolayısıyla o bölgenin coğrafi şartları eğer size çok fazla güzelliğin yanında çok fazla ekmek vermiyorsa ve nüfus artışı da fazlaysa bir yere kanalize oluyorsunuz. Artvinler de eğitime kanalize olmuşlar. Tabii birçok noktada Türkiye'nin değişik yerlerinde tabii çok hızlı göçlerle beraber şehire gelen insanların farklı farklı tercihleri de
0: Yani
1: olmuş.
0: tabiat aslında öğretmen.
1: Tabii
0: Evet.
1: bize ne yapacağımız aslında söylüyor.
0: Tabiat ana. Peki nereden geliyor sizce?
1: Yani
0: Tabiat ana
1: çünkü bizi
0: fenomeni.
1: ana dediğin aslında tabii hayatı devam ettiren anlamındadır. Bize göre kadın hayatın kendisidir. Bize göre hayatı devam ettirendir kadın. Şimdi ana dediğinde de sevgidir, merhamettir, kucaklayandır, koruyandır, kollayandır.
0: Yani
1: Anadolu da
0: tabiat.
1: böyledir, tabiat da böyledir, ana da böyledir. Dolayısıyla kadınla tabiatı eşleştirmek, aynı manada kullanmak çok doğru bir şeydir. Üreten, hayatı devam ettirendir tabiat. Ana da öyledir. Yani erkek tek başına onun hiçbir şeye yaramaz yani. Her anlamda yaramaz. Sosyolojik olarak da yaramaz. Ailede de mesela aile aile yapan kadındır. Hayatı devam ettiren kadındır.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla erkekler tabii eskiden avcı toplumlarda avlarlar, toplarlar, şunu yaparlar, bu yaparlar, belki korurlar. Ama ne olursa olsun hem biyolojik açıdan hem mental olarak hem sevgi ve merhamet açısından hayatı devam ettiren kadındır. Kadın da tabiata benzer, tabiatta kadın ikisi de üretkendir, ikisi de hayatı devam ettirir. Bu arada avcılık demişken müsaadenizle Milano.

0: bir iki cümle de
1: Heh,
0: onlarla
1: burada
0: ilgili.
1: tabiatı koruma noktasında orada
0: Evet,
1: nasıl bir
0: tabiatı
1: etik
0: korurken,
1: çerçeve
0: tabiatı
1: çiziyorsunuz
0: korurken
1: siz?
0: Mine Hanım, hayvanları da korumamız lazım. Çünkü tabiatın bu biyoçeşitlik o kadar muhteşem bir şey ki milyonlarca milyonlarca canlı birbirine bağlı yaşarken biz sırf hobi olsun diye o yaşayan döngünün içerisinde bir grubun kanatlarına son model bir tüfekle ateş ediyoruz. Bir kuş düşünün, yavrusuna yem götürüyor, yavru yem bekliyor, yoksa açlıktan ölecek. O havadayken son model tüfekle ateş ediyorsunuz. Çırpına çırpına o kuş aşağı düşüyor. O orada köpeğin ağzında can veriyor. Kuş da orada açlıktan ölüyor. Bunun adına hobi diyemezsiniz. Bu hobi değildir efendim. Bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Belki bazı yönlerden yasal olabilir. Yasal olması ayrıdır, etik olması ayrıdır. İnsan olması ayrıdır.
1: Alev Alatlı'nın yasaldır ama helal
0: Değildir
1: değildir.
0: tabii ki
1: Değil mi?
0: yani. Her şey değildir. Mecburen hani yasalarla bazı şeyler müsaade edilmiş olabilir. Ama dünyada insanlık ileri tarihte bunların hepsini hem etik olarak hem yasal olarak yasaklayacaktır. Efendim insanlar açlık başka şekilde gideriyorlar. Şimdi avcı toplayıcı toplumlarda değiliz. Üretip kendimiz barış içerisinde diğer canlılarla beraber paylaşabiliriz. Hatta paylaştığınız o yiyecekleri kapının önünde serçelere, kargalara verin. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz bazı arkadaşlarla. Kışın soğuğunda ya da yazın sıcağında su koyun. Bunların kanatlarını ateş etmek nasıl bir hobidir Allah aşkına diye bunu sormamız lazım.
1: O zaman şöyle mi dersiniz? Tabiat dediğimiz şey aslında bu güzellikler içerisindeki o milyonlarca canlı varlık içerisinde artık insanı öncelemekten öte
0: Tabii.
1: insanın koordinasyonunda adil bir yeni yaşam, bir yeni bir uygarlık mı hizalanması gerekiyor?
0: Kesinlikle. Bakın bizim inancımıza göre insan eşrefi mahlukat diye, değil mi? Ya eşrefi mahlukat dediğin şerefli bir varlıksa diğer canlılarla yaşamasını öğrenmesi lazım. Biz artık yerde yatmış olan bir köpeğe tekme atmadan giden, ayağı kırıksa ona mümkünse yardım eden bir toplum yetiştirmemiz lazım. Biz tabiatı koruma derken milli değerlerimizi de korumak istiyoruz. Biz güzel olanı, ahlaki olanı, insani olanı, doğayla uyumlu olanı, her şeyi korumamız lazım. Eğer biz bu medeniyeti korumazsak, korumaya çalışmazsak boşu boşuna zaman israfı olur ve bir başkalarının gelip bizi kurtarmasını bekleriz efendim. Dolayısıyla bizim bu koruma mevzunu iyi düşünmemiz lazım. Biz tabiatı koruyoruz ama bazı değerlerin de az önce dediğim gibi avcılıkta olduğu gibi diye.
1: Tam orada tabiat sevgisi aslında diğer arazileri iyileştiriyor, değil mi? Yani
0: Tabii.
1: düşünsenize çocukluğundan itibaren tabiat sevgisiyle ve farkındalığıyla büyümüş çocuklar muhtemelen daha ılımlı ve daha paylaşımcı
0: Efendim
1: oluyor.
0: bir papatyayı toplayıp koklayan, bir kadına veren, herhangi bir çocuğa kadına şiddet uygulayabilir mi efendim? Ya da bir türkü söyleyen, bir sanatla ilgilenen, bir doğayla ilgilenen, bir hayvan seven bir başka insana zarar verebilir mi? Dolayısıyla biz tabiatı sevdirmekle, tabiatı sevmekle İnsanı da sevmiş oluyoruz, kendimizi de korumuş oluyoruz. Ve bu korumaların en şereflisi ve en güzelidir bu koruma. Öyle sıradan bir koruma değildir. Dolayısıyla biz mutlaka insan sevgisini, tabiat sevgisini gençlerimize, ben ilgili bakanlıklara gittiğimde hep söylüyorum. Efendim bu çevre koruma eğitim işini daha uzun vadede tutalım. Küçük yaştan ölünceye kadar bu eğitimi vermek zorundayız. Bakın küresel ısınma geldi. Bu bütün dinlerin bahsetmiş olduğu kıyamet aslında küresel ısınma sonucunda Allah korusun böyle gider de insanlık tedbiri almazsa milyarlarca insan göç edecektir. Bazı şeyler o zaman koruyamayacağız. Düşünsene yani milyarlarca insan kuraklıktan göç etmek zorunda kaldı. Bu şekilde çok zor olur insanlık hayatı. Dolayısıyla biz tabiatı korumamız lazım.
1: Evet, o zaman birazcık şöyle Türkiye'nin demiştik ya gözlerimizi kapadığımızda bir dağlardan bahsettik. Başka hangi Türkiye'deki tabiat güzelliklerini hatırlıyorsunuz?
0: Ya dünyada Türkiye'nin tanıtımını yaptığımızda mesela ne olursa olsun bu Pamukkale'deki güzellik dünyanın her tarafında semboldür. Yani nereye giderseniz gidin o fotoğrafı koyduğunuzda Anadolu'yu yansıtır. Kapadokya hele hele Uzak Doğu'da çok meşhurdur. Yani o sadece o kayaların güzelliğinden dolayı doğal o ev olarak kullanmış, dinlere meşrik etmiş değil mi? Hristiyanlar ilk orada şey yapmış. Sonra Anadolu'daki bütün güzellikler hakikaten Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi orası, birisi orasıdır. Denizlerimiz efendim biz bugün Ege kıyılarına gittiğinizde dünyadaki birçok koya gidin ama aynı zamanda Göce'ye gidin. Göcek'le hiçbir yeri mukayese edemezsiniz. Yani güzellik açısından söylüyorum. Ben kendim birazcık da hobi olarak amatör denizcilik yapıyorum. Yani Göcek'teki o koyları hiçbir yerde bulamazsınız. Hani çok bilinen Bodrum'a, Marmaris oralara gitmeyeceğim. Yine Anadolu'nun bazı yerleri, mesela kayaklarda efendim, şu anda Türkiye'nin en uzun kayak yerlerinden bir tanesi Palandöken'dir. Ondan sonra Palandöken'den öte tarafa gidiyorsun, Sarıkamış'ta kış turizmine gelenler o ormanın içerisinde kayak yaptıklarında biz bunu hiçbir yerde göremiyoruz derler. Ya da Nemrut'a çıkan turistler, o güneşin batışı ve o Nemrut'taki tarihi kalıntılar hakikaten hiçbir yerde yoktur. Nereye bakarsanız bakın Anadolu'daki o medeniyetlerin kalıntısı aynı zamanda doğa güzellikle beraber birleşip güzel bir Anadolu ve güzel bir turizm cenneti oluyor Türkiye'miz.
1: Yani siz bir de anlatırken az önce işte Nemrut dediniz mesela, Nemrut'taki o kalıntılar. Aslında doğa bir taraftan da tarihin evi de, değil mi? Yani tarihe de aslında ev sahipliği
0: Tabii,
1: yapıyor.
0: açık hava müzesi gibi
1: Değil
0: düşünün,
1: mi?
0: değil mi?
1: O
0: O
1: müze
0: önlemde.
1: içerisinde tabiat buluntuları, kalıntıları koruyor aslında.
0: Tabii hep beraber korunduğu zaman çok daha güzel oluyor. Bakın mesela yerin üstünde kalanlar bunlar. Bir de altında kalıp sonradan çıkarırlar, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'deki medeniyet işte biliyorsunuz Urfa'da, yani dünya tarihindeki bütün düşünceleri, sistemleri değiştirdi. O kadar büyük bir kadim, ilk defa insanlar bir araya geliyorlar, tapınak kullanıyorlar. İlk defa birlikte yaşamayı, işte tarımı, ekmeği, biçmeyi, yani toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçişin tarihini burada görüyoruz. Yani Anadolu'daki güzellikler, Mine Hanım, işin özeti şu: doğayla beraber tarihi güzellikler ortak güzel bir kadim bir medeniyet bırakıyor. Bu medeniyeti hem korumamız lazım, hem yaşatmamız lazım. Bir haber okudum. Antalya'da o falezlerin üzerinde yapılan yapılar, fotoğraflarını gördüm. Üzüldüm yani. Oranın sembol olmuş. Adam onun farkında değil. Bu güzelliği korumamız lazım. Allah'tan hemen Çevre Bakanlığımız devreye girmiş. Bazılarını sökmüşler falan. Bizim hem doğa güzelliklerimizi hem de kadim medeniyete dair kalıntıları iyi korumamız lazım.
1: Peki çocuklarda o bilinci oluşturabilmek adına siz tabii Türkiye Tabiatını Koruma Derneği olarak da bir takım projeler de yapıyorsunuz. Çocuklara nasıl bu bilinç aşılanabiliyor?
0: Yani şöyle düşünün Mina Hanım, bu çocuklar beyaz bir kağıt gibi düşünün.
1: Yani ağaç yaş iken
0: Aynen, aynen,
1: eğilir
0: aynen.
1: meselesi.
0: Kesinlikle. Bu beyaz kağıdın üzerine ne yazarsanız o kalıyor. Dolayısıyla güzel şeyler yazmamız lazım. Analar ailede, babalar ailede ve sonra öğretmenler okulda çocuklarımıza çok başarılı olun, çok para kazanından önce iyi ahlaklı insan olun. Ve doğayı sevin, tabiatı sevin, canlıları sevin, merhametli olun öğretmemiz lazım. Etik kuralları öğretmemiz lazım. Dedim ya az önce, ben dünyanın yarısından çoğunu gezdim. Mesela Japonlar beni çok etkilemişti bir yönüyle. Çünkü kaybolan eşyanın geri dönme oranı %97 efendim. O %3 de ya okyanusa düşmüştür ya o mazgala bir yere sıkışmıştır,
1: Bulunamaz.
0: bulamamıştır. Şimdi önce dürüstlüğü öğrenirsek, önce ahlakı öğrenirsek, önce biyolojik çeşitliliği korumamız gerektiğini öğrenir isek kendimize de faydamız olur, tabiatımıza da faydamız olur. Daha merhametli, güzel bir medeni toplumda huzurla yaşarız diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla ilkokulda başlayacak, doğuşta başlayacak. Hani 7'den 70'e derler ya, şimdi doğumdan ölüme kadar. Yani hani derler ya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışıp, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya fidan dikin, dünyaya çalış. Aynı ona benzememiz lazım. Kaç yaşında olursak olalım, tabiatı koruma, kadim güzellikleri koruma ile ilgili eğitim vermek lazım. Anadolu'daki güzel yerlere ya gittiğinizde, yani Pamukkale'ye gittiğinizde Allah aşkına orayı çizmeyin ya. Orada bir karşısında durun, bir şiir okuyun, bir türkü okuyun ama gidip oraya çizgi atmayın. Bunu anlatmaya
1: Aslında şey
0: çalışıyorum.
1: aklıma geldi. Anadolu coğrafyasında Türk kültüründe mesela işte Kiraz Çiçeği Festivali var, Uzak Doğu'da da var. Ankara'da mesela Sevgi Çiçeği var Gölbaşı'nda. Çiğdem Çiçeği Festivali var. Yani Anadolu'da ve Türk coğrafyasında aslında tabiat güzellikleri bizim çok saygın bir şekilde kültürümüzün çok içinde, değil mi? Yerleşik olarak
0: Yerleşikti ama
1: hayatımızın
0: bu şöyle, bu
1: parçası.
0: birazcık şöyle, biraz bu festivalde biraz ticarileşme, biraz
1: Çok
0: tanıtımla ilgili.
1: eskiden de
0: He.
1: hani Türk kültüründe.
0: Ama şu var, bu dediğim gibi flora ve faunası çok böyle zengin olduğu için her bölgenin kendine ait güzel bitkileri, kendine ait güzellikleri olduğu için haklı olarak onlar kendilerini tanıtma ile ilgili uğraşıyorlar. Ne kadar yapsalar da azdır. Çünkü gerçekten bir tarafında Anadolu'nun denize giriliyor, öte tarafında kayak yapılıyor. Bir tarafında yağmur var, bir tarafında güneş var. Değişik değişik bir iklimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Çünkü bu niye? Az önce bahsettiğimiz gibi dağların yapısından dolayı düşünün denize paralel olması ayrı bir güzellik getiriyor. Ege'de birazcık daha farklı olması. Dolayısıyla bütün bu farklı coğrafyalarda farklı güzel bitkiler ticari maksatlı olsun, tanıtım maksadı olsun bitkilerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz var. Gastronomiye yansıyor. Bu gastronomiyi de

0: kendilerini tanıttılar. Buna da devam etmemiz lazım.
1: Türkiye deyince mesela herkes lale der. Tabii tabiatın en güzel çiçekler üzerinden tabiat güzelliklerini tanımlarız ya. Sizin aklınıza ne gelir?
0: Yani bizim dediğim gibi lale bizim de ama şu anda tabii dünyada lale deyince aklımıza
1: Hollanda
0: Hollanda
1: geliyor
0: geliyor
1: ama.
0: ama bizim için tabii bu her bölgenin o kadar çok kendine ait şeyi var ki, çiçeği böceği var ki yani bizim
1: Siz
0: oradakilerde
1: işbirliği olarak fasulye çiçeğini mi daha çok önceliyorsunuz?
0: yani fasulyenin de bu kadar meşhur olacağını biz bilmiyorduk köyde yerken ama sonradan çok meşhur oldu. Demek ki o çoruğun suyuyla o hava birleşince müthiş bir lezzet meydana çıkıyor demek ki. Tabii çocukluğumuzda çünkü köyde hem topladığımız papatyaydı. Papatyayı verdik sevdiklerimize.
1: Papatyacısınız. Türkiye coğrafyası gerçekten de az önce bahsettiğiniz üzere o kadar çeşitli ki aynı medeniyetler gibi yani kazdıkça yenisi geliyor, kazdıkça daha eskisi geliyor. Çiçek böcekte de aynısı
0: Öyle öyle.
1: yani.
0: Geçen 2 gün önce Kaz Dağları'nın eteğinde küçük kuyudaydım. Orada bir konferansa gitmiştim yine bu Avrupa Birliği projeleriyle ilgili. Kaz Dağları'nın özelliklerini attılar. Bulunan oradaki endemik bitkiler. Yani endemik bitki açısından da Türkiye hani çok dediğim gibi zengin. Dolayısıyla o bölgeye has bitkiler ya da hayvanlar oldukça fazla sayı olarak. O anlamda da Anadolu zengin. Bunları doğru stratejiyle tanıtıp ve korumamız lazım yani.
1: Evet. Zira Kelebekler Vadisi dediğimiz kelebeklere atfedilen bir
0: Değil
1: vadimiz
0: mi? Değil
1: bile
0: mi?
1: var, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet, evet. Geçen yıl gittim gerçekten de uzun uzun gezdim yani güzel
1: Evet.
0: güzel bir kanyon şeklinde gelmiş. Bu hafta sonu mesela biz Erzincan'a gideceğiz. Orada bu Kemaliye, Eyine çıkacağız. Oradan Munzur Gölü'nün kenarında oturacağız. Munzur'u göreceğiz, Kemaliye'yi göreceğiz. Keban üzerinden geçeceğiz Elazığ'a. Oranın güzelliklerini göreceğiz. Yani Keban artık bir göl olmuş barajın ötesinde. Onun üzerinden tekneyle geçiyorsunuz. O bölgenin
1: Evet.
0: coğrafyası da ayrı güzellik. Bu hafta
1: Bence
0: sonunda göreceğiz.
1: tabiat anaya güvenin. O mutlaka her kuytusunda bir aydınlık bize sunuyor. Bugün Kadim Kökler programında köklerimizi oluşturan zengin doğal mirasımıza ilişkin konuğumuz Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Ali Rıza Koç'tu. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: tekrar.
0: ederim.
1: Bizi kırmadınız, bizimle beraber oldunuz. Kadim Kökler programını sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve ben sunucunuz Mine Ataman. Bir dahaki programda yeniden başka bir kökümüzle tanışmak, yeniden keyifli bir programı sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.
2: Kadim Kökler.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri

programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 14.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakika gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağını sözlerine ekledi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı, enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk ve devletin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için sahayı dikkatle izlediklerini söyledi. Provokasyona izin vermeyeceğiz dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 22 suçlunun da yakalandığını açıkladı. Bu yıl 629 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini belirtti. ABD-Kanada ilişkileri bu kez bir gölün adı üzerinden gerildi. ABD Başkanı Trump, iki ülke sınırında bulunan Ontario Gölü'nü Amerika Gölü olarak adlandırdı. Kanada ise Ontario Gölü şimdi ve sonsuza kadar yazılı bir tabelayla karşılık verdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rus semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapalacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı 1000'i aştı. 4000 üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail, Gazze şehrinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de aşık krizi de derin.

0: yaygınlaşıyor. Ve spor, Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam ve Kopenhag 19, Brüksel 20, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türk elinden, tart elinden.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir Ankara gününde sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ağa Çiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Efendim bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Bey'di bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Azerbaycan'ın dünyaca tanınan tar virtüözü Ramiz Guliyev'i anacağız bugün. Türk Elinden Tart Elinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Yüreklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Tekrar hoş geldiniz Abdullah Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah.
1: Vallahi iyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Bizler de iyiyiz, çok şükür. Programımıza iki güzel enstrümantal eserle başladık.
1: Evet, evet.
0: İki güzel eser icra ettiniz. Onlar nelerdi?
1: Şimdi ilki
0: İnsanı
1: yandım.
0: İnsanı duygudan duyguya evet, geçiriyor.
1: Yandım ele yandım. Ramiz Mirişli'nin bir bestesiydi ki bu eseri de benim hocam Ramiz Guliyev tarda çok güzel ifa etmiş, çok güzel çalmış. Ben özellikle o eserle başladım. Hem Ramiz Mermi yad edelim diye. Her iki Ramiz Mermi yad etmiş olalım. Biri Ramiz Mirişli, bu eserin bestekarı. Çok büyük bestekarımızdı. Ona da Allah rahmet eylesin. Bir de Ramiz Guliyev ki evet, bu eseri icra etmişti. O da benim müellimim olupdu. Buradan bütün Ramiz Merlim'i sevenlere, herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ramiz Merlim'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.
0: Amin. Rahmet diliyoruz. Ramiz Guliyev'le bir hoca-öğrenci ilişkisinden ziyade bir dost gibiydiniz. Ona değineceğiz. Öncelikle Ramiz Guliyev kimdir? Yollarınız nerede? Ne zaman kesişti? Biraz anlatır mısınız?
1: Ramiz Guliyev'le benim yolum konservatuvarda kesişti. Ben Asaf Zeynal'da adına musiki mektebini bitirdikten sonra 1900 senesinde söyleyeyim 75'te ben konservatuvarda kazandığım sınavla ve orada şansıma Ramiz Merlim'i yani beni onun sınıfına verdiler. Çok hocalar vardı. Hepsi birbirinden değerli hocalardı ve ben çok sevindim ki Ramiz Guliyev'in bir üstadan sınıfında ders alacağım. Çünkü biz Ramiz Merlim'i televizyonlardan tanıyorduk, radyolardan tanıyorduk. O zaman da çok gençti. Ramiz Merlim çok yaşı yoktu. 78 yaşında rahmetli oldu. Doğum tarihi onun 30 Nisan 1947'de doğmuş. Ağdam şehrinde doğmuş. Ben onun talebesi iken onun çok olsaydı yaşı 30'a yakın bir yaşı vardı. Çok gençti. Evet. Genç bir yaşta şey yaptık. Konservatuvarda yolumuz kesişti ve ondan sonra da hem bir arkadaş, hem bir dost gibi, hem bir müellim gibi Ramiz Merlim'le sürekli birlikte olduk, turnelerde olduk, konserlerde beraber olduk. Ben bugünkü programımızda Şule Hanım'la da konuştuk, Ramiz Merlim'i analım, onun hakkında konuşalım, onu yad edelim. Evet. İsterseniz şimdi Ramiz Merlim'den bir eser dinleyelim. Ben onunla ilgili birkaç eseri Şule Hanım'a verdim, onu yad edelim. Karanfil eserini dinleyelim, Vasif Adıgözeloğlu'nun bestesidir. Bir Ramiz Merlim'den bu eseri bir dinleyelim.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Az önce Ramiz Guliyev'den çok güzel bir eser dinledik.
1: Evet.
0: İnsanı alıp götürüyor uzak diyarlara.
1: Evet.
0: Efendim, bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Abdullah Hocam, sohbetimize kaldığımız yerden devam
1: Evet.
0: edelim. Sizinle bugün Ramiz Guliyev'i konuşuyoruz. Az önce

0: İşte yollarınızın nerede kesiştiğini, ne zaman kesiştiğini bize anlattınız. Siz bir hoca talebe ilişkisinden ziyade bir dost gibiydiniz de dedik.
1: Elbette ki.
0: Biraz bahseder misiniz? Neler yaşadınız?
1: Evet. Ramiz Müellim'in sanatının güzelliği kadar da ruhu da güzeldi, dostluğu da güzeldi. Yani konuşurken bir talebe müellim gibi değil, bir arkadaş gibi sizinle konuşardı, şey yapardı. Ben hatta Ramiz Müellim'i 2008'de Azerbaycan'a gittiğimde, orada Muğam yarışmasına mı? Evet, Muğam yarışmasında oraya gittiğimde Ramiz Müellim'i gene ziyaret ettim. Her gittiğimde Ramiz Müellim'le görüşüyoruz. Benim yakın dostum bir Nazım Esed Dolayıp'la beraber konservatuvarda oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Ve Ramiz Müellim'i davet ettim Türkiye'ye gelmesini. Memnuniyetle kabul etti. Ve 2010 senesinde de Türkiye'de çok başarılı bir konser verdik Ramiz Müellim'le. Hatta tarihini de size söyleyeyim. 24 Şubat'ta 2010'da burada güzel bir konserimiz oldu. Hatta Ramiz benim hem şakacı bir yönü de vardı. Ben Ramiz benim teklif edeyim dedim. Ramiz benim ben sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Gelin orada konser verin. O biliyor ben burada neredeyse 90 senesinden 87'den beri ben burada çalışıyorum. Devlet
0: Evet.
1: korosunda şef yardımcılığı falan yapmışım. Bunları hepsini biliyordu. Şaka yönlü dedi ki Abdullah hele tez değil. Tez değil hele yani erkendi daha biraz da bekleyelim birkaç sene de geçecek gibi böyle bir şaka şey yaptı ve çok da hoşuma gitti dedim Ramazan'ım ben bilseydim ki siz böyle gelmek istiyorsunuz Türkiye'ye çok yoğundu bütün dünyanın her yerini geziyordu yani Amerika'dan tutun İran'dan ne bileyim Arap ülkelerinde her yerde konserleri oldu büyük senfonik orkestralarının konserler veriyordu. Memnuniyetle kabul etti ve geldim. Burada da Kültür Bakanlığı'nda sağ olsunlar. Hemen söyleyince Ramiz Benim'in bütün işlemleri yapıldı ve Ramiz Benim Türkiye'ye geldi. Çok başarılı bir
0: Evet.
1: konser verdik. Onunla burada geçirdiğim bir 10 gün sürekli beraberdik. Hem sanatını konuşturuyordu, hem o ince ruhunu burada konuşturuyordu. Orkestra sanatçılarıyla arasındaki diyalog o kadar güzel geçiyordu ki halen bile arkadaşlarımız Ramiz Müellim'i soruyorlar. Kimisi oyuna çektiği değil, resmi profiline koymuş. Ramiz Müellim sanatıyla da kişiliğiyle de bir numaralı bir insandı diyebilirim.
0: Ramiz Guliyev'in bir icrasını az önce birlikte dinledik.
1: Evet.
0: Hüzünlendiniz. Neler hissettiniz?
1: Ha,
0: Biraz anlatır mısınız?
1: çok çok hüzünlendim çünkü ben bu çalgıları Ramiz Müellim'den çok dinlemişim. Teke tek dinlemişim. Aynı o odada, konservatuvarda, sınıfta biz bunları geçmişik Ramiz Müellim'den. Bu tarda ifa o kadar incelikler istiyor ki bu çalınan sesleri o tarda çıkartabilmek için çok yüksek bir tekniğe sahip olmanız lazım. Şu anda lirika çalıyordu ama o lirikanın içinde o kadar büyük teknika var ki, o kadar büyük bir ustalık var ki bunları o orada gösteriyordu. Her mizrabı bir incidi, her mizrabı bir sedef gibi, bir brilyant gibi ne diyeyim size yani onun parmakları yani bir daha onun gibi bir sanatçı olmayacak. Ben ondan bu icraları çok karşı sine be sine diyoruz biz bazı şeyler muğamlarımızı. Mesela teknik eserleri, notla yazılan
0: Evet.
1: eserleri beraber çalabiliyorsunuz, notadan çalıyorsunuz olay. Ama bazı şeyler var ki makamlarda, uzun havalarımızda onların notası yoktu. Bize diğerler sine be sine karşılıklı oturuyorsunuz, ders alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ki bunların hepsini ben Ramiz Mendiler öğrenmişim, onları görmüşüm. Ama onu tekrar etmek, onu çalmak mümkün değil.
0: Bir öğrenci gayretli olsa, her gün çalışsa Ramiz Guliyev'in seviyesine erişemez mi?
1: Erişemez demek
0: Yoksa bu Allah vergisi bir yetenek mi?
1: bir yetenektir, bir yetenek değil ama Ramiz Guliyev olmak mümkün değil. Yani kimse Ramiz Guliyev olmaz. Olamaz. Şu şeyde söylüyorum. Yani hiç kimse kendi mesela onun tekrarı yoktu. Yani siz Mustafa Beysiniz. Siz
0: Evet.
1: kimse şey yapamaz. O manada söylüyorum. Ramiz Guliyev sanatı zirvededi. Onu çalabilirsiniz. Onun kimi çalmaya çalışabilirsiniz ama o olamazsınız.
0: Kendine has üslubuyla diyoruz ya.
1: Ah, o
0: Evet.
1: üslup
0: Özgün
1: mümkün
0: bir
1: değil.
0: şahsiyet.
1: Özgün bir şahsiyet. O yüz yıllarda geçse Ramiz benim Azerbaycan halkının kalbinde yaşayacak ve onun mizraplarının tarını sedası her zaman duyulacaktır.
0: Evet, daha konuşacaklarımız var.
1: Evet.
0: Ancak bir eser daha dinleyelim sizden.
1: Tamam, bir eser biz çalalım. Şimdi biz Bayatılar eserini çalacağız. Ben özellikle bu eserleri seçtim. Yine bunun bestekarı bizim çok değerli bestekarımız, benim yakın dostum Eldar Mansurov'un bestesidir. Hı hı. Bu dünyada meşhur olmuş bir eserdi ve Türkiye'de de burada Zalim adında okunup çalındı.
0: Evet.
1: Ki beste Eldar Mansurov'a aittir. Sözler Bayatılar halk sözüdür. Halkın, hı hı, halktan almış sözlerdir.
0: O halde buyurunuz, keyifle sizi dinliyoruz. Evet.

0: Bulunuz.
1: Ellerinize sağlık.
2: Sağ olun, sizin de sağolunuz.
1: Yine son anda coşturdunuz.
2: Evet, biraz öyle oldu.
1: Abdullah hocam, Ramiz Guliyev'i konuşuyoruz bugün sizinle. Az önce güzel bilgiler verdiniz, hatıralarınızı anlattınız. Peki Ramiz Hoca kimlerden yararlanmış, kimleri örnek almış?
2: Evet, Ramiz Merliğim, Ramiz Hoca Gurban Pirimov'dan mesela. Bizim Azerbaycan tar sanatımızın çok usta sanatçılarından, Gurban Pirimov'dan, Behram Mansurov'dan, Hacı Mehmedov ki tara hayat veren en büyük sanatçılarımızdan birisi Hacı Mehmedov'du. Ondan ders almış. Yani Hacı Mehmedov'un bütün çaldıklarını, tekniklerini ondan öğrendikten sonra Ramiz benim kendinden çok şeyler bizim Azerbaycan tarına katmıştır. Yani çok sanatçıdan ilham almıştır. Sadece bir 3-4 kişiyi diyemeyiz. İyi bir tarzan olmak için sadece bir hocadan ders almak yeterli değil.
1: Evet.
2: Bütün sizden önceki usta sanatçıları dinlemeniz lazım. Onların ne yaptığını, nasıl bu yerlere geldiğini, nasıl bir teknikler kullandıklarını onlardan görmedikten sonra, onları dinlemedikten sonra bir usta sanatçı olamıyorsunuz.
1: Evet.
2: Ramiz Müellim de kendisinden önceki sanatçıları dinlemiş, onlardan ders almış.
1: Zaten insanı başarıya götüren yol budur.
2: Evet.
1: Yani hangi işte ustalaşmak istiyorsa bir insan, o işte usta insanları gözlemlemeli, yakından takip etmeli.
2: Aynen.
1: O işleri nasıl başardıklarını öğrenmeli ve o yolda gitmeli.
2: Evet.
1: Bunun yöntemi belli.
2: Ben Ramiz Melim'in hakkında bir şeyde de yazdım. Ekim'in 15'inde rahmetli oldu da, 2025'te. Biz hatta grup olarak Kayseri'de bir konserdeydik, bir programdaydık. Yani orada ben haberini aldım, çok üzüldüm. Ondan sonra da onun hakkında bir yazı kalemi aldım burada. Hem kendi sayfamda yayınlandı, hem de İran'da o yazıyı gördükten sonra bize de bir Ramiz Guliyev hakkında bir şey yazar mısınız diye. Orada bir yazı gönderdik. İran'da da yayınlandı. Sonra Azerbaycan'da yayınlandı. Ramiz Müellim gerçekten Azerbaycan müziğinin bir simgesidir. O bu toprakların sesidir. Azerbaycan toprağının sesidir.
1: Evet.
2: Onun sesi her zaman gelecektir. O sahnelerimizin ve gönüllerimizin zirvesinde her zaman yerini tutacaktır Ramiz Müellim. İsterseniz Ramiz Müellim'den bir eser yine bir dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
2: Yine biz banttan verelim.
1: Hı hı.
2: Yine çok güzel bir eser olacak bu. İlk Mehabbet, ilk Aşk.
1: Evet,
2: anlamındadır. Evet. Kemal Hüseyinli'nin bestesidir. Ramiz Müellim ona bir can vermiştir.
1: O halde birlikte
2: evet,
1: dinliyoruz.
2: Onu bir dinleyelim lütfen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Az önce Ramiz Guliyev'den çok güzel bir eser dinledik. İlk
1: Evet.
0: muhabbet.
1: İlk
0: İlk aşk,
1: muhabbet.
0: değil mi?
1: Evet, ilk aşk. Gerçekten dinlerken insanı götürüyor.
0: Aklına
1: Evet,
0: geliyor, değil mi?
1: ilk aşka
0: Çok
1: gidiyorsun.
0: duygusal.
1: Çok duygusal bir eserdi,
0: Evet.
1: evet.
0: Kim bilir kendisi hangi duygularla bunları çaldı,
1: Evet.
0: bunları dile getirdi.
1: Belki de o duygularla çalmış gibi böyle
0: Evet.
1: tat veriyor bu
0: Hı
1: eserler.
0: hı. Çok hoş.
1: Evet. Ramiz Belmiş'in unvanlarını
0: Evet.
1: söyleyecektiniz, onları biz...
0: Tabii bir üstad, büyük sanatçı kolay
1: Evet.
0: yetişmiyor.
1: Evet.
0: 1988'de Azerbaycan Halk Sanatçısı unvanını almış. 1993'te Humay Milli Ödülü'nün ve 2007'de Onur Madalyası'nın sahibi olmuş.
1: Ben profesördü, bir de
0: Evet.
1: profesörlüğü var. Ben gene Ramiz Belmi'nin biraz ailesinden de bahsedeyim. Ben Azerbaycan'a her gittiğimde onlarla da görüşüyorum da şimdi de. Ramiz Belmi'nin iki oğlu var, Emin ve Eyüp Bey isminde. Hükümet Hanım eşi, doçenttir. Yani Ramiz Belmi'nin hem ailesine baktığınızda gene bir sanatçı yetiştirmiş orada da. Mesela Eyüp Guliyev gibi bir tarzen yetiştirdi aslında Eyüp Bey. Bülbül adlı musiki mektebinde okudu, sonra konservatuvarı bitirdi. Ramiz Melim kendisi gibi o kadar güçlü tar çalıyordu ki. Hatta Ramiz Melim'e şaka yönü demişler ki Ramiz Melim Eyüp Guliyev'i dirijörlüğe yani şefliğe yönlendirdi ki.

0: boynuz kulağa geçer.
1: Evet, gerçekten de öyleydi. Böyle Ramiz benim Bildiş'te de çok konserler vermişti. Eyüp'ün belki 11-12 yaşındaki yaşında Ramiz benim onu sahneye çıkartmıştı. Çok teknik büyük eserler çalmışlar. Yani devlet merasimlerinde çıkmışlar, o çalmışlar beraber. Evet, ben buradan gene Emin Bey'e de, Ramiz ailesine, Eyüp Bey'e, Hükümet Hanım'a da başsağlığı diliyorum. Ramiz Benim'e Allah rahmet eylesin. Yani onlar Ramiz Benim'in ruhunu yaşatıyorlar. Eyüp Bey onu her zaman görüyorum. Sosyal medyada da hiç Ramiz Benim'i unutturmuyor.
0: Ne
1: Hep
0: mutlu.
1: sürekli Ramiz
0: Evet.
1: Benim'den yayınlar yapıyor, onun hakkında konuşuyor.
0: Abdullah hocam, insan
1: Evet.
0: sevdikleriyle güzel,
1: Evet.
0: insanın çevresinde sevdikleri olduğu zaman hayat daha bir güzel. Unutulmaksa ölümden beter.
1: Evet.
0: İnsan öldüğü zaman eğer unutulursa zaten çok dehşetli bir şey de. Bir de hayattayken unutulanlar var, değil mi? Bu
1: Doğru.
0: işte ölümden beter.
1: Evet.
0: Buradan da bir mesaj verelim dinleyicilerimize. Sevdiklerimiz
1: Evet.
0: yanımızdayken kıymetini bilelim.
1: Çok güzel.
0: Onlara değerli
1: Değerli.
0: olduklarını hissettirelim. Çoğu zaman söylemiyoruz. Sen
1: Evet.
0: kıymetlisin, benim için değerlisin diyelim. Ama
1: Evet.
0: maalesef ne zaman yitiriyoruz, o zaman kıymetini anlıyoruz.
1: Evet. İnsan sağken, hayattayken
0: Evet,
1: kadirini bilmek lazım.
0: bilmek
1: Değerini
0: gerek.
1: bilmek lazım.
0: Evet. Sizin Ramiz Guliyev'le güzel hatıralarınız da var.
1: Evet.
0: Birkaçından bahseder misiniz?
1: Çok da hatırlam. Şöyle bir şey şimdi geldi aklıma siz söyleyince. Mesela Ramiz Benim'i biz buraya davet ettiğimizde provalarda şimdi devlet kesrasında 45 dakika çalışıp ara veriyoruz.
0: Evet.
1: Ramiz Benim'le çalışırken baktım ki kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes oturmuş çalıyor. Neredeyse 45 oldu, bir saat, bir saat, 1,5 saat böyle çalışmalarımız oldu. Sonra ben Ramiz Benim'e dedim, Ramiz Benim burada biliyor musunuz? Çalışmalar 45 dakikadı. Ondan sonra ara veriliyor. Şey, dedi, siz de diyor, ne kadar diyor, çabuk ara veriyorsunuz diyor. 45 dakikada bir şey mi diyor. Çalışmak istiyor.
0: Evet.
1: Çalışma azmi var. Ramiz Benim hep sürekli konservatuvarda mesela sınıfının yanına geçerdiniz, tanın sesi geliyordu. Öğrencisi yoksa böyle kendisi çalıyordu, kendisi prova yapardı.
0: Evet. Siz bunu anlatınca
1: Evet.
0: hatırıma Bozkır'ın tezenesi merhum Neşet Ertaş ağamız geldi. Aşkınan
1: Evet.
0: çalışan yorulmaz derdi.
1: Evet.
0: Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: onlar da rahmet
0: İşte
1: eylesin.
0: Ramiz Guliyev de işte
1: Evet.
0: öyle biriydi.
1: Öyle bir sanatçıydı. Evet, biz şimdi bir eser hazırlamıştık. Gene Ramiz Benim'in de çok sevdiği. Ramiz Benim sadece Azerbaycan bestekarlarının eserlerini değil, birçok yurt, nasıl diyeyim, yabancı bestekarların da eserlerini tarda çalmış ve onları notaya
0: Evet.
1: salmış. Ve şimdi biz ondan aldığımız bir çardaş eserinde, Monti'nin çardaşında çok güzel çalardı. Biz bir Nihamet Longa yapıp ona da çardaşı bağlayacağız.
0: Öyle
1: Ramiz
0: yapalım.
1: Benim'in
0: Zaten
1: hatırasını
0: programımızın
1: getirdim.
0: sonuna geldik.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: Bitiyoruz.
0: kapanışta da
1: Tamam.
0: inşallah sizden bu eserleri dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün sizinle Ramiz Guliyev'i andık.
1: Evet.
0: Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı
1: Allah
0: cennet
1: rahmet
0: olsun.
1: eylesin.
0: Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi size iletti. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Efendim, her zaman olduğu gibi tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

cümleler kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geminin 11 dakika gibi bir sürede çok hızlı bir şekilde battığını ve şimdiye kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan sürdüğünü sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi.

Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için sahayı dikkatle izlediklerini söyledi. Provokasyona izin vermeyeceğiz dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, kırmızı bültenle aranan 22 suçlunun da yakalandığını açıkladı. Bu yıl 629 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini belirtti. ABD-Kanada ilişkileri bu kez bir gölün adı üzerinden geride. ABD Başkanı Trump, iki ülke sınırında bulunan Ontario Gölü'nü Amerika olarak adlandırdı. Kanada ise Ontario Gölü şimdi ve sonsuza kadar yazılı bir tabelayla karşılık verdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran, saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları, bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarını işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı 1000'i aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralinin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Ve spor, Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında geldiğinde Almanya ile karşılaşacak ve bugün saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29 derece. Az bulutlu olmak üzere Lefkoş 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27. Sağanak yağış olmak üzere Amsterdam ve Kopenhag 19, Brüksel 20, Saraybosna 24, Üsküp 34 ve Sofya 30 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinleyin.

Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, köklerinden aldığı güçle büyük başarılara imza atan bir ismin Ergün Kırlıkovalı'nın yaşam öyküsüne konuk oluyoruz. Ergün Kırlıkovalı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü Türk kimyager, bilim insanı ve girişimci.

0: Havacılık ve savunma sanayisinde devrim yaratan polimer teknolojileri geliştirmiş, özellikle B-2 ve F-35 savaş uçaklarına özel üretim yaparak küresel bir başarıya imza atmış. Medyada zaman zaman F-35'leri görünmez yapan Türk diye söz ediliyor kendisinden. Ancak bugün onu yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, ailesinin Balkanlara uzanan kökleriyle, bu köklerin hayatındaki ve kimliğindeki yeriyle konuşacağız. Şu anda hattımızda kendisi. Sayın Kırlıkovalı, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda Los Angeles'tasınız ve orada saat sabah 5. Bu saatte yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederek başlayalım söyleşimizi. Öncelikle ailenizin Balkanlara uzanan hikayesinden söz edelim istiyoruz. Balkan Savaşı yılları, 1 yaşında bir bebek, kalkan son trenle Selanik'ten İstanbul'a gönderiliyor ve o sizin babanız. Kırlıkovalı ailesinin Balkanlardaki köklerini ve göç hikayesini bizimle paylaşabilir misiniz acaba?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi bu hikayeyi
0: Evet.
1: anlatırken kusura bakmayın, biraz duygulanıyorum.
0: Duygulanıyorsunuz, evet. Gerçekten çok çok duygusal da bir hikayesi var. Sizden dinlemek isteriz tabii ki. Neler
1: Şimdi efendim,
0: anlatacaksınız? Yani çocukluğunuzdan, o yıllardan, babanızdan dinlediğiniz hikayeleri bizimle paylaşabilir misiniz?
1: tabii ki memnuniyetle. Şimdi ben daha bu hikayeyi anlatırken duygulanmadığım bir an olmamıştır.
0: Evet. Her seferinde duygu yüklü anlar yaşıyorsunuz.
1: Çok. Şimdi efendim, sene 1912, Balkanların soğuğunu bilmeyen yoktur herhalde. Müthiş bir ayaz var, kalkış kıyamet, Ekim ayı ortaları ve tabii bunları tarihten biliyoruz. Ve Balkanlarda korkunç bir savaş var. Birinci Balkan Savaşı başlamış. Ekim ayının ortası. Ve Türk köyleri fena halde kesiliyor. Ama kesenler kim? İşte Bulgar çeteciler, Yunan çeteciler ve Ermeni gönüllüler. Şimdi oralarda sadece babamın köyü olan Kırlıkova köyü değil, ama bütün oradaki Türk köyleri kesiliyor. Şimdi ne onlar? İşte efendim Sarı Şaban, işte Kırcalı, efendime söyleyeyim Doksat, daha böyle bir sürü Türk köyü kesiliyor birbiri ardına. Şimdi benim anlattığım yerler bugün Bulgar Yunan sınırında olan yerler, Drama. Ve oralar ne düzdür ne dağlıktır, böyle tepecikler vardır. O tepeden o tepeye gidersiniz, o şekilde coğrafya, o şekilde. Ve bütün oralar kesilmiş. Tabii kaçabilen kaçmış. Şimdi biz kim bilmiyoruz, bir hayırsever herhalde. Babam daha 1 yaşında bebek ve Kırlıkova köyünde sağ kalabilen tek insan. Böyle buruşuk bir kağıt parçasıyla alelacele yazdığı belli. Şöyle bir şey yazıyor: Akif oğlu Ratip, doğumu 1911 Kırlıkova. Bu kadar. Bu kağıt parçasını Ratip bebeğin, yani babamın Ratip bebeğin elbiselerine çengelli iğneyle iliştiriyor. Ve bunu bir şekilde Selanik'ten İstanbul'a gelen son tarifeli Osmanlı trenine atıyor. O trende, tabii vagonda, vagonlarda diyeyim, yüzlerce, belki binlerce çocuk var. Bunlar yaşları sıfırla 10-15 arası. Hepsi tabii tabirimi kusuruma bakmayın, ama hepsi
0: Estağfurullah.
1: salya sümük ağlıyorlar. Anneler babalar yok. Ya kaçmışlar, ya öldürülmüşler, ya saklanıyorlar. Yok. Ve bu vagonlar dolusu çocuklar İstanbul'a hareket ediyor. O kara tren son defa İstanbul'a geliyor. Tabii İstanbul yorgun. Binlerce, on binlerce muhacir var. O kadar dolu ki İstanbul, o kadar dolu ki camiler bile dolu. Zaten otel motel yok, okullar dolu. O bildiğimiz işte Gülhane, Parkı, işte Karaköy, işte Eminönü, Galata Köprüsü, bunların fotoğrafları

0: fotoğrafları vardır o günlerde, internette fotoğrafları vardır, bakarsınız görürsünüz. Hı hı hı. Orada insanlar böyle sardalya balıkları gibi açık havada uyuyorlar. Kar, kış, kıyamet. İstanbul'da Ekim sonu, Kasım, Aralık aylarının yani iklimini düşünün.
1: Evet.
0: Yine kar, kış, kıyamet. Bunlar açıkta yatıyor çünkü yer yok. Böyle sıralanmışlar yatıyorlar ve tabii Balkanlardan ne getirebildiklerse işte öküz arabası, inek arabası, at eşek ne varsa işte sırtlarında artık ne gömlek varsa onlarla bohçalar bilmem neler böyle kervanlar olup gelmişler oraları doldurmuşlar.
1: Hı hı.
0: Böyle bir olay tabii Osmanlı'da para pul yok o sıralarda savaşta savaşlarda artık iyice yorulmuş ve ne yapsın onlar da yani sokacak yer yok. Ve tabii bu çocukları İstanbul Bebek'te, Boğaz'da o sıralarda Darül Eytam yani yetimler evi Darül Eytam diye bir yere gönderiyorlar. Orası işte ben orayı bulmaya çalıştım gene internette. Şöyle bir artık doğru mu yanlış mı ben de bilemiyorum. Şöyle bir bina gördüm. Şöyle bir dört katlı falan gibi ahşap.
1: Hı hı.
0: Ama büyüyecek bir bina. Oraya artık çocuklar kim bilir istif şeklinde hepsi oraya götürülüyor. Götürülebilen tabii. Bunun dışında da yetimler evleri var da
1: hı hı.
0: Bizimki oraya gitmiş. Orada bizim için hatlar kopuyor. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Ta 1934 senesinde soyadı kanunu çıkana kadar.
1: Şimdi evet.
0: Oraya geleceğim.
1: Hı hı.
0: Ancak şunu yani ben niye duygulanıyorum onu anlatayım size.
1: Babanızı.
0: Kadar.
1: Hı hı.
0: Tabii. Şimdi
1: yaşanılanlar gerçekten çok zor. Sizin gibi birçok ailenin çocuğu, anlatılan hikayelerle büyümüş çocuklar var. Mutlaka çok zor. Soyadına da geleceksiniz bize. Türk soyadları çok dürüst tarihçilerdir diyorsunuz. Biraz da
0: aynen
1: buradan
0: öyle.
1: bahsetmenizi isteyeceğiz sizden.
0: Tabii. Şimdi onu anlatacağım. Beni yani bu kadar böyle her anlatışımda
1: hı hı.
0: beni boğan hikaye şudur. O kadar Kurban Bayramı oluyor, Şeker Bayramı oluyor.
1: Evet.
0: Ya bu çocuk neydi, ne içti? Herkes sevdiğiyle buluşurken
1: hı hı.
0: çocuk ne yaptı?
1: Yalnızdı. O çocuk yalnızdı.
0: Dümdüz bak yalnızdı.
1: Hı hı.
0: Kusura bakmayın ya. Yani ben kendi kendime söz verdim.
1: Estağfurullah.
0: Ağlamayacağım
1: Lütfen.
0: diye.
1: Çok çok
0: Olmuyor,
1: duygusal
0: olmuyor.
1: bir hikayeniz var. Duygulanmanız çok çok normal. İsterseniz buradan biraz soyadı hikayenize geçelim.
0: Evet.
1: Sizin çok söylediğiniz ve önemsediğiniz bir durum var. Türk soyadlarının çok dürüst tarihçilerdir dediğiniz bir sözünüzü biliyoruz. Bu sözü biraz
0: Evet.
1: anlatır mısınız bize?
0: Tabii memnuniyetle. Şimdi efendim 1934'te soyadı kanunu çıkıyor. Onun içinde Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e her gün, her dakika, her saniye teşekkür ediyorum. Yani yani Allah'ın Türkiye'ye bir lütfudur, bir hediyesidir Mustafa Kemal Atatürk. Tabii o ana kadar millet nasıl işte Ahmetoğlu, Hüseyin işte hı hı. Bu tip tarifler var.
1: Hı hı.
0: Şimdi millet tabii sıra olmuş memur soruyor tek tek işte ne soyadı istersiniz? Tabii insanlarımız soyadı alırken nasıl alıyor soyadları? İşte geldiği yer, hı hı. yaşadığı böyle zorluklar ne varsa oraları anlatıyor. Yahut da işte mesleğini koyuyor işte demirci, tahtacı filan diye. Ya da tabii geldiği coğrafyayı anlatıyor. Şimdi benim babamın hikayesi hakikaten yürek burkan bir hikaye.
1: Hı hı.
0: Sıra babama geliyor. Benim babam çok sakin, sessiz bir adamdı yani. Böyle 2 saat otursanız işte evet, hayır o kadar.
1: Hı hı.
0: Şimdi o sıra ona geliyor. Delikanlı diyor tabii babam o sırada 23 yaşında. Memur delikanlı diyor ne soyadı alır istersin? Vallahi bilemedim efendim diyor. Annene babana sor oğlum. Öldüler efendim diyor. Teyzene, amcana, akrabalarına sor. Hepsi öldü efendim. O komşularına sor. Onlar da öldü efendim. Oğlum sen nereden geldin diyor.
1: Hı hı.
0: Babam Kırlıkova köyünden efendim diyor. Memur tabii biraz o da duygulanıyor.

0: düşünüyor. Diyor ki bak evladım diyor, biz sana kırlı kovalığı diyelim. Bir bakarsın bir insan çıkar, aa ben bu soyadını tanıyorum, senin anneni babanı da tanıyorum diye sana bilgi verir. Ne dersin? Olur efendim diyor. Biz de kırlı kovalı soyadını alıyoruz. Soyadımızın hikayesi budur. Ve eminim ki on binlerce, milyonlarca insanımızın da soyadında böyle bir tarih saklı. Bazen böyle Batı'da, özellikle Amerika'da ama Avrupa'da da Türk düşmanı çok lobiler var. Bunlar Türkler hakkında akla gelmeyen yalanlar, iftiralar atıyorlar. Bunlara karşı en büyük cevap hemen bizim millet der ki ya işte devlet bunlara bir şeyler desin, büyükelçi konuşsun, konsolos konuşsun. Hayır kardeşim, sen konuş. Sen, ama ben tarih bilmiyorum. Biliyorsun da farkında değilsin. Senin soyadında tarih saklı. Sen soyadının tarihini öğrensen bütün hepsine cevap verirsin tek tek. İşte ben onu yapıyorum. Dolayısıyla herkesin tarihi soyadında saklıdır. Türk soyadları dünyanın en dürüst tarihçileridir. Orada yalan yoktur.
1: Evet, Sayın Kırlıkovalı, siz anlatırken biz de çok duygulandık. Yani gerçekten çok duygusal bir hikayesi var babanızın. Bildiğimiz kadarıyla anneniz de Balkanlarda kaybedilen o güzel şehirlerden Üsküp'ten. Aileniz de Balkanlardan Türkiye'ye geliş sürecini anlatan hatıralar, hikayeler var mı peki?
0: Var efendim, var çok. Şöyle ki yani hepsine bu program yetmez, bu programlar yetmez. Ama çok kısaca bir tanesini anlatayım.
1: Tabii ki.
0: Şimdi babamın tarafını anlattım. Oradaki Türkleri kesen, tabii Müslümanları da kesiyorlar. Orada işte artık ne varsa, Pomak, işte Arnavut, ne varsa Müslümanların hepsini kesiyorlar ama Müslümanların hepsine Türk diyorlar. Bunlar Türk kesin filan diyorlar o şekilde. Şimdi onları kesen Bulgar, Yunan, Ermeniydi. Ama anneannemi kesenler bambaşka. Onlar Sırplar, Karadağlılar ve Makedonyalılar. Yani biliyorsunuz o yıllarda bu tarihimizi bilmiyor insanlarımız. O da beni çok üzüyor. Ya nasıl bilmezsiniz böyle bir tarihi? Bütün Balkanlardaki Hristiyan güçler bir olmuş. Müslümanlara ama genellikle Türklere yükleniyorlar. Ve bunları Balkanlardan atmaya çalışıyorlar. Tabii Müslümanlar dedikleri sadece Türkler değil, Arnavutlar, efendim işte Pomaklar, Boşnaklar, yani Kosovalılar, Makedonya'da bir sürü Türk. Yani ne kadar Müslüman varsa onların üzerine hücum ediyorlar ve onlara Türkler diyorlar. Yani o şekilde hücum ediyorlar. Neyse, Makedonya, özellikle Üsküp civarı, tabii bütün Makedonya, işte Ohri, oralar hepsi oradaki Türklere hücum ediliyor. Benim anneannemin de anneannem Üsküp'ten gelme. Onun da ailesi büyüyecekmiş. Bayağı büyük, birkaç kardeş. İşte anneler, babalar, teyzeler, bilmem neler. Biraz da varlıkçalarmış. Yani arazileri varmış filan. Arazilerinin tabii ailesinin aşağı yukarı yarısı kesiliyor. Öbür yarısı da dehşet içinde kaçıyorlar tabii. Yalnız kaçarken gündüz filan dolaşamıyorsunuz. Dolaşırsanız çeteler var. Sizi görürlerse öldürürler. Bunlar tabii dağlarda filan saklanıyorlar gündüzleri. Geceleri yürüyorlar. Tabii artık sırtlarında ne varsa, ne taşıyabiliyorlarsa, ateşek varsa ne ala. Ama yani önemlisi kendileri. Çoğu yürüyerek ta o yolları, genellikle de yürüyerek, ya at sırtında ya yürüyerek, ya inekleriyle birlikte, kanı arabaları olan varsa onlar, öyle kenarlardan filan geçerek, öyle ana yolu filan kullanamazsınız. Oralardan geçe geçe ta İstanbul'a ulaşıyorlar. Bazıları tabii yollarda hastalıklardan ölüyor. Efendim işte kış, kar, kış, kıyamet, dağlık tabii oralarda. Yani bu sefaleti tabii bazı arkadaşlar anlatmaya çalışmış, bazı kitaplar var. Yeterli değil. Bizim insanımız bunları, bu tarihi bilmezse yarım kalır. Bakın çok net söylüyorum. Eğer siz Balkan göçmeniyseniz, aileniz Balkan göçmeniyseniz ve siz bu hikayeleri bilmiyorsanız siz yarım insansınız. Bakın bana masal anlatmasın kimse. Eğer siz bu hikayeleri bilmiyorsanız ve bugünlere nasıl geldiğinizi bilmiyorsanız siz yarım insansınız. O yüzden ben bugüne kadar bu hikayeleri duygulanmadan

0: Ağlamadan, gözyaşı dökmeden anlatamıyorum.
1: Siz
0: Size bir...
1: anlatırken biz de çok duygulanıyoruz Sayın Kırlıkovalı. Peki siz sonra Balkanlarda aile geçmişinizin izlerini sürdünüz mü? Yani Balkanlara gittiniz mi hiç?
0: Şimdi Balkanlara gitmedim. Yani hep tabii İstanbul'dan bir yerlere uçuyoruz. Balkanlara gitmedim. Abilerim Balkanlardan geçti çok. Tabii 60'lı 70'li yıllarda bir iki abim Almanya'ya gitmişti işçi olarak. Onlar döndü, giderken dönerken tabii gurbetçi işçi oralardan geçiyorlardı. Yani o sıralarda tabii Yugoslavya vardı. Ardından tabii Yunanistan, Bulgaristan oralardan geçiyorlar. Oralardan geçerken hep tedirginler. Ve hızlı hızlı geçiyorlar. Yani ters yapamıyorlar çünkü oralardan işte gümrükçüler ters, oranın jandarması, polisi ters filan. Yani böyle bir atmosfer. Aman bir an önce Türkiye'ye geleyim diye basıyorlar pedala. Çoğu kaza da yapıyor maalesef. Çünkü uykusuz. Öyle günde 8, 10, 20 saat araba kullanmakla öyle geçiyorlar. Oralardan öyle geçiyorlar yani.
1: Evet.
0: Şimdi bizim Kırlıkova köyü mesela şu anda yok. Onun ismini değiştirmiş tabii Yunanlılar. Ve ayrıca ben şunu da bilmiyorum. Yani yüreğim de kaldırmıyor. Köyün yerini de değiştirmiş olabilirler. Yani bir kilometre ileriye falan almış olabilirler. Çünkü benim anladığım kadarıyla bizim Türk köyleri yani camiler, mamiler hepsi yıkılmış. Yani yerle bir edilmiş. Bir eser kalmamış. Orada artık mezarlık gibi düşünün. Belki üzerinde ağaçlar, ormanlar vardır. Bilemiyoruz. Bunu da
1: Sayın Kırlıkovalı, siz büyük başarılara imza atmış bir bilim insanısınız. Bugün Türkiye'deki Balkanlardaki bir genç size, ben de sizin gibi bilim insanı olmak istiyorum dese, ona ilk olarak ne söylersiniz? Son olarak bunu alalım sizden. Süremizin sonuna geldik çünkü.
0: tabii ki. O arkadaşa derim ki önce kendini çok iyi eğit ve çok iyi geliştir. Öğretmenlerini çok iyi dinle. Sınıf geçmek için değil, öğrenmek için dinle. Çünkü o bilgiler yarın önüne gelecek. Ama alelacele şunlara bakayım, sınıf geçeyim, gerisi kolay. Öyle değil. İyi dinle. Çok iyi dinle. Sorular sor. Merak et. Gözlemler yap. Yani bir insanın başarılı olması için iki gözle değil dört gözle bakması lazım etrafa ve olayları akışını filan çok iyi anlaması lazım. Bilmediğini sor. Bugün artık onlar çok şanslı. İnternet diye bir şey var. Bütün bilgiler parmakların ucunda. Kendilerini çok ama çok iyi geliştirsinler. Çünkü onların yarışı çok daha sert olacak.
1: Maalesef,
0: Çünkü
1: evet.
0: herkes kendisini çok iyi geliştiriyor artık. Ben bunlara onlara kendilerini söylerim. Ancak şunu da ekleyeyim. Hakikaten Türkler çok güçlü bir tarihe sahip, çok güçlü bir kişiliğe sahip. Her şey bitti dediğiniz anda sıfırdan tekrar başlıyor Türk ve inanılmaz başarılara imza atıyor. Bunu da bilsinler, kenara koysunlar.
1: Evet, size çok teşekkür ediyoruz Sayın Kırlıkovalı, programımıza katıldınız. Çok mutlu olduk sizinle tanıştığımız için.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ben de çok mutlu oldum. Yani biraz duygulandığım için kusura bakmayın. Ben
1: Estağfurullah.
0: daha başkasını da yapamıyorum yani.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, hattımızda Balkan kökenli Amerika'da yaşayan bilim insanı Ergün Kırlıkovalı vardı. Programımıza bir Selanik türküsüyle devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, arkadaşım Yasemin Pamukçu'nun yaptığı söyleşiyi dinleyelim sırada.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Balkanlardan konuklarımız var stüdyomuzda. Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Novi Pazar'dan geliyorlar. Osmanlı dönemindeki adıyla da Yeni Pazar'dan. Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri dil, tarih, kültür, Türkiye Yaz Okulu'ndalar ve bu proje kapsamında da ülkemizde bulunuyorlar. Öğrenciler Türkiye'de hem Türkçelerini geliştirme hem de Türk kültürünü yerinde tanıma fırsatı buluyorlar. Kurumumuzu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu da ziyaret ettiler. Biz de kendilerini stüdyomuza ağırlamak istedik. Hoş geldiniz.
2: Hoş
3: Hoş
2: bulduk.
3: bulduk. Hoş bulduk.
1: Öncelikle Lütfiye Güvenç'le tanışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Sonrasında öğrencilerimizi tek tek takdim edeceğiz sizlere. Lütfiye Güvenç kendilerinin öğretmeni ve Lütfiye Hanım'da şöyle bir söyleşi yapalım. Bakalım Novi Pazar'dan bize neler getirdi. Elbette Türkçe olan sevgisini getirdiğinden hiç şüphemiz yok ama bizim merakımız Türk Kültür Merkezi'nden söz edebilir mi acaba diye.
2: Elbette. Ben yıllardır Türkçe üzerine çalışırım. Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. 2 yıldır Sırbistan'ın Sancak bölgesinde Novi Pazar'da hem Türk Kültür Merkezi'nde hem de Novi Pazar Devlet Üniversitesi'nde Türkçe dersleri veriyorum. Novi Pazar Türk Kültür Merkezi Novi Pazar'ın belediyesine bağlı bir kuruluş. 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılmış, TİKA tarafından derslikleri tefriş edilmiş bir kuruluş. Biz burada her yıl yaklaşık 300 kişiye Türkçe öğretiyoruz. 10 yaşından 72 yaşına kadar öğrencimiz oldu. Çeşitli mesleklerden, farklı gruplardan kişiler Türkçe'ye ilgi duyuyorlar. O bölgede Türkçe'ye, Türk kültürüne, Türkiye'ye ilgi çok fazla, sevgi çok fazla. Bunu her zaman görüyoruz.
1: Peki bunun sebebi ne sizce? Yani Türkçe'ye ve Türk kültürüne olan ilgi?
2: Bunun ilk sebebi tabii ki bizim tarihi ve kültürel köklerimiz. Oralarla bizim kopmaz bağlarımız var. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Osmanlı Devleti Balkanlara uzanan devletler. Böyle olunca da köklerimiz vatan toprağı tabii ki Anadolu şu anda fakat köklerimiz orada tarih ve kültürle iç içe. İlk sevgi sebebi bu. Onun dışında da Türkiye'nin güçlü bir ülke oluşu, Türkçenin güçlü bir dil oluşu, prestijli bir dil oluşu bir etken. Bu sevgi geçmişten günümüze ve geleceğe de taşınacak bir sevgi.
1: Evet, bu çok kıymetli tabii. Yani çocukların, size başvuranların yaşları dediğiniz gibi hani 10 yaşından 70 yaşına kadar değişebiliyor dediniz. Onların bu Türkçe öğrenme motivasyonlarının da işte tarihe dayanıyor olması, Türk kültürünün derinliğine ve elbette Türkçenin artık pek çok ülkede konuşulan ve geçerliliği olan bilinen ve bilinmek istenen bir dil olması. Peki Türk Kültür Merkezi'nin Novi Pazar'daki çalışmalarında acaba dil eğitiminin yanında kültürel faaliyetler de var mı?
2: Elbette. Biz dili öğretirken aynı zamanda kültürü de tanıtıyoruz. Zaten tek başına dil öğretimi söz konusu değil hiçbir zaman. Neler yapıyoruz diye
1: Evet,
2: soracak
1: etkinlikler
2: olursanız
1: neler?
2: gençler de anlatırlar. Mesela her dersimizde çay vardır bizim. Türk çayı mutlaka demlenir. Yanında Türkiye'ye ait tatlar gençlere sunulur. Onun dışında konuşma kulüplerimiz, okuma kulüplerimiz, film akşamlarımız, gezilerimiz, pikniklerimiz, gençlerle aslında ders dışında bütün vakitlerimizi değerlendiriyoruz diyebilirim. Tabir yerinde ise orası onların evi. Kendileri de öyle adlandırıyorlar.
1: Ne güzel.
2: Hocam burası bizim evimiz diyorlar. Biz bir aile olduk. Yani aile olduğumuzun bilincindeyiz. Öyle davranıyoruz ve çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Birazdan da bunları daha çok açıklayabiliriz.
1: Tamam. Şimdi acaba öğrencilerimizin Türkiye'den döndükten sonra Türkçe öğrenmeye ilgilerinde bir değişiklik olabilir mi? Yani bizi de gördükten, tanıdıktan sonra Ki ben bu dile artık hakim olduklarını düşünüyorum. Az sonra sevgili dinleyenlerimiz de seslerini duyduklarında eminim onlar da aynı şeyi düşüneceklerdir. Ama hani belki bir kıvılcımı biraz daha alevlendiren bir şey olabilir mi Türkiye'yi görmek?
2: Evet, biz bunu aslında geçen yıldan yaşadık. Geçen yıl bu yaz okulumuzun ilkini yapmıştık. Bu ikincisi. Daha küçük çaplıydı. Ankara'ya gelmemiştik. Kayseri ve Kapadokya'da yapmıştık. O yaz okulundan sonra Türkçe konuşmaya başlayan öğrencilerim oldu. Gençlerin arkadaşları. O vakte kadar Türkçe konuşma becerilerini çok geliştirememiş olan bazı gençler Türkiye'ye geldikten sonra bu becerileri geliştirdiler.
1: Güzel.
2: Dahası Türkçe öğrenmek isteyen kursiyer adaylarımızın sayısı arttı.
1: Harika.
2: Bunları görmek de tabii ki bizim için mutluluk verici.
1: Evet. Bir de böyle bir hani bulaşıcı bir hastalık gibidir ya. Yani siz bir ülkeye gidersiniz hocam ve o ülkenin insanı ile karşılaşırsınız. O ülkenin ana dilini o ortamda duyarsınız ve bunu daha çok sever, daha çok benimser, daha çok kullanmak istersiniz. Herhalde böyle benzer bir etkisi var, değil mi?
2: Evet, aslında karşılıklı da etki. Yani ben de onlardan öğreniyorum. Soruyorum gençlere bu nedir, şu nedir, buna ne diyorsunuz, bunu nasıl ifade ediyorsunuz? Bu aslında karşılıklı öğrenme. Fakat
1: Harika.
2: o coğrafya, ben gittiğimde bunu anladım. Bizim için farklı bir coğrafya değil. Ben Anadolu'nun herhangi bir yerinde gibiyim. Oradaki insanlar herhangi bir Anadolu kasabasındaki insanlar gibiler. Hiç farkları yok. Sadece dil farklı. Onu da zaten Türkçe'yi öğretince her şeyi halletmiş
1: Onlar hangi
2: oluyoruz.
1: dili konuşuyorlar?
2: Boşnakça, Sırpça konuşuluyor günlük hayatta. Türkçe'yi de öğrendikleri zaman zaten ben Anadolu'da gibiyim, Türkiye'de gibiyim. Çok da farklı bir şey yok.
1: Ama şimdi siz de diyorsunuz ya, bu bir etkileşim. Siz de

0: çok dil bildiğiniz zaman o dillerde de kavramlar, sözcükler hemen aklınıza geliverir.
1: Tabii.
0: Yıllardır bunu yaşarım ben çünkü dillerle uğraşıyorum. Türkoloğum aynı zamanda.
1: Harika.
0: Aklıma başka dillerde kelimeler gelir hemen.
1: Evet.
0: Bu bizim duygu ve düşünce dünyamızı da zenginleştirici bir şey.
1: Harika. Şimdi ama şunu söyleyebilir misiniz? Öğrencilerinizin Türkçesi sizin Boşnakçanızdan daha iyi.
0: Gerçekten öyle. Bunun altına imzamı atarım.
1: Güzel.
0: Çünkü gençler bazen benim de aklıma gelmeyen sözlerle ya da esprilerle diyorum ki bunu ben bile Türkçe düşünmemiştim. Aferin size çok kıvrak bir zekanız var.
1: Evet.
0: Yani benim Boşnakçamdan kat kat daha iyi
1: Daha
0: onların Türkçesi.
1: harikasınız, çok güzel. Evet, yine öğretmenimizle de konuşmaya devam edelim kaldığımız yerden, ama tabii bu birbirinden kıymetli öğrencilerimizin sesini duymak isteriz. Şimdi şunu da merak ediyorum hocam, son bir soru olsun çocuklara geçmeden önce, gençlere geçmeden. Sizin orada kaç öğrenciniz var? Bugün stüdyomuzda biz 4 kişi ağırlıyoruz
0: Dört,
1: ama.
0: şu anda 4 öğrenci burada. 18 öğrenci yaz okulunda. Fakat bizim az önce söyledim 300 civarında.
1: Öğrenciniz
0: Evet,
1: var.
0: kayıtlı öğrencimiz
1: Çok
0: var.
1: güzel. Hadi bakalım başlayalım. Hemen yanı başından başlayalım. Önce bir isminizi alalım.
2: Merhaba, benim adım Munevvera.
1: Münevver. Soyadın ne Münevver?
2: Ployoviç.
1: Ployoviç. Sen boşnaksın.
2: Boşnağım.
1: Tamam. Sizin isminiz?
3: Benim adım Eldina Hamzagic.
1: Sen de?
3: Ben de Boşnağım
1: Boş.
3: ama köklerim Türkiye'den geliyor.
1: Aa evet. O zaman daha mı kolay oldu acaba senin için Türkçe öğrenmek mesela?
3: Belki
1: Olabilir
3: bilmiyorum.
1: değil mi?
3: Olabilir,
1: Ya,
3: evet.
1: genetik bir yatkınlığı var belki dile. Evet, sizinle devam edelim.
4: Benim adım Mayda Kurtanoviç. Çok memnun oldum.
1: Hoş geldiniz.
4: Hoş
1: Siz de
4: bulduk.
1: Boşnaksınız.
4: Evet, ben de Boşnağım. Benim
1: Evet.
4: köklerim Yeni
1: Sizin?
4: Pazar'dan geliyor.
1: Yeni Pazar'dan.
4: Evet.
1: Evet. Ahmet.
5: Benim de adım Ahmet Karışık. Ben de Boşnağım. Ama bilmiyorum, belki köklerim Türkiye'den geliyor olabilir. Çünkü dili öğrenmek çok da zor olmadı.
1: Harika.
5: Kan çekti herhalde, bilmiyorum ben
1: Gerçekten. Çok
5: de.
1: güzel. Şimdi Türkçe için bilmiyorum siz neler yaşadınız ama kolay bir dil olmadığı söylenir. Yani biz onu eklemli bir dil miydik hocam biz? Biz nasılız?
0: Türkçe eklemeli bir dil, sondan eklemeli.
1: Evet.
0: Aslında kolaylık, zorluk, biz dil bilimle uğraşanlar kolaylık, zorluktan hiç bahsetmeyiz. Dillerin yapıları farklıdır,
1: Evet.
0: sistemleri farklı. Yani Hint-Avrupa dilleri daha çok işte bükümlü diller. Sözcükler ortasına ya da başına da ek alabilir. Sözcüğün kökü çekime girdiğinde değişebilir.
1: Değişebilir.
0: İşte İngilizce örneğinden bunu
1: Evet.
0: söyleyebiliriz. Ama Türkçe ve Türkçenin akraba olduğu ya da akraba olduğunu varsaydığımız diğer diller eklemeli diller. Sözcük kökü ek aldığında değişmez. Köke ekler getirerek türetim ve çekim
1: Bence kolay.
0: yaparsınız.
1: Bence
0: Aslında
1: kolay.
0: gençler kolay olduğunu söylerler.
1: Evet,
0: Bilmiyorum.
1: onlara soracağız şimdi. Ben merak ediyorum. Ahmet ne dersin? Kolay mı?
5: Bence kolay ama hocamın da dediği gibi kolay, kolayı zoru yok bu şeyin. Yani bir insan bir şey isterse, severse kolaylıkla onu yapar.
1: Harikasın,
5: Yani evet.
1: harikasın. Evet, senin için nasıldı Türkçe öğrenmek?
2: Yani kolaydı
1: Kolay mı?
2: çünkü küçükten Türkçe öğreniyoruz böyle. Sonra kursa geldik, kursa da hocalarımıza sağ olsun öğrendik.
1: Evet.
2: Yani kolaydır.
1: Size her şey kolay galiba, öyle mi?
3: Türk Kültür Merkezi'nde kolay oluyor. Çünkü
2: Sevdiğimiz için kolay oluyor.
3: biz orada
1: Tamam.
3: sadece dil öğrenmiyoruz. Yani sıkıcı değil. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. Çok seviyoruz. Dil daha çok seviyoruz öyle. Çünkü daha eğlenceli yapıyoruz
1: Evet.
3: hocalarla. Bizim Lütfi hocamızla çok zaman geçiriyoruz
1: Evet.
3: aslında Noy Pazar'da. Bir de
1: Harika.
3: arkadaşımın yanında sürekli Türkçe konuşuyoruz diye daha kolay oluyor.
1: Tabii, doğru söylüyorsun. Çok önemli. Maiden sen?
4: Bence bizim dilde Turcizm olduğu için çok kolay öğrenilir
1: Evet.
4: bir
0: Turcizm, ben açıklayayım.
1: Lütfen.
0: Türkçe yoluyla geçmiş olan sözler. Çünkü Türkçe o coğrafyada uzun yüzyıllardır
1: Hakim.
0: var. Yani son 600 yıl zaten Osmanlı ve Osmanlı öncesi de var. Bunun sonucu olarak da bölgedeki dillerde, yani bütün Balkan dillerinde çok fazla Türkçeden sözcük alıntılı.

0: Turcizm ya da Türkizm denilen
1: Türkizm. Hı.
0: söz varlıkları onlar.
1: Peki Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında siz neler biliyordunuz ve buraya geldikten sonra memleketi tanıdıktan sonra düşünceniz değişti mi?
0: Değişti ama
1: Hmm.
0: çok güzel bir şekilde.
1: Ne diyor, ne nasıl biliyordunuz? Önce onu anlatın bize.
0: Önce benim Türkiye'den akrabalarım var.
1: Var mı?
0: Onlar sık sık geliyorlardı
1: Evet.
0: Sırbistan'a, böyle sohbet ettik, konuştuk ama benim Türkçe çok zayıftı
1: Hı.
0: zaten. Ailem Türkçe bilmiyor ama bir şekilde sohbet ettik. Sonra ilgim çekti böyle. Türkiye'de yaşamak nasıl bir
1: Hmm.
0: his? Orada yaşamak istiyorum. Yani öyle bir düşünceler. Sonra Türkiye'ye geldiğimden çok daha güzel bir şey oldu. Bir ay geçirdim Türkiye'de ilk geldiğimde. Türk kahvaltısı yaptım. Yani çok güzel bir his böyle. Biz dizilerden böyle başladık böyle sevmeye.
1: Hmm, diziler ne kadar
0: Evet,
1: önemli değil mi?
0: sonra çok daha güzel bir şey olduğunu, çok
1: Hmm.
0: daha güçlü bir ülke olduğunu yani fark
1: Fark
0: ettim ve gördüm.
1: ettin. Çok
0: Evet.
1: güzel. Evet, sizin için nasıldı Türkiye?
0: Ben ilk defa 2023'te geldim Türk Kültür Merkezi'nde. O zamandan beri sürekli Türkiye'de gidiyorum. Her yerde gittik. Bir de benim için en ilginç bir şey, nereye gidersem yeni bir şey görüyorum, yeni bir his, yeni bir sevgi. Bir de sürekli Türkiye'de gelmek istiyorum,
1: Oh, çok
0: dönmek
1: güzel.
0: istiyorum. Sırbistan'a gidiyorum, hemen Türkiye'yi özlüyorum, yeni bir şey görmek istemiyorum, istiyorum. Mesela Karadeniz'de daha gitmedim ama orada da gitmek istiyorum.
1: Evet.
0: Türk Kültür Merkezi'nde her yerde gittik.
1: Çok güzel.
0: Zülfiye Hoca
1: Tek
0: ile...
1: Karadeniz mi kaldı gitmediğiniz? Aa, biz
0: Evet.
1: Türk olup da gitmeyen o kadar çok yani
0: Evet.
1: insan var ki Karadeniz olsun, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Yani siz bizden çok biliyorsunuz.
0: Daha çok biliyorlar.
1: Harikasınız.
0: En son Lütfiye Hoca ile Antep'te ve Urfa'ya geldik. Orada yeni bir şey gördük.
1: Oh, ne
0: Çok
1: güzel.
0: sevdik yemekleri.
1: Yemekler,
0: Onlar
1: ah yemekler.
0: farklı bir
1: Çok,
0: şey böyle.
1: çok güzel. Evet, siz nasıl bilirdiniz Türkiye'yi?
2: Ben çok küçükken geldim, İstanbul'a geldim. Orada halamlarım vardı. Onları hiç anlamadım. Anlamadığım için de çok üzüldüm. Açıkçası çok da kırıldım. O hissiyle Türkçe öğrenmeye başladım dizilerden. Sonra arkadaşlarımla konuştum. Sonra böyle telefonda aplikasyon falan vardı.
1: Hmm.
2: Onlar çok yardımcı oldular.
1: Tabii.
2: Geçen yılda Türkçe kursuna başladım.
1: Hı.
2: Üniversiteyi okumak için
1: Hı
2: Türkçe
1: hı.
2: lazımdı.
1: Evet.
2: Buraya gelmek ve buranın kültürünü daha iyi anlamak istedim. O yüzden
1: Sizin ilk gelişiniz mi
2: üniversite
1: o zaman Merdan?
2: yok.
1: Değil. Siz
2: Çok
1: de daha önce
2: küçükken
1: gel.
2: geldiğim için
1: Ha? O
2: buraya...
1: ayrı, hani Türkçeyi bilerek ilk gelişiniz mi?
2: He, o zaman ilk gelişim
1: Tamam.
2: diyelim.
1: Tamam, bence de. Bence bunu dikkate alalım. Evet, çok güzel.
2: O yüzden üniversiteye başvurdum Türkiye'ye okumak için
1: Harika.
2: ve başvuru kabulüm almış durumda.
1: Çok
2: O
1: güzel.
2: yüzden çok güzel bir his bence.
1: Hangi üniversite olacak?
2: Çanakkale.
1: Harika.
2: Orada
0: 18 Mart.
2: 18
1: 18
2: Mart.
1: Mayıs. 18 Mart. Çok güzel. Harika. Ne güzel. Üniversite hayatınızda zaten sizin için bambaşka bir
2: Evet.
1: perspektif açılacak.
2: İnşallah
1: Ondan emin
2: onu
1: olabilirsiniz.
2: göreceğiz.
1: Çok keyifli olacak. Ahmet, sizin için?
3: Ben ilk defa Türkiye'ye geçen sene geldim, 2025'te. Yani geldiğimde yani hayallerim peşine gidiyorum. Öyle hissediyordum. Ve hiç pişman olmadım mesela. Beklediğimden daha güzeldi. Yani o hissi anlatamam mesela. Çok güzeldi. Memlekete dönünce tekrar gitmek istedim. Ve her gittiğimde tekrar gitmek istedim. Hemen
1: Bence
3: yani...
1: kesin senin bu topraklarla bir bağın var. Yani dedin ya, belki
2: Var.
1: olabilir diye kesin var. Bak,
2: Olabilir.
1: duruş o duruş.
0: Ama ben bir şey ifade etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi gençler Türkiye'yi özlediklerini ya da gelmek istediklerini söylediler ya.
1: Evet.
0: Ben de Türkiye'ye geldiğimde Sırbistan'ı özlüyorum.
1: Aa, ne güzel Lütfiye Hocam. Ne güzel bir bağ
0: Yani o kadar
1: kurmuşsunuz.
0: aidiyet hissediyorum ki.
1: Çok güzel.
0: Yaşadığım şehrin sokakları, insanları.
1: Hı.
0: Şu an mesela Türkiye'deyiz ama ben özledim.
1: Harika. Lütfi Hocam, peki sizin aileniz nerede?
4: Benim bir oğlum var, İstanbul'da yaşıyor. O
1: zaten okuyordu şey, belki. O,
4: mühendis, mezun oldu, çalışıyor. Evet. Annem babam Kayseri'de, evim de Kayseri'de aslında.
1: Evet. Peki sizin Yenipazar'da da bir eviniz var mı?
4: Tabii var. Hah,
1: onu soracaktım.
4: Orada
1: hani
4: da bir
1: otelde
4: evim
1: mi konaklıyorsunuz yoksa diyecektim.
4: Orada da bir evim var. Kayseri'de de bir evim var. Gidip geliyorum. İzinlerimde burada oluyorum. Onun dışında çalışıyorum.
1: Yok, sizin iki eviniz var. Özlemek'te de haklısınız.
4: Evet.
1: Evet. Şimdi Türk kültürü içinde en çok ilginizi çeken unsurları da biz merak ediyoruz. Hani sizin kültürünüzden ayrı ama şu bizde yok ve bu bizim için çok güzel geldi bize. Bu bize iyi geldi, farklı geldi diyecekleriniz neler?
0: Zaten çok adetlerimiz benziyor.
1: Benziyor.
0: Ama bizden şimdi ellerini öpmek bir şey diye kalmadı. Ben onu çok güzel buldum. Çünkü saygıdan yapmak, yaşlılara yapmak çok güzel bir his.
1: Ne güzel.
0: Mesela bir arkadaşımız Türkiye'den Novi Pazar'a geldi. Orada arkadaşımızın babaannesinin ellerini öptü. Onlar bana bunu söyleyince ağlamaya başladım. Çünkü çok güzel bir şey. Aslında bu adet küçük bir kısım var. Düğünlerden gelinler damadının tarafının bazı kişilere elini öpüyor. Mesela damadının abisini, kardeşini öyle var ama şimdi yani azaltı.
1: Evet, sizde diyorsunuz değil mi? Evet. Bunu anladım. Bizde büyüklerin eli öpülür. Bizde büyüklerin eli öpülür. Evet, sizin için farklı olan bir şey var mı Türk kültüründe?
5: Ya, Türk kültürü çok çok beğeniyorum. Çünkü biraz bizim kültürümüzde çok benziyor. Bir de mesela bizde çay kültürümüz yok. Kahve kültürümüz var. Ama biz beraber Türk Kültür Merkezi'nde bizim çay kültürümüzü açtık. Şu an sürekli çay içiyoruz. Ama
1: derslerde bile çay var anladığım.
5: Evet.
1: Güzel.
5: Sürekli mesela Ramazan'da iftardan sonra bazen de Türk Kültür Merkezi'nde gidiyoruz çay içmek. Çünkü zaten Lütfiye Hoca söyledi. Türk Kültür Merkezi'nde bizim evimiz gibi geldi. Bazen orada uyumak bile istiyoruz. O bizim küçük evimizde orada mutfağımız var, her şeyimiz var.
1: Harika.
5: O yüzden o çay kültürümüz çok beğendim.
1: Evet, bizim çay kültürümüz. Evet. Biz hani tam İngilizlerin de vardır belki ama bizim çayımız başkadır.
5: Evet,
1: bizim başkadır. Onu bir söyleyelim. Evet, çok güzel ve bunun yayılması da çok kıymetli bizim için. Buyurunuz siz.
2: Bence kültürümüz aynı olduğu için o sıcaklık, o burada aynı bir insan olmak ve insanlarıyla birlikte bir sevgi dolu karşılık görmek çok güzel bir his. Bir de yemekler o kadar çeşitli ki bizim şehrimizde o kadar çok çeşit yok.
1: Yok,
2: bence o da biraz çekti diyelim.
1: Evet, çok güzel. Bizim mutfağımız artık dünyada söz edilen, adı geçen çok kıymetli bir kültürel unsur. Evet. Buyurun Zahmet.
3: Bence kültürümüzde pek büyük fark yok. Yani ben fark göremiyorum. Neredeyse aynı ve mesela Türkiye'nin her yerine nereye gidersem hiç yabancılık çekmedim. Bizim Novi Pazar'da da yani Türkiye gibi küçük Türkiye. Zaten biz kendi aramızda arkadaşlarla Novi Pazar'a küçük Türkiye diyoruz.
1: Ha,
3: yani
1: güzel.
3: Hiç yabancılık çekmiyoruz burada. Ve pek bir fark göremiyorum mesela. O yüzden söyleyeyim.
1: Peki o zaman hedefleriniz arasında şunu sıralayabilir miyiz? Örneğin Mayda dedi ki ben üniversite için. Sizin yaşlarınız üniversite için uygun mu? Ya da onu bilmediğim için soruyorum. Hedefleriniz arasında Türkiye var mı üniversitede okumak için?
0: Var kesin. Ben şu anda Novi Pazar Devlet Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum.
1: Oo, harika.
0: 4. sınıfa geçtim.
1: Çok
0: İnşallah
1: güzel.
0: Bitirince de Türkiye'de...
1: Bir de Türkiye'de okuyayım diyor.
0: Evet.
1: Harika.
0: Türkiye'de okumak
1: yüksek lisans yaparsın artık. Evet. Çok güzel, çok yakışır sana. Evet, buyurun.
5: Ben de aynı lisans yapmaya düşünüyordum. O zaman da Türkçe konuşmuyordum. Biraz korktum. Türkiye çok büyük bir ülke bana geldi öyle. Dedim lisans Novi Pazar nazarda yapabilirim ama yüksek lisans kesinlikle Türkiye yapmak düşünüyorum.
1: Sen lisansı da Türkiye'de yaparsın. Türkçen harika. Güven kendine. Evet.
2: Ya ben zaten söyledim, üniversite okumak

0: burada yaşamak, insanları daha iyi tanımak ve
1: Senin
0: onlarla
1: zaten hazır. Senin
0: iletişim
1: yerin hazır
0: kurmak.
1: şu anda. Ha,
0: Evet.
1: sen Çanakkale'ye 18 Mart'a gidiyorsun, biliyorum. Evet, Ahmet.
2: Ben de inşallah seneye artık üniversite buraya geleceğim inşallah. Yani
1: Çok
2: okumak
1: güzel.
2: isterim. Çok
1: İnşallah.
2: küçüklüğümden beri bir hayalim, yani Türkçe'yi öğrenmeye başladığımda onu şey hayal etmiştim. İnşallah hayallerimin peşine gideceğim.
1: Lütfi Hocam, aslında şöyle bir sohbeti toparlamak istediğim noktada, biz birer kültür elçisi yetiştiriyoruz,
3: Evet,
1: değil mi?
3: doğru.
1: Bizden olmayan ama bizden daha fazla bizi hisseden birileri dünyaya gidecek
3: Doğru.
1: ve Türkçe konuşacak ve bu kültürü taşıyacak.
3: Bunu parayla, siyasi güçle yapamazsınız. Onlar bizim gönüllü kültür
1: Değil mi?
3: elçilerimiz.
1: Sevgi işi bu.
3: Evet, ve dünyanın dört bir tarafında, ne mutlu ki bize, dünyanın dört bir tarafında böyle gönüllü kültür elçilerimiz var.
1: Evet.
3: Türkçeyi, Türk kültürünü, Türkiye'yi tanıtacak, bize yakınlık duyacak çok sayıda insan var.
1: Evet.
3: Bu manada da zenginiz.
1: Çok şükür, çok şükür ve artacak. Bunun artacak.
3: İnşallah.
1: Sizler de eksik olmayın. Sizlerin sayesinde bu zincir devam edecek. Türkçemiz bizim için en kıymetli bayrak. İşte bugün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu ziyaret etmiş olmanız, Türkçeyi bu kadar önemseyen bir kurumda sizin gibi Türkçeye gönül vermiş insanları burada konuk edebilmek bizim için de çok keyifliydi. Balkanlara Yolculuk programında. Lütfiye Güvenç, yolunuz açık
3: Çok
1: olsun.
3: teşekkür ediyorum.
1: Gençler, sizin de hayatınızda hep Türkler ve Türkçe olsun dileğiyle ben
2: Teşekkürler.
1: sizlere
3: Çok teşekkür
1: uğurluyorum.
3: ederim.
1: Evet, bugün Nowy Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencilerini ağırladık. Sevgili dinleyenlerimiz, Dil, Kültür, Tarih, Türkiye Yaz Okulu projesi kapsamında ülkemizde bulunuyorlar ve işte bugün bizi şereflendirdiler.

Sevgili dinleyenler, bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Bu hafta Balkanlara yolculukta Balkan kökenli Amerika'da yaşayan bilim insanı Ergün Kırlıkovalı'nın Balkanlara uzanan köklerine, bu köklerin hayatındaki ve kimliğindeki yerine ve Sırbistan'ın Sancak bölgesinden Novi Pazar'dan konuklarımız, Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle olan söyleşimize yer verdik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç cepheyi güçlendireceklerini belirten Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığı bildirildi. Deniz yüzeyinde gemiye ait filikalar bulundu. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ilk sinyalin alınmasıyla birlikte gemideki tüm personelin telefonlarının arandığını ancak ulaşılamadığını söyledi. Baylan, gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı TCG Osman Gazi çıkarma gemisiyle bir insansız hava aracının bölgedeki çalışmalarda yer aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Gülcan Gürel ve 29 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in cenazeleri Mersin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri-Kanada ilişkileri bu kez bir gölün adı üzerinden gerildi. ABD Başkanı Trump, iki ülke sınırında bulunan Ontario Gölü'nü Amerika Gölü olarak adlandırdı. Kanada ise Ontario Gölü şimdi ve sonsuza kadar yazılı bir tabelayla karşılık verdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rus semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Ve spor, Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayımlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 19, Brüksel 20, Kopenhag 19, Saraybosna 24, Üsküp 34, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatler 16.05'i gösteriyor. Melih Demirezer ile çalışıyoruz teknik masada. Zeynep Yıldırım programımızın yapım sorumlusu ve yanı başımızda Profesör Doktor Mahir Nakip, araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü. Bugün yine biz Irak'tan yakın Türkmen elini hep beraber ziyaret edeceğiz ama bambaşka bir açıdan yaklaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, çift 0-90-312-463-34-19, 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Bizi arayabilirsiniz, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz veya öneride bulunabilirsiniz. Neticede biz canlı yayındayız, Irak'tan yakın Türkmen eli programında. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle Mahir hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, saygıdeğer hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bugün sevgili Orhan Yaşar izinli olduğu için bir abla olarak benim üstlenmem gerektiği yayını. Dolayısıyla ben de dilim döndüğünce hocam sizin o engin bilgilerinize yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü siz gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz ve öylesi güzel şeyler paylaşıyorsunuz ki bugüne kadar bazılarını ilk kez duyuyoruz sizden. Örneğin geçen hafta siz uzun havalardan bahsetmişsiniz. Hoyrat'tan bahsettiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, uzun hava deyince hani sizin aklınıza ne gelir bilmiyorum ama böyle bir ritme bağlı olmadan ve serbest tarzda söylenen aşkı, hasreti, gurbeti, ölümü, acıyı işleyen ve sözlerden kopan ezgiler olarak çağrıştırıyor bana. İşte Hoyrat uzun hava türlerinden biriydi. Geçen hafta siz bu konuya bir giriş yapmıştınız hocam ve bu hafta da istiyoruz ki acaba Hoyratlardan sonra uzun hava diyene başlığa, o çatıya döndüğümüzde uzun havanın farklı branşları ya da dalları var mıdır Hoyrat gibi?
2: Tabii var. Zaten oldukça farklı bir Hoyratlar farklı bir yeri işgal eder. Kerkük'te olsun, Erbil'de olsun, Tuz Hurmatı'da olsun, başta Hoyratlar gelir.
1: Güneydoğu Anadolu'da da geçerli mi Hoyratlar
2: tabii,
1: hocam?
2: Tabii, gayet tabii. Urfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da Hoyratlar yine var. Aynı bu bölgelerde de var.
1: Evet.
2: Daha kuzey taraflara geçtiğimizde bu kelime kayboluyor. Ve Hoyratlar aynı zamanda Bağdat'a da etkisini göstermiş.
1: Evet.
2: Dolayısıyla merkezin Kerkük olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet.
2: Ama Hoyratların dışında yine uzun hava kategorisine girebilecek şeylerimiz de var. Havalarımız da var. Bunların başında da tabii Kerem havası var, Kerkük divanı var, Karabağ havası var. Mesela ninniler var, ağıtlar var. Ağıtlara Kerkük'te sazlamak denir. Saz kelimesinden muhtemelen türetilmiştir. Ağıtlar daha çok işte yaslarda, hüzünlü günlerde, mezarlıklarda, bayram öncesi bir gün önce Arife günde mezarlıklara gidilir. Orada yaralı anneler, yaralı kadınlar orada şeylerini, sazlamaklarını yere getirirler. Genelde sazlayan dedikleri kadın, tabi sazlamak daha çok kadınlar arasında olan bir gelenek. İşte kadın taziyesi evde kurulur, erkek taziyeleri camide kurulur. Kadınların olduğu salonun ortasında bir sandalye veya bir sehpa veya tabure gibi bir şey konur. Kadın onun üstünde oturur ve yine hoyratlardan oluşan, manilerden oluşan çok yanık bir sesle işte milleti üzmeye çalışır. Yani bir keder havası estirmeye
1: aslında
2: çalışır.
1: Aslında zaten üzgün olan insanların biraz daha...
2: Ninniler belki... de bu kategoriye girebilir.
1: Öyle mi? Onlar da uzun hava mıdır da, ninniler?
2: Yani tabii
1: hocam.
2: Çünkü ritmik değildir. Ritmik olmayınca uzun havalara giriyor.
1: Peki şimdi ben uzun hava dediğimde benim aklıma siz bunu özellikle hani dinleyicilerimiz için, evet biz Kerkük işte Irak'tan yakın Türkmen eli programı olduğu için Kerkük ağırlıklı anlattık ya da Bağdat ağırlıklı anlatacağız ama biz hani uzun hava deyince benim aklıma işte Bozlak da bir uzun hava
2: tabii,
1: diyorum ama siz daha çok o yöreye ait olanları söylüyorsunuz
2: tabii,
1: değil mi hocam?
2: Tabii bu sınıflandırma sadece Kerkük ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin coğrafyası için.
1: Evet.
2: Hatta geçmiş programlar da temas ettik. Mesela Hoyratların Telafer'de çok meşhur olduğunu göremiyoruz. Söz yani edebi olarak var, tür olarak var. Hoyrat yazma geleneği var. Ama Hoyrat çağırma geleneği yoktur. Orada daha çok Anadolu'nun devamı niteliğinde Yine uzun havalar var ama hoyrat değildir o havalar.
1: Evet, yani sevgili dinleyenlerimize özellikle söyledim ki yani bilsinler, sırf orayı, o yöreye özgü olan uzun havadan bahsediyoruz. Peki Kerkük'ün dışında diğer Türkmen şehirlerinde de hocam bu havalar var mı? Mesela Erbil'de eski bir Türkmen yerleşim şehri ve Erbil'e özgü uzun hava var mı?
2: Tabii Kerkük hoyratlarıyla meşhur olmakla beraber ama Türkmenlerin veya Türklerin yerleşme şehri olarak Erbil daha eskidir Kerkük'te. Üstelik de Türkler orada beylikler de kurmuşlar. Yani işte Zengiler, Nureddin Zengi, İmadettin Zengi. Arkasından Muzaffereddin Gökbörü. Bunlar hepsi eserleri de hala günümüze kadar Erbil'de gelmiş. Dolayısıyla Erbil'de çok eskiye dayanan, köklü, kadim bir Türk kültürü var.
1: Evet.
2: Bunların içerisinde de müzik de yer alıyor. Erbil'e has, tabii Erbil Kerkük'ün etkisinde kalmış diyebiliriz. Çünkü Kerkük'te daha ağır basıyor demek bu iş.
1: Evet.
2: Fakat Erbil'de Kerem havası diye bir Kerem havası var. Anadolu'da da yaygın olan bir hava türüdür. Erbil'e hastır. Erbil'in kimliğiyle bütünleşmiş. Ve Erbil'in en eski sanatçıları bile kendilerini bu Kerem havasıyla tanıtırlardı. Kerem havası da doğrusu Anadolu'da çok yaygındır. Aşık Kerem'in sözlerinden daha çok oluşur. İşte Kerem Aslı hikayelerinin bir devamı niteliğindedir. Çok türkülerimiz var Anadolu'da bu Kerem havasıyla ilgili. Aşıklarımız Kerem havası okur. Azerbaycan'da da var. Özellikle Güney Azerbaycan'da Kerem havası çok yaygındır. Erbil'deki Kerem havasının özelliği şudur. Sözleri Aşık Kerem'in şeylerindendir, sözlerindendir. Fakat kafiye, çok fazla kafiyeye riayet edilmez. Fazlalıklar var.
1: Serbest fazlalıklar. Vezirleme yazılıyor
2: evet,
1: herhalde.
2: Yani biraz ritim olmadığı için söyleyen müzisyen veya sanatçı içinden geldiği gibi okur onları.
1: Evet.
2: Mesela izin verirseniz kısaca Erbil'de okunanların
1: şeylerini vereceğim.
2: Neyler avçıların töresi, vurmuş koltuğundan sızlar yarası, nece bin lokman gibi cerrahlar gördüm, olmadı bu içerimdeki olan ciğerin yarası diyor.
1: Ama yine A, A, A, B,
2: var,
1: A.
2: Var, evet. Ona var. Mesela mor çiçekle, mor miçekler gözüne kondu, dikkat kusulu ceyran ya da avçı geldi. Karalar girmişem, yastadı başım. Kudretten çekilmiş, kalemdi kaşım. Benim ne anam ölüp, ne babam, ne kavum kardeşim. Bakın burada hece fazla oldu. Kadir Mevlam alıp benim yoldaşım.
1: Diyor. Yani anlıyorum. Bu daha farklı.
2: Kafiye var fakat hece sayısı birbirinden farklı gösterebiliyor.
1: Evet, evet.
2: Kerkük'te zaten Kerem denilince akla sadece Erbil'deki olan Kerem havası gelir.
1: Evet.
2: Erbiller özellikle Hacı Cemil Kapkapçı diye bir rahmetli vardı. O çok güzel okurdu. Ondan sonra Yunus Tütüncü okuyor. Mehmet Ahmet Erbilli okuyor. Bu arkadaşların hepsi okumuş oldukları Kerem havası orijinal havalardır. Biraz daha Hüseyin'i makamını andırır makam olarak. Ondan sonra yani zaten geçmiş programlarımızda da söyledik. Irak Türklerinin havalarının önemli bir kısmı Beyatiye, Uşak, Muhayyer yani bu aileye mensup, yani Uşak ailesine mensup havalardır.
1: Evet,
2: Kerem hakkında bunları söyleyebiliriz.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım hocam. Açıkçası ben de merak ettim nasıl bir ezgi olduğunu. İsmail Erbilli'den bir Erbil Kerem havasının bir bölümünü dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim.
2: Tabii tabii.
1: Haydi öyle olsun.

0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz İsmail Erbil'in sesinden Erbil Kerem havasıydı. Ama biz hocamızla uzun havalardan, hoyratlardan da bahsettik. Şimdi hoyrat dediğimiz, evet, gerçekten müziğin kalbi olduğunu söylemek mümkün. Hoyrat geleneğinin ve açıkçası edebi sanatların da kullanıldığı bir alan hoyratlar. Aslında dil özellikleri de eski Türkçe'de de benzerlik gösteriyor hocam ve Azerbaycan Türkçesi tonlarıyla da benzerlik gösteren özgün bir dil yapısı olduğunu söylemek mümkün değil mi?
1: Tabii neticede bugünkü Türkmenistan, İran, Irak, Türkiye, Balkanlar, Suriye'deki olan yaşayan olan Türklerin hepsi Oğuz boyudur. Oğuz boyları hepsinin kullanmış oldukları Türkçe aşağı yukarı birbirine çok yakındı. Biraz Türkmenistan'da farkları gösterebiliyor. Geri kalanı hep lehçe farklarıdır. Onun için Irak Türklerinin kullanmış oldukları lehçelere bakarsanız, mesela Tuz Hurmatı'da seni ati diyor, senin atın yani. Kerkük'te seni atu oluyor. Yani bakın eklerde bir farklılıklar var. Bunların içerisinde Kıpçak Türkçesinin etkisi var, işte Karluk Çağatay Türkçesinin etkisi var. Farklı farklı zamanların bırakmış olduğu izler var. Bunları da tabii hoyratlara da yansıdığını, türkülere yansıdığını da pekala görebilirsiniz. Bu mümkündür. Ama çeşni olarak Irak Türklerinin özellikle Kerkük'teki okunan eserler, ister türkülerde olsun, ister uzun havalarda olsun, kendilerine has bir lokal veya bir mahalli çeşni var. Onu kabul etmek lazım. Peki bu çeşni nasıl yoğrulmuş? Bana kalırsa bir taraftan Horasan, Azerbaycan o taraflardan beslenmiş. Diğer taraftan da Anadolu'dan, işte Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan vesaire bunlardan farklı değil. O bakımdan bu edebiyatta da böyledir. Mesela Fuzuli'nin şiirlerine bakın. İsterseniz Türkiye Türkçesiyle okuyabilirsiniz ya da isterseniz Azerbaycan Türkçesiyle okuyabilirsiniz. Aynı şiirleri Azerbaycanlılar okuduğu zaman diyorsunuz bu Azeri Türkçesi. Halbuki mahalli lehçe o şey. Kerkük'te de öyledir. Kerkük'te de Fuzuli'nin şiirleri özellikle makam havalarında okunduğu zaman o şekliyle kendini gösterebilir. O bakımdan yani işte şeylere, dil farklılıklarına, çeşni farklılıklarına çok üzerinde durmamak gerekiyor. Bu yöresel etkilerdir.

0: Unutmayalım ki Irak'ta Türkmenler bir asırdan beridir Araplarla ve diğer halklarla iç içe yaşıyorlar. İster
1: Tabii,
0: istemez
1: tabii.
0: dilleri, eğitimleri onlardan
1: Çok
0: da
1: kültürlü bir yapı değil
0: etkilenebilerek.
1: mi
0: Evet.
1: hocam?
0: Ve tabii dilde de lehçelerde de bozulmalar meydana geliyor haliyle. Terminoloji bugün Azerbaycan'da mesela çok ciddi bir Rus kelimesinin istilası var. Bizde de Arap kelimelerinin istilası var Türkmenlerde de.
1: Tabii
0: Öyle
1: tabii.
0: diyebiliriz yani.
1: O zaman yani uzun havalar içerisinde de bir benzerlik olduğunu söylememiz
0: Kesinlikle
1: olası değil mi
0: doğrudur.
1: hocam?
0: Evet.
1: Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, o halde biz Ahmet Tuzun'un yorumundan bir de Kerkük Karabağ havası dinleyelim. Bakalım o nasıl gelecek kulağınıza, ruhunuza?

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz biz Kerkük Karabağ havasını dinledik Ahmet Tuzlu yorumuyla. Aslında buraya gelmişken Karabağ hakkında da biraz konuşmak gerekiyor değil mi hocam?
1: Tabii icap eder Yasemin Hanım. Şimdi Karabağ bir kere kelimesi çok ilgimizi çekiyor. Değil mi? Yani bu Azerbaycan'daki Karabağ'la bir alakası var mı diye
0: Var mı?
1: sorabilirsiniz. Tabii olmaz olur. Yani şöyle var. Bir kere bölgesel bir adlandırmadır. Karabağ zaten dünyanın başka bir yerinde yok. Irak coğrafyasında Karabağ diye bir bölgede yok. Dolayısıyla bu muhtemelen melodik yapı olarak bize Azerbaycan havası şeyinden gelmiş. Nitekim bizim hoyratlarımızın büyük bir kısmı Beyati Uşak olmasına rağmen ama bu segahtır makamı. Azeriler de segah makamını harikulade güzel kullanırlar.
0: İşte bu.
1: Evet, dolayısıyla muhtemelen bu bize Azerbaycan'dan gelen melodilerdir. Ama bu Karabağ havası bu şekliyle okunuşu Azerbaycan'da var mı? Yoktur. Peki Azerbaycan'da ne var? Karabağ şikestesi var. Karabağ şikestesi başlı başına bir destan gibi bir eserdir. Onu işte Han Şeniski okumuş, birçok sanatçı okumuş. O bakımdan Azerbaycan müziğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ şikestesi. Karabağ şikestesinin de çok enteresan bazı özellikleri var. Bu ister istemez bu Karabağ havasında da onu hissedebiliyoruz. Bir kere ritmik kısım var, saz kısmı var. Pardon, ritmik kısım sazlıdır. Fakat sözel kısmı ise serbesttir.
0: Serbest.
1: Ha. Öyle olunca bu Azerbaycan'daki olan Karabağ şikestesinin kimliği daha güzel ortaya çıkabiliyor. Bir de o orkestra eşliğinde çalınıyor. Tabii çok daha zengin bir havası var. Kerkük'te ise öyle değil. Yani dinlediğimiz kadarıyla az önce de işte Ahmet Tuzlu kardeşimiz okudu. Sözler bir kere değişik olabiliyor. Burada da dikkat ettiyseniz hece sayısı artabiliyor, kafiye bozuk olabiliyor, farklı sözler seçilebiliyor. Ama segah makamının bu kadar Azeri çeşnili söylenmesinin çok önemli bir delili var. Bunun haricinde yani peki Irak Türkleri arasında Azerbaycan'ı çağrıştıran Karabağ havası var da Azerbaycan'da acaba
0: çağrıştıran
1: bir şey var
0: var
1: mı?
0: mı?
1: Tabii yani bu
0: Olmaz
1: da
0: mı?
1: güzel,
0: Vardır
1: evet
0: kesin.
1: vardır. Nevab Karabağ diye bir müzikolog. 1913 yılında bir kitap yazıyor. O kitabında şubelerden bahsediyor, makamlardan bahsediyor, şubelerden bahsediyor. Ve o şubelerin bir tanesini de yine segah makamı içerisinde Kerkük'ü diye bir şey geçiyor. Bir kısım geçiyor, isim geçiyor. Melodisi yok. Azerbaycan'da ne kadar araştırdıysak hayır. Yani bu isim hiç bize yabancı ama diyoruz
0: Kerkük'ü.
1: ki evet Kerkük'ü. Kitaplarda var işte Nevap Karabağ'ın kitabında var diyoruz. Onlar bile bilmiyorlar çünkü o eski Türkçe yazılmış. Tabii ben 90'lı yıllarda bunların araştırmasını yaptım. Çok heyecanla Azerbaycanlılar bunu kabul ettiler. Araştıralım, edelim dediler. Fakat malum müzik tarihi biraz şanssız bir alandır. Çünkü melodiler uçuşup gidiyor. Yani kaydetmek eskisinde bu kadar kolay değil. Ama kitaplardaki olan şekliyle evet böyle bir şube var. Dolayısıyla muhtemelen bu bizim Karabağ havası, Kerkük'te okunan Karabağ havası muhtemelen o Kerkük'ü havasıyla bir benzerlik arz eder. Çünkü dediğim gibi onu da Azerbaycanlılar segah makamından çıkarıyorlar. O bakımdan Karabağ havası orijinal bir köprüdür Irak Türkleri ile Azerbaycan arasında. Şunu da tabii söylemek lazım. Azerbaycan dediğimiz kültür Azerbaycan'ı bugün sadece Kuzey Azerbaycan, yani Bakü'den, Karabağ'dan ibaret
0: İbaret
1: değil.
0: değil.
1: Ta Tebriz'e, Meraga'ya, Urumiye'ye kadar inen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Osmanlılar zamanında da her ne kadar Safavi Devleti ile Osmanlılar arasında savaşlar olduysa da ama Osmanlı yönetimi her zaman Tebriz'den insanların Kerkük'ü gelip ticaret yapmalarına ya da Kerkük'ten oraya gidip ticaret yapmalarına, alışveriş yapmalarına engel olmadılar. Bilakis oradaki olan sosyal ve kültürel alışveriş her zaman var oldu ve devam etti.
0: Şimdi Mahir Hocam peki yeri gelmişken şunu da sorayım. Yani Kerkük uzun havalarıyla Anadolu uzun havaları arasında bir benzerlik var mı?
1: Tabii. çok var. Biz onları hiç temas etmek bile istemiyoruz. Yani işte dediğim gibi özellikle Elazığ, Urfa, Diyarbakır'la çok ciddi benzerlikler var. Orada da benzerlikler çelişkilidir. Şöyle çelişkilidir. Bazı tamamen tıpatıp benzerlikler var. Nedir bu benzerlikler? Mesela muhalif hoyrat. Muhalif hoyratı Kerkük'te de var, Urfa'da da var, Elazığ'da da
0: neden
1: var.
0: Neden muhalif ismini almış?
1: Ha, o da güzel bir soru. Hüzzam makamına ters düştüğü için.
0: Evet.
1: Zaten Hüzzam makamının melodilerini içerir. Hüzzam da Segah'a benzer bir makamdır.
0: Evet.
1: Fakat sadece Türkler Anadolu'ya mahsus bir makamdır. Yani Segah makamı İran'da da var, Azerbaycan'da var, Irak Araplar arasında var. Ama Hüzzam makamı öyle değil, sadece Türkler arasında var. Dolayısıyla bu muhalif oldu. Hatta şeyin Yılmaz Öztunan'ın kitabında muhalif sadece geçmez, muhalifi Irak diye geçiyor. Bu muhtemelen Irak Türklerinden kaynaklı olan bir şeydir. Yoksa Bağdat'ta muhalifi Irak diye bir makam yoktur ya da bir melodi yoktur. Bu yönüyle buna benzer mesela Beşiri Hoyrat. Yine bizde de var, Irak Türklerinde de var, Urfa'da da var, Elazığ'da da var. Ama bunun haricinde diğer hoyratların isimleri bölgeden bölgeye isim benzerliği var, melodi farkları var. Kimi yerde melodi benzerliği var ama isim farklılığı. Yani böyle bir paradoks var o şeyde. Bu da tabii çok doğal bir şeydir. Çünkü halk çok fazla kaydedici bir tarafları yok. Yani nota bilmez, işte şey bilmez. En fazla bilse okuduğu hoyratın makamından haberdar olabilir. İşte bu hoyratla şu türkü daha iyi gider. Çünkü ikisi aynı makamda oldukları için. Birbirinin devamı niteliğinde. O yönüyle yani bu benzerlikler dediğim gibi var. Mutlaka var. Ama o benzerlikler arasında da ihtilaflar epeyce kendini gösterebilir.
0: Çok doğal. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Bağdat halk müziği aslında çok kültürlü bir yapının yansıması. Ve işte Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Yahudi hatta. Peki Kerkük için, Kerkük uzun havaları, Bağdat halk müziğinden etkilenmiş midir?
1: Hem etkilenmiştir hem etkilemiştir. Etkilenme şöyle, mesela bizim halk müziğimizde gazel formu daha çok klasik Türk müziğinin kategorisinde telakki edilir. Ve daha çok İstanbul'da okunur. Hatta diye mesela Malatya'da, Urfa'da vesaire gibi yerlerde yani bir gazel okunduğu zaman hep İstanbul'a nispeten okunur. Yani işte Hafız Burhan, Saadettin Kaynak vesaire bunlardan plaklardan. Bu makam havaları Bağdat'ta da var.
0: Evet.
1: Onlar buna makam havaları diyorlar.
0: Makam havaları.
1: Dolayısıyla bizdeki Irak Türkmenlerindeki olan makam havaları Anadolu'dan etkilendiği kadar, yani İstanbul gazel havasından etkilendiği kadar Bağdat'taki makamlardan da etkilenmiştir. Hatta bazı makamlar var, şeylerde yok, Türkiye'de yok. Mesela Avşar makamı var.
0: Bağdat'ta mı
1: hocam? Tabii. Evet. Avşar makamı halbuki Avşarlar bir Oğuz boyudur.
0: Mesela onun için hani biz makam tanımlarken de bir karar perdesi var deriz ya. Onun için öyle bir şey
1: tabii,
0: var.
1: Tabii var. Evet. Hepsi var. Yani karar var, yeden var, dik sesleri var. Hepsini seyrini çıkarmak mümkündür. Arkasından okunacak olan eserler bellidir. Ama sizin başta da söylediğiniz gibi Bağdat'ın kendine has bir lokal müziği var.
0: Evet.
1: Bunu Arap müziği içerisinde görmek de doğru değildir.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Neden? Çünkü Abbasiler zamanında esas müzik Bağdat'a taşınmış. Oraya taşınan müzik Farsların etkisi var.
0: Doğru.
1: Fars müziğini de unutmayalım. 3000-4000 yıllık bir şeyden, gelenekten bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Sasani Devleti daha eski. Mesela Kisra'nın sarayında müzik icra edilmiş.
0: Evet.
1: O tarihlerde hem Araplar hem Türkler göçüp hayatta.

0: o yönüyle Fars müziğinin köklülüğü bu coğrafyada kayıtlıdır. Bunu idrak etmek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Bağdat'ta ta İslami zamandan itibaren hep Hristiyanlar da olmuş ve Yahudiler de olmuş.
1: Yahudi kültürü de var.
0: Evet. Yahudiler Bağdat'ta çok ciddi makam okuyucularıdırlar. Yani mesela tabii Selim'e Murat yakın tarihte ölmüş bir kadın ve çok da güzel Türkçe bilen bir kadındır. Osmanlı zamanında da yaşamış. Kraliyet zamanında da yaşamış. O bir Yahudidir. Ve çok da güzel Bağdat türkülerini, Bağdat makamlarını okumuş. O bakımdan çok köklü bir kültür var orada.
1: Süryani kültürü de yine.
0: Süryani kültürü Bağdat'ta da var. Evet. Ama onların müzik etkisi ve yoğunlukları daha çok Musul'dadır. Çünkü Süryaniler daha çok Musul ve Mardin civarlarında yaşamışlar.
1: Evet.
0: Bir de tabii Bağdat'ta hasbelkader bir Arap şeyi de var, müziği var. Arap müziği daha çok kayıt yani kitaplarda görünüyor. O da Arapça kitap yazıldığı için. El-Kindi'nin müzik kitabı Arapçadır. Farabi'nin Kitab-ül Musikal Kebir'i Arapçadır. Farabi Türk olduğu halde Arapça yazmış. Çünkü terminoloji zengindir Arapçada. O yönüyle buna benzerlikler var. Tabii Osmanlı zamanında da, yani Osmanlı değil, Türk dönemini de anlamak lazım. Bir kere Selçuklar 1055'te Bağdat'a girmişler. Arkalarından Moğollar girmişler. Moğollar Irak'ta Türkleşerek İlhanlı Devleti'ni, Celair Devleti'ni kurmuşlar ve Bağdat'a hakim olmuşlar. Akkoyunlular, Karakoyunlular yine Bağdat'a hakim olmuşlar. Safaviler Bağdat'a hakim olmuşlar Kanuni'ye kadar. Evet. Kanuni'den sonra Osmanlı etkisini görebiliyoruz. Şimdi her etki demek kültürel değişim demektir.
1: Mutlaka. Herkes evet. izini bırakıyor.
0: Bırakıyor. Şimdi bir şehir düşünün. Bağdat bugün mesela Irak'ın başkentidir. Ve Türk kültürünün orada izleri var. Ama unutmayalım ki bir zamanlar Fuzuli burada yaşamış. Tabii. Bağdat'ta yaşamıştır. Bir şehir düşünün, Fuzuli gibi bir adam yetişiyorsa orada Fuzuli'nin kullandığı dilde bir edebiyat çevresi var demektir.
1: Farsça.
0: Yani Farsça var, Türkçe var, Arapça var. Arapça. Zaten üç dilde yazmış. Ama tabii ki Türkçe

0: Ama buna mukabil Bağdat'ta icra edilen özellikle uzun havalar. Mesela diyelim ki Ömergeli havası. Bunu kabul ederler. Divan havası. Biraz sonra üzerinden bahsedeceğiz. Divan'da mesela divan Kerkük diyorlar. Kerkük divanı. Ya da divan Urfa diyorlar. Urfa divanı. İkisi de zaten birbirine çok yakındı. Biraz sonra bahsedeceğiz. Dolayısıyla Araplar da almış oldukları makamlardan kaynaklarını söyleyebiliyorlar. İran'da icra edilen makamların hepsi orada da icra ediliyor. Ancak Türk müziğinin sazlarını orada göremiyoruz. Yani tamburu göremiyoruz mesela. İstanbul kemençesini göremiyoruz. Azerbaycan'ın, İran'ın çalmış olduğu tarı göremiyoruz.
1: Ud'u göremiyoruz dediniz.
0: Yok, ud var, keman var, kanun var. Bu üç saz Bağdat müziğinde de var.
1: Ud'u tambur daha çok tekkelerde mi demiştiniz siz?
0: Yok, bağlamayı diyoruz.
1: Bağlama tekkelerde.
0: Bağdat'ta bağlama yoktur mesela.
1: Tamam.
0: Evet. Bağlama daha çok hakiki bir halk müziği ürünüdür. Yalnız halk müziği denilince de çok dikkat etmek lazım. Halk müziği şehirde de var, köyde de var, kasabada da var. O bakımdan halk müziğini sadece köylülere mal etmek de doğru bir şey değildi. Yani Kerkük'te icra edilen müzik bir halk müziğidir. Ama sanat değeri olan bir halk müziğidir.
1: Biz hani bizim için klasik Türk müziği diyoruz işte, sonra halk müziği diyoruz. Bunlar evet, onların da bir kardeşliği var ama ayırdığımız noktalar çok fazla. Orada da sanat müziği ve sınıfında bir müzik var mı hocam?
0: Tabii. Besteler var.
1: Onlar için ne? Onların ismi ne?
0: Onlar tabii türkü beste türküler var.
1: Beste türküler.
0: Ha, tamam. Türkü bir formdur. Bir halk müziği ya da sanat müziği ismi değildir. Türkü bir formdur. Yani mesela bestekarı belli olmayan klasik Türk müziğinde çalınan türkülerimiz yok mu?
1: Var tabii.
0: Dünya kadar anonim var.
1: Çok evet. Var tabii.
0: Yani bestekarı belli değildir. Okunan türküler de var. Özellikle evet. Balkan türküleri bugün bizim klasik müziğimizin içerisinde kategorisinde okunabiliyor. Malatya türküleri, Urfa türküleri, Müzeyyen Sener'in okuduğu birçok şeyler türküler hep Anadolu'dan. Zeki Müren'in okuduğu türküler hep Anadolu'dan klasik Türk müziğimize giren eserlerdir. Aynı şey orası için de geçerlidir. Bağdat'ta da Kerkük müziğinden ciddi manada etkilenme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da haricinde yakın çağa ait olan izler de görebiliyoruz. Mesela Münir Erdi Selçuk kral zamanında Bağdat'a gidiyor. Orada bir konser veriyor. Açılış konuşmasını da Mesut Cemil yapıyor. Tamburi Mesut Cemil. Tamburi Cemil Bey'in oğlu.
1: Evet.
0: Çok güzel bir Arapça ile açılış yapıyor. Mesut Cemil demek ki Arapça biliyor. Ben onu oradan ve dinledim. O kaydı da dinledim.
1: Evet.
0: Çok güzel şarkılar söylüyor. Ve halkın önemli bir kısmı ona eşlik ediyor. Demek ki o iz var orada yani. Irak'ın meşhur bir Hristiyan sanatçısı vardı. Afif Eskender adında kadın. 60'larda vefat etti. Onun mesela Sadedin Kaynağ'ın Batan Gün Kan'a benziyor, Yaralı Can'a benziyor mesela şeyi, şarkısını okudu. Ama sorsam bunun bestekarı kimdir veya ne bileyim işte söz kimin yazarıdır falan bilmez kadın. Ama okuyor onu. Çünkü isteniyor, o isteniyor kendisinde. O bakımdan buna benzer etkileşimler çok var. 60'lı yıllarda ben hatırlarım, liseyi Bağdat'ta okudum. Kutlu Payaslı, Emel Sayın, halk müziğinden de şu anda ismini hatırlayamadığım bir kadın gelmişti. Bunlar kayıt yaptılar Bağdat televizyonu için. Ve günü belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde bu eserler verilirdi. Türkmenler üşüşür.

0: Tabii,
1: yoktu değil
0: tanık müziği
1: mi?
0: okudu.
1: Evet.
0: Şeyde Emel Sayın da. Mesela Çile Bülbülüm Çile şarkısını biz orada öğrendik.
1: Emel Sayın'dan
0: Emel
1: öğrendim. Çok
0: Sayın'dan
1: güzel.
0: orada öğrendik.
1: Çok
0: Ve
1: güzel.
0: herkes severdi o şarkıyı. Bağdat halkının tamamı. Ama güneye doğru gittikçe tabii Araplaşma daha da artıyor. Başka milletler yok, başka kültürler yok. Bunlar zaten malum işte Necef, Kerbela, işte Kadisiye, o taraflar, Basra'ya kadar gittiğimiz zaman orada Osmanlı kültürü de zaten tamamen kayboluyor diyebiliriz.
1: Evet. O zaman hocam şöyle bir kısaca belki bir bölümünü artık arkadaşlarım nasıl uygun görürse Kerkük Divanı'nı da dinleyelim. Mehmet Özbek hocamızdan. Sonrasında onun üzerine o divan üzerine de alacağımız bilgiler olacaktır
0: Olacak
1: mutlaka
0: tabii ki,
1: hocamızdan.
0: tabii.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz Mehmet Özbek'ten dinledik Kerkük Divanı'nı. Şimdi elbette Sayın Nakip'e sormak isterim. Divan nedir? Kerkük Divanı'nın özellikleri nelerdir?
1: Evet, divan aslında Türk müziğinde genel olarak bir formdur. Bu form bizim klasik Türk müziğimizde de var, halk müziğimizde de var. Ancak halk müziğimizdeki olan form daha çok Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Kerkük'te yaygındır. Hoyrat'ta ne farkı var? Hoyrat'tan farkı şudur. Söz kısmı serbesttir. Fakat müzikal kısmı ise ritmiktir.
0: Az evvel dinlediğimiz
1: Az
0: gibi.
1: önce dinlediğimiz gibi. Ve hepsinde de Hüseyinidir makamı. Hepsinde de dört dörtlük ya da sofyandır. İki dörtlük. Yani ya düektir ya sofyandır. Bu çok önemli bir ortaklıktır. Bu çok önemli bir ortaklıktır. Bir de önemli bir ortaklık daha var. Biz tabii divanın hepsini dinleyemedik zaman darlığından dolayı. Her divanın sonunda da bir tür şey okunur, hoyrat okunur. O hoyrat mesela bizde Kürdi hoyratıdır. Urfa'da ayrı bir hoyrat okunur, Elazığ'da müstear okunur mesela. Ha bir, bu müstearlar yine ya Hüseyinidir, Beyattır, Uşşak'tır filan o şekildedir ama onun üzerine inşa edilir yani. O bakımdan divan harikulade bir formdur. Değişik bir formdur. Aynı nasıl Azerbaycanlılar Karabağ şikestesiyle övünüyorlarsa biz de bu
0: Şikeste
1: coğrafyada
0: demiştiniz.
1: divanla övünebiliriz. Nitekim bu divan aynı zamanda Bağdat müziğine de girmiştir. Bu çok önemli bir tespit. Evet. Yani köklülüğü esaletinden dolayı çok rahatlıkla oranın müziğine de girebilmiştir. Klasik Türk müziğimizde divan o da form olarak aynıdır. Yani müzikal kısım ritmiktir. Sözel kısım ritmik değildir. Fakat orada bir ayrıcalık var. Farklı makamlardan okunabiliyor. Mesela diyelim ki
0: Klasik Türk müziği mi?
1: klasik Türk müziğinde Süpi Ziya Özbekkan'ın dün gece Yesile kendimden geçtim diye bir bestesi vardır. Hicaz bir bestedir. Süpi Ziya Özbekkan'ın harikulade bir bestesidir bu. Bir de Nevres Paşa'nın bir Şehnaz divanı var. Vardım ki yurdumdan ayağa çekilmiş bu Bayburtlu zihninin şiiri. Ondan sonra bir başka muhayyer divanımız var. Ben kaydettiklerim bunlar oldu. Ok gibi huplar beni şarkısı var. Bu da yine klasik bir divan şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Demek ki Türk müziğinin çok önemli bir formu ve bu da bize şeyi gösteriyor. Yani halk müziğiyle yani klasik Türk müziği arasında çok ciddi form benzerlikleri de var. Sadece makam benzerlikleri ya da ritim benzerlikleri yetmiyor. Form şeyleri de var. Yani benzerlikleri de var. O yönüyle divan havasını biz çok ayrı bir yere oturtmamız lazım. Hatta geliştirebilirsek onu geliştirmemiz lazım. Belki daha farklı sözlerle mesela Urfa'da da, Elazığ'da da, Kerkük'te de daha çok divan edebiyatından, zaten adı da divan ya, divan edebiyatından parçalar seçiliyor. Fakat işte mahalli sanatçıların büyük bir kısmı şeyi yok. Nasıl söyleyeyim? Yani mesela aruz kültürü yok. Aruz kültürü olmayınca çok rahatlıkla kelime ilave ediyor, kelime çıkarıyor, o atmosfere göre hareket edebiliyor,
0: Hangisi
1: konuşabiliyor.
0: iyidir peki hocam?
1: Yani tabii
0: Aruz olsa daha mı iyi olurdu?
1: yani bana göre
0: Kullanılsaydı
1: evet.
0: öyle mi?
1: Aruz olsa daha güzel olur ama yani bir halk müziği ustalarına sorsanız hayır bırakın halk istediği gibi hareket
0: Diyebilir
1: etsin
0: değil mi?
1: diyebilirler ki o da yanlış değil yani. Çünkü dediğim gibi halkın üslubu
0: Ona yakın
1: kendine
0: olması.
1: has bir üsluptur. Yani onu takdir etmek, anlamak lazım. Zaten divanın bağlamayla çalındığı hiç görülmemiştir. Yani ister Urfa'da, ister Kerkük'te, ister Elazığ'da bunlar hepsi ud, keman, kanun bunlarla icra edilmiş. Kaval. Kaval ya da ney ile çalınmıştır. Divan havası o yönüyle bizim çok önemli bir müşterimizdir. Divan havası çok ciddiye alınması gereken incelenmiştir.

0: düşünülmesi gereken başlı başına bir forumdur diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız, araştırmacı yazar, aynı zamanda Kerkük Vakfı sözcüsü. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
1: Önümüzdeki hafta Irak'tan yakın Türkmeneli, bakalım hangi konuları işleyecek saygıdeğer hocamızla birlikte. Melih Demirezer'le çalıştık teknik masada. Zeynep Yıldırım yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç cepheyi güçlendireceklerini belirten Erdoğan, Türkiye faydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığı bildirildi. Deniz yüzeyinde gemiye ait filikalar bulundu. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ilk sinyalin alınmasıyla birlikte gemideki tüm personelin telefonlarının arandığını ancak ulaşılamadığını söyledi. Baylan, gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Osman Gazi çıkarma gemisiyle bir insansız hava aracının bölgedeki çalışmalarda yer aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da, denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Gülcan Gürel ve 29 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in cenazeleri Mersin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri Kanada ilişkileri bu kez bir gölün adı üzerinden gerildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, iki ülke sınırında bulunan Ontario Gölü'nü Amerika Gölü olarak adlandırdı. Kanada ise Ontario Gölü şimdi ve sonsuza kadar yazılı bir tabelayla karşılık verdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarına hedef aldıklarını açıkladı. Tahran, saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları, bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

0: Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan havayolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Ve spor, Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 31, İstanbul 29, az bulutlu olmak üzere Lefkoşa 32, Bern 26, Tiran 35, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 22, Paris 23, Viyana 28, Bakü 27, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 19, Brüksel 20, Kopenhag 19, Saraybosna 24, Üsküp 34, Sofya 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türk Sanat Müziği dinleyeceksiniz.

Türk Sanat Müziği dinlediniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Eylül 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci yazar Bilal Çetin telefon attığımızda bizlerle birlikte olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Almanya temsilcisi

Ramazan Aktaş hattımızda olacak. Almanya'nın gündemini bize aktaracak. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız, değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmez dedi. Şangay İşbirliği Teşkilatı ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır." dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı teknik incelemelerin ardından ön rapor kısa sürede hazırlanacak dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, hiçbir ayrıntının gözden kaçmasına, hiçbir ihmalin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Varsa bir ihmal, kusur veya sorumluluk kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ortaya çıkarılacak. Teknik incelemelerin ardından ön rapor en kısa sürede hazırlanacak açıklamasını yaptı. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, hedef yarı final. Türkiye, Sev Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. Katil İsrail'in saldırdığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Soykırımcı İsrail'den İran'a tehdit. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek uçaklarımız kalkmaya hazır tehdidinde bulundu. Trump, İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı iddialarını yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD medyasında çıkan Washington yönetiminin İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığına yönelik iddiaları yalanladı. Trump'ın yeni tehdidi Falkland Adaları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallığın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington'un Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Japonya, Putin'in kötüleşen ilişkilerinden Japonya'yı sorumlu tutması kabul edilemez açıklamasını yaptı. Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, Tokyo'da düzenlediği olağan basın toplantısında Rus lider Putin'in Japonya'yı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki gergin ilişkilerden Tokyo'yu sorumlu tutmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Son haberimiz İtalya'dan. İtalya, Rus varlıklarının kullanımına karşı değiliz açıklamasını yaptı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerinde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına prensip olarak karşı olmadıklarını, ancak bunu yapabilmek için hukuki dayanaklara bakmak gerektiğini söyledi.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin telefon attığımızda bizlerle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugünün gündeminde tabii çok üzücü bir olay var. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana geldi kaza. Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığı bildirildi olaydan sonra. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ilk sinyalin alınmasıyla birlikte gemideki tüm personelin telefonlarının arandığını ancak ulaşılamadığını söyledi. Gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı ve kimseye ulaşılamadı şimdiye kadar dedi. Bu olayı yaşanan son gelişmelerle birlikte nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün yaşanan olay, Silivri açıklarında yaşanan olay üzücü bir olay. Daha önce de biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan bir olay vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde girine taşucu seferini yapan geminin alabalar olması sonucunda çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşlarımız var, ulaşılamayan vatandaşlarımız var. Bu olayın ardından bugün yaşanan olay tabii iki ticari geminin kaza yapması sonucu meydana gelen olay oldukça üzücü bir olay. Tabii bu olayın ardından hemen yetkili ilgili kurumlar harekete geçtiler. Ulaştırma Bakanlığı, ondan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma çalışmaları ve gemi kazasının ortaya çıkarılmasına yönelik tedbirlerin alınması için harekete geçildi ama sizin de ifade ettiğiniz gibi henüz batan gemiye ulaşılabilmiş değil, oradaki mürettebata ulaşılabilmiş değil ve maalesef bu üzücü olay bütün Türkiye'nin yüreğini dağladı. Tabii bu olayın arkasındaki nedenler nelerdir, bunlar bütün detaylarıyla araştırılacaktır yetkili kurumlar tarafından ama burada önemli olan şu anda kayıp olan gemiye ulaşmak ve oradaki mürettebata ulaşmak, oradaki vatandaşlarımıza ulaşmak önemli olan nokta bu. Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada da olduğu gibi şu anda onlara ulaşmaya yönelik çalışmalar son hızla devam ediyor. Ve hava kararmadan onlara ulaşılmasını temenni ediyoruz tabii ki. Onlara ulaşıldığı zaman sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz tabii ki. İnşallah onlara da sağ salim ulaşılır ve çok üzücü haberlerle karşılaşmayız diye ümit ediyoruz.
0: Hı hı. Sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına da devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamalar var. Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bir yandan cenaze törenleri de düzenleniyor. Evet. Bu olaya ilişkin yeni bilgiler, gelişmeler var mı?
1: Şimdi tabii, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında meydana gelen olay, biliyorsunuz Girne taşucu seferini yapan gemiydi. Ve gemideki vatandaşların büyük çoğunluğu da Türk vatandaşı ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Yani bu gemi kazasının ardından geminin işte alabora olduğu ifade edildi. Rüzgarlı bir havada yola çıktığı ifade edildi. Arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı ama maalesef geminin batmış olması nedeniyle de henüz gemi enkazına ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye ilk andan itibaren destek verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yardım istemesiyle Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler arama kurtarma çalışmalarını destek veriyorlar. Tabii oldukça üzücü bir kaza. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu olayla ilgili hemen soruşturma başlattı, biliyorsunuz. Gemi kaptanı ve mürettebatı gözaltına alındı. Kazanın nasıl, neden meydana geldiğine ilişkin detaylı bir soruşturma yapılıyor. Ama burada önemli olan tabii kayıplarımıza ulaşabilmek. Yani kayıp vatandaşlarımıza ulaşabilmek için hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün imkanlarını devreye sokmuş durumda. İnşallah bunlara da en kısa sürede ulaşılmasını ümit ediyoruz. Ama tabii denizin dalgalı olması, rüzgarlı olması havanın bu çalışma

0: aramaları aksatıyor. Gece arama kurtarma yapılamıyor. Sadece gündüz saatlerinde yapılabiliyor bu. Ve geminin 510 metreyi aşkın bir derinliğe indiği ifade edilmişti. Bu derinlikte arama kurtarma çalışması yapmanın uzmanlar tarafından zor olduğu ifade ediliyor. Ama tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği halinde oradaki vatandaşlarımızı yani sağ salim ulaşmak için tabii en büyük temennimiz ama sağ salim ulaşamasak bile onların cenazelerine ulaşmak için var gücüyle çalışmalarına devam ediyorlar. Ve inşallah oradan da hayırlı bir, ümitli bir sonuç almayı temenni ediyoruz. Ama maalesef tabii hem Girne'de yaşanan olay hem de bugün Silivri'de yaşanan olay hem ülkemizi hem de milletimizi derinden üzdü diyebiliriz Arzu Hanım.
1: Tabii diplomasi başlığı da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'daydı. Bu zirvenin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Hem bu zirveyi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği toplantısının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitmişti ve orada Şangay İşbirliği toplantılarına katıldı. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti şu anda biliyorsunuz hem bölgesinde hem de küresel bir aktör konumuna gelmiş durumda. Yani Türkiye Cumhuriyeti sadece Avrupa Birliği'ne girmek için uğraşan bir ülke değil. Aynı zamanda Şangay İşbirliği örgütüyle işbirliği olan bir ülke. Türk dünyasıyla ayrı işbirlikleri geliştiren bir ülke. Afrika'yla farklı işbirlikleri geliştiren bir ülke. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğine Türkiye Cumhuriyeti bu işbirliklerini arttırmak için mücadele ediyor. Ve bu mücadelesini de çok yönlü olarak gerçekleştiriyor. Şangay İşbirliği Örgütü de bunlardan birisi. Ve bu Bişkek'te yapılan zirve toplantılarında hem Rusya-Ukrayna arasındaki savaş hem de Amerika ile İran arasındaki savaş konusunda önemli görüşmeler, temaslar gerçekleştirildi. Ve bu konuda barışın sağlanması konusunda hangi adımlar atılabileceği konusunda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çaba gösterdiğini ifade edebiliriz. Şunun altını çizelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Ukrayna ile hem de Rusya ile görüşebilen tek lider. Türkiye Cumhuriyeti de hem Ukrayna ile hem de Rusya ile görüşebilen tek ülke. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki konumu önemli. Amerika ile İran arasındaki savaşta da Türkiye Cumhuriyeti oldukça önemli bir rol oynuyor. Barışın ortaya çıkarılması konusunda önemli bir aktör olduğunu ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cephenin güçlendirilmesine yönelik açıklaması biliyorsunuz daha önceki yıllarda da uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun altını çiziyor. Ve iç cephenin güçlendirilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katkılarıyla Teröristler Türkiye süreci başlatıldı biliyorsunuz. Ve bu süreç konusunda da önemli ilerlemeler sağlandığını ifade edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyonu ile iç cephesinin bir ve beraber olması neden önemli? Çünkü etrafımız biliyorsunuz bir ateş çemberi. Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberi olduğu ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini koruyabilmesi hayati bir nokta. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlik ve beraberliğin sağlanması açısından önemli adımlar atıyor ve terörist Türkiye süreci de bu adımların biri olduğunu ifade edebiliriz. Bu konuda da önemli gelişmeler yaşandı biliyorsunuz. Meclisten çerçeve yasa çıkarıldı. Bir kurul kurulmuştu. O kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Suriye'de YPG terör örgütü kendisini ses ettiğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmeye yönelik atılan adımlar olduğunu ifade edebilir. Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi neden önemli? Biliyorsunuz İsrail ve Netanyahu, İsrail yetkilileri artık bunu açık açık ifade ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir hedef olarak gördüklerini net olarak ifade ediyorlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Ekim 2025 tarihinde yani bundan 2 yıl önce meclisin açılış töreninde yaptığı konuşmada İsrail'in hedefi Türkiye dediği zaman Bazıları nasıl olur, böyle bir şey mi olur falan demişlerdi. Ama şu anda görüyoruz ki Netanyahu, İsrail

0: yönetimleri Türkiye'yi hedef olarak gördüklerini net olarak ifade ediyorlar. Bu nedenle de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruması, pekiştirmesi, iç cepheyi güçlendirmesi, Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberinin yarılması açısından oldukça önem taşıyan bir nokta arzu.
1: Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini de söyledi uçakta gazetecilere. Ve hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır dedi. Biraz da dış siyasete yönelik açıklamalarını değerlendirirseniz neler söylersiniz?
0: Tabii yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği toplantılarına katılırken Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'nden koparma niyeti yok. Türkiye Cumhuriyeti biraz önce de ifade ettim. Hem Avrupa Birliği'ne girme hedefi olan bir ülke, hem Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerini güçlendiren bir ülke, hem Türk dünyası ile ilişkilerini güçlendiren bir ülke, hem Latin Amerika ile hem de Afrika açılımı yaparak bütün dünyayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ifade ettiği gibi 360 derece bütün dünyayla işbirliğini geliştirmeye çalışan bir ülke. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'nde yer almaya çalışması Avrupa Birliği'ne sırt dönmesi anlamına gelmiyor. Türkiye bütün dünyayla ilişkilerini geliştiren ve küresel ve bölgesel bir aktör olma konumuna gelen bir ülke olmak istiyor ve bunun için de bütün dünya örgütleriyle işbirliklerini arttırıyor. Biraz önce de ifade ettim. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu politikasıyla Rusya-Ukrayna savaşında mesela hem Rusya ile görüşen hem de Ukrayna ile görüşen tek ülke. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya ile görüşemiyorlar. Neden? Çünkü Ukrayna'yı tutuyorlar. Bazı ülkelerde Rusya'yı tutuyorlar mesela, Ukrayna ile görüşemiyorlar. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Putin'le hem de Zelenski ile görüşebilen tek lider. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda aktif rol oynayan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti diyebiliriz. Amerika ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi konusunda da aktif rol oynuyor Türkiye Cumhuriyeti. Ve biliyorsunuz mesela geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Mekke kentini ziyaretinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke savunma anlaşması ismi verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma da Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi iç savunmasını güçlendirme hem de bölgesindeki güçlü ve lider iki ülke olan Pakistan ve Suudi Arabistan'la hem ilişkilerini arttırma hem de onlara yönelik saldırılarda aktif rol oyun saldırılara karşı aktif rol alma amacını güten bir anlaşmaydı. Türkiye Cumhuriyeti bu tür anlaşmalarla, bu tür ittifaklarla sadece bölgesinde değil, küresel bir aktör olma yolunda önemli bir yol kat ettiğini ifade edebiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ifade ettiği gibi Şangay İşbirliği Örgütü'nde yer alması Avrupa Birliği'nin alternatifidir. Türkiye Cumhuriyeti hem Şangay İşbirliği'nde yer alacak, hem Avrupa Birliği'nde yer alacak, hem Latin Amerika'da hem de Afrika'da yer alacak. Bu tür işbirliklerini geliştirmeyi isteyen bir ülke. Tabii ki bizim Şangay İşbirliği Örgütü'nde yer almamız Avrupa Birliği hedefinden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği'ne girmemizde Şangay İşbirliği ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştireceğimiz, onlarla işbirliği yapmayacağımız anlamına da gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti çok yönlü dış politikasıyla, bunu uzun süredir takip ediyor biliyorsunuz, çok yönlü bir dış politika Türkiye Cumhuriyeti. Sadece Batı'ya ve Avrupa Birliği'ne bağımlı olan bir ülke olmak istemiyor. Hem Doğu'ya hem Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerine hem de Afrika açılımı ve Latin Amerika açılımıyla bütün dünyayla işbirliklerini geliştiren bir ülke olmak istiyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki aktif ve çok yönlü dış politikasının bir yansıması olduğunu ifade edebiliriz aslında.
1: Tabii yine yurt içine dönersek yeni adli yıl açılışı vardı ve yeni adli yıl Yargıtay'da düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz törende bir konuşma yaptı. O töreni, yapılan açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi tabii biliyorsunuz yeni adli yıl açılışı her yıl Yargıtay'da gerçekleştirilir. 20 Temmuz'da başlayan adli yıl 1 Eylül günü itibariyle sona erer ve 1 Eylül'den itibaren tekrar mahkemelerde ve yargıda duruşmalar, mahkemeler görülmeye başlanır. Biliyorsunuz adli yıl açılışına genelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırdı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği toplantısı

0: nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te olduğu için adli yıl açılış törenine, Yargıtay'daki törene katılamadı. Bu sene yapılan Yargıtay'daki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden Yargıtay Başkanı Ömer Terkez de adli yıl açılış töreninde birer konuşma yaptılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la birlikte. Tabii yeni adli yılın hem ülkemize hem de milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz Azra Hanım. Özellikle hakimlerimiz, savcılarımız, adliyede özverili olarak çalışan adliye personellerimiz, mübaşirlerimiz, zabıt katiplerimiz ve avukatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tabii adli yılla birlikte Türkiye'deki kamuoyunun gündeminde olan davalar yeniden görülmeye başlanacak. Dava var biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde olan İstanbul'daki yolsuzluk davaları başta olmak üzere. Bu davalar yeniden görülmeye başlanacak ve Türkiye'nin gündeminde yargı yeniden etkin rol oynadığını ifade edebilir son zamanlarda soruşturmalarla. Yeni adli yılın ülkemize, milletimize tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet. Tabii Türkiye'de adli yıl açılışlarında mesajlar verilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yargının bağımsız olduğunu ve hükümetin yargının ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini ifade etti.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz AK Parti iktidarları döneminde yargının sorunlarının ortadan kaldırılmasını dedik. Özellikle yargının fiziki ihtiyaçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Hatırlarsınız öncesinde mesela adliye sarayları hükümet konaklarının altında bulundu özellikle ilçelerde. Bütün ilçelerde ayrı adliye sarayları yapıldı. Pek çok adliye sarayı yenilendi. Hakime savcılarımızın mesela geçmişte maaşları çok düşüktü. Hem hakim savcılarımız hem de adliye personelinin maaşlarının arttırılması yönünde düzenlemeler yapıldı. Gelişen teknolojiyle birlikte yargı alanda artık teknolojinin de kullanılmasına başlandığını ifade edebiliriz.
1: Evet.
0: Bizim mesela UYAP diye bir sistemimiz var. Ulusal Yargı Sistemimiz. Bütün dünyaya örnek bir sistem. Bütün artık davalar şeyler açılış, dava açmaydı, savunmalar UYAP üzerinden yapılabiliyor. Avukatlarımız mahkemeye gitmeden duruşmalara katılabiliyorlar. Bunlar teknolojinin kullanılması açısından önemli adımlar. Yargının hızlı işlemesi de önemli tabii. Biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuda önemli mesajlar veriyor yargının hızlandırılması konusunda.
1: Evet.
0: İnşallah yeni adli yılla birlikte adaletin doğru ve zamanında tecelli ettiği bir yıl olur ve vatandaşlarımızın verilen kararlardan memnun olduğu bir adli yıl olmasını temenni ediyoruz Arzan.
1: Evet, bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
2: Yine bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez telefon attığımızda TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş bizi bekliyor. Ramazan Aktaş merhaba.
3: Merhabalar, Arzu Türkdoğan, Berlin'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'da gündemde hangi başlıklar var?
3: Evet, Almanya'da gündem Rusya'yla gerilim, Ukrayna-Rusya savaşında kayıtsız şartsız Ukrayna'nın yanında yer alan Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya son günlerde siber saldırılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak Salı günü Brandenburg eyaletinde bir kömür santrali yakınlarında trafoda havai fişek kullanılarak hazırlandığı anlaşılan patlayıcı düzenek keşfedildi. Konuyla ilgili polis düzeni yetkisiz hale getirirken işletmeci şirketin açıklamasına göre bu olayın nedeniyle elektrik arızaları kesintisi yaşandı ve bölgede ciddi bir enerji sıkıntısı

0: yaşandı. Savcılık konuya ilişkin açıklama yaparken yetkililer Rusya'dan şüphelenildiğini belirtti. Öte yandan yine Kuzey Renvestfalya eyaletinde ise Köln yakınlarında Bergheim'de yine salı günü akşam saatlerinde enerji nakil hatlarında mavi alevlerin yükseldiği görüldü ve burada da Rusya ile ilişkinin olduğu belirtildi. Almanya'da Ocak ayında Berlin'de bir elektrik altyapısına yönelik bir benzer saldırı yapılmıştı. Akabinde ülkede demir yolu altyapısına yönelik de geçmişte benzer saldırılar düzenlenmişti. Ve yaklaşan seçimler de var. Bunu da analiz etmek gerekiyor. Pazar günü Saksonya-Anhalt'te yapılacak seçimde aşırı sağ partinin %43 oy aldığını görüyoruz son anketlerde. Ve aşırı sağ parti de Putin'in desteklediği ve Putin'e destek veren bir parti olarak biliniyor. Ana akım partilerin 3. 4. sırada olduğunu görüyoruz. Yani halkın mevcut hükümetin yanında olduğunu göremiyoruz açıklamasını yapıyor uzmanlar bu konuyla ilgili. Öte yandan Rusya tarafından gelen açıklamalar var. Eski devlet başkanı Dmitri Medvedev ise Leipzig Halle Havaalanı'ndaki drone olayı nedeniyle yaşanan gerilimde Almanya'yı açık şekilde askeri saldırıyla tehdit etti. Almanya'ya gerçekleştirilen her saldırının arkasında Rusya var mı diye araştırıyorlar ama bir gün gerçek olursa o zaman göreceklerdir açıklamasını yaparak artık gerilimi tırmandırmış bulunuyorlar. Leipzig havalarına yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından da Rusya'ya karşı bir dizi önlem alındı. Bu kapsamda Rusya'nın bombaşka sonsu kapatıldı ve Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'yle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını biliyoruz. Ve Rusya evinin de Berlin'de kapatılma kararı alındı. Ve son olarak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus vatandaşlarına giriş kontrollerinde zorluklar çıkartılacak. Yani sıkılaştırılacak. Neden Almanya'ya giriş yaptıklarıyla ilgili denetimlerin artacağı belirtildi. Yani özetleyecek olursak hafta sonu gelen bir Saksonya-Anhalt seçimi var. 20 Eylül'de Berlin eyalet seçimleri var. Burada ana akım partilerin çok geride kaldığını görüyoruz. Tırnak içerisinde de şunu belirtelim. Ana akım partiler Ukrayna'nın yanında yer alırken diğer radikal sağ ve radikal sol partiler ise Rusya'nın yanında yer alıyor. Son anketlere de baktığımızda ise radikal partilerin ilk iki sıraya aldığını görüyoruz. Yani Eylül ayında çok sıcak bir gündem bizi bekliyor diyebiliriz Azıcık Doğan.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş hattımızdaydı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Şimdi de dış siyaseti, dış dünyayı, diplomasiyi konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk Arzu Türk'tan. İyi yayınlar.
0: Tabii diplomasi başlığı çok önemli bir gündemi oluşturuyor. Bir de dış gelişmeler de çok önemli. Süremiz yettiğince size hepsini sormaya çalışacağım. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi. Bu zirvede hem bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok önemli konuların altını çizdiği bir konuşma oldu. Hem de dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken yine çok önemli konulara değindi. Önce zirveyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, sonuçlarını nasıl değerlendirirsiniz? Sonra uçağa dönelim.
1: Evet. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi aslında baktığımız zaman tam da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği, aynı zamanda İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş krizinin devam ettiği, bir türlü ateşkesin olmadığı ve yaptırımlar yavaş yavaş çoğalmaya başladığı bir dönemde toplandı diyebiliriz. Burada da bu üyeler ve diğer gözlemciler başta olmak üzere aslında bu yaptırımların nasıl aşılabileceği ya da Batı'ya karşı

0: İran Cumhurbaşkanı'yla Xi Jinping görüşmedi baş başa. Ve basına yansıyan demeçlerde de baktığımız zaman Çin liderinin İran'a işte bir an önce barış yapın, Amerika Birleşik Devletleri'yle uzlaşın bağlamında bazı tavsiyelerde bulunduğunu görüyoruz. Tabii Şia üyeleri yıllardır milli parayla ticareti oturtmaya çalışıyorlar. Özellikle sınır anlaşmazlıklarını bir şekilde çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar kendi aralarında. Vergisel oranları düşürmeye çalışıyorlar yine kendi aralarında. Bir anlamda Avrupa Birliği'ne eşdeğer, batıda nasıl ki Avrupa Birliği var, doğuda da kendi aralarında böyle bir ekonomik alan oluşturmaya çalışıyorlar. Biz burada şunu gördük Arzu Türkdoğan bu zirvede. Şia kabuk değiştiriyor. Yani bu Şia'nın kuruluşu en başta terörle mücadele ve sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması amacıyla kuruldu. Ama şimdi biz bir terörle mücadele perspektifi görmüyoruz. Daha çok ekonomik bir perspektif görüyoruz. Daha çok kültürel işbirliği perspektifi görüyoruz. Ha, bu da bu birliğin ekonomi üzerine yoğunlaştığını ve iktisadi bir yapılanmaya doğru dönüştüğünü bize gösteriyor. Tabii Türkiye daha önce işte biliyorsunuz, daha önce de konuşmuştuk bu ortamda. İşte Türkiye Şio'ya girebilir mi? İşte NATO üyesi olduğu için Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği olmaz bağlamında bazı tartışmalar vardı. Hatta ben o dönemde Şio'nun Çinli genel sekreteriyle görüşmüştüm yüz yüze. Zannedersem Kazakistan'da görüşmüştüm. Türkiye ile ilgili bir durumu sorduğumuzda bunun mümkün olmadığını söylemişti. Yani Türkiye'nin yakın bir dönemde Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinin mümkün olmadığını, Türkiye'nin Batı bloğunda kendisine yer edinmeye çalışan, bu anlamda kendi yapılanmasını o doğrultuda teşkilatlandıran bir ülke olduğunu, bu nedenle de Şio'ya girmesinin çok doğru olmayacağını, çok mümkün olmayacağını dile getiriyorlardı. Aslında onlar Türkiye'nin Şio'ya girmesini sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir temsilcisinin oraya girmesi gibi algılıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Ve öyle bir şey durum olduğunda da hani Şio'nun yapısının bozulacağını düşünüyorlardı. Ama son dönemde bunun değiştiğini görüyoruz biz. Hani çünkü Çin-Türkiye ilişkileri çok sadece ekonomik anlamda değil, askeri anlamda da çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yine Türkiye-Rusya ilişkileri hakeza. Türkiye ile İran ilişkilerinin tarihten beri her zaman rekabete dayalı bir ilişki olmuştur ki bu daha çok İran tarafından bu şekilde bakılmıştır. Türkiye olaya dost olarak baksa da İran tarafı her daim Türkiye'yi rakip olarak görmüştür. Bunun da son dönemde biz değiştiğini görüyoruz. Belki İran artık akıllandı mı diyelim, aklı başına mı geldi diyelim ya da çok fazla dostunun dünyada olmadığını mı gördü diyelim. Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmeye çalışıyor. Sadece ekonomik ilişkilerini değil, komşuluk ilişkilerini de bu anlamda geliştirmeye çalışıyor. Bu durum tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, hani biz orada işte Sayın Cumhurbaşkanı Rus lider Putin'le de bir araya geldi.
1: Evet.
0: Ukrayna savaşının bitmesi konusunda bir görüşme oldu. Yine Karadeniz lojistiğinin açılması, Karadeniz'de bir ateşkes, kısmi bir, sadece Karadeniz'de bir ateşkes sağlanması yönünde bir tartışmanın olduğu hem Rus basınında gündeme geliyor hem de Türkiye'de gündeme geliyor. Ama bunun yakın vadede çok da mümkün olmadığını biz anlıyoruz. Rusya şu an için Karadeniz'de bir ateşkesi öngörmüyor.
1: Görmüyor.
0: Ya da Ukrayna ile bir...
1: Aksine söylemler sertleşiyor iki ülke arasında.
0: Sadece Ukrayna ile değil, Rusya sanki savaşı Ukrayna ötesine taşımaya istekli gözüküyor. Çünkü Almanya'da işte biliyorsunuz elektrik santralinde el yapımı, işte bir tren garında bir el yapımı, bombanın bulunması, patlatılması gibi, işte diğer ülkelerin Almanya'ya destek için açıklamalar yapması, ne bileyim büyükelçiler, Rus büyükelçilerini sadece Almanya çağırmıyor. Fransa çağırmaya başladı, İtalya çağırmaya başladı. Toptan bir Rusya'ya karşı bir ön alım oldu.

0: olduğunu görüyoruz. Zaten Rusya'nın istediği bu. Yani çünkü bu Rusya açısından kötü bir şey değil. Rusya şunu söylüyor. Siz diyor benim santrallerimi vuruyorsunuz. Petrol rafinelerimi vuruyorsunuz. Toplumda bir rahatsızlık oluşturuyorsunuz. O zaman ben Avrupa toplumunda da rahatsızlık oluştururum diyor.
1: Anladım.
0: Yani Rusya'nın istediği durum bu şekilde baktığımızda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmelerinden bir de Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili açıklamalar da çıktı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını da birlikte atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Bu ikili görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii şimdi yani Arzu Türkdoğan şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Putin zaten bir devlet lideri olmaktan öte yani birbirini daha önce birçok defa test etmiş ve dost olmaya, dostça bir devlet ilişkisi yürütmeye karar vermiş iki lider olarak tanımlayabiliriz. Öncelikle bunu söyleyelim. Ancak Türkiye-Rusya ilişkilerinde S-400 gibi şu anda işte biliyorsunuz Türkiye'nin F-35 uçaklarının üretimi ya da alımıyla ilgili yeniden bir dönüşü ihtimali ortaya çıktı son Ankara'daki NATO zirvesinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunun için S-400'lerden Türkiye'nin kurtulmasını istiyor. Şimdi bu tabii formüller tam olarak şu anda uygulanamadı diyelim Türkiye açısından. Bunun nasıl uygulanacağıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması, F-35'i almak için değil, F-35'in üretiminde zaten Türkiye'nin ortak olduğu ki birçok parçası Türkiye'de, Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'de üretiliyordu F-35'ler için parçalar. Bu anlamda yani Rusya'nın bunu sadece Türkiye'nin F-35'i almak isteyen bir ülke olarak değil, o şirketin bir ortağı olarak bakması gerektiğiyle ilgili bir sunma olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bir de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri daha önce Türkiye'ye vermiş oldu, yardım olarak vermiş oldu ya da sattı. Son kullanma tarihi geçmiş olan ya da geçmek üzere olan bir takım silahların Ukrayna'ya verilmesini istiyordu.
1: Evet.
0: Bununla ilgili de bir takım konuşmaların olduğunu söyleyebiliriz. Ama en önemli nokta bence burada tahıl sezonundayız şu anda. Hı hı. Yani Ukrayna'da ve Rusya'da birikmiş bir buğday var. Ama bu buğday henüz denizlerle daha önce deniz üzerinden yani Odessa limanından işte ne bileyim Novorossiysk limanından Türkiye'ye ya da diğer boğazlar üzerinden Afrika'ya gidiyordu. Ama şimdi gidemiyor. Bu da hem Rusya'da hem Ukrayna'da bir kriz oluşturdu. Yani buğday fiyatları inanılmaz derecede aşağıya indi orada. Ama tam tersi dünyada da buğday fiyatları %20, %30 yükselmeye başladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli alanda özellikle sadece Karadeniz'de işte bu sivil kargo gemilerine yönelik iki tarafında saldırıları durdurmasına yönelik bir teklifin olduğunu söyleyebiliriz ama Rusya buna Sayın Putin'in doğrudan red verdiğini söyleyemeyiz.
1: Evet.
0: Bununla ilgili tabii ki müzakereler devam edecek, görüşecekler ama ihtimalin Rus basınına baktığımız zaman hani Rusya'nın bunu kabul etme ihtimalinin çok düşük olduğunu. Çünkü bunu sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak açısından değil sanki dünyanın ihtiyaçlarını karşılayarak işte enflasyonun inmesine neden oldukları, ekonominin rahatlamasına neden oldukları ile ilgili bir anlayış var. Rusya şimdi şöyle düşünüyor biraz önce söylediğimiz gibi. Ben rahat uyumuyorsam, bende enflasyon varsa, siz geldiniz lojistik depolarını vurdunuz, işte insanlar benzin istasyonlarında sıraya girmeye başladılar, rafinerileri vurdunuz, enflasyon yükseldi, toplum da psikolojik olarak rahatsız oldu. O zaman ben buğday da vermeyeyim madem, enflasyon yükselsin, siz de bunun zararını görün. Yani Avrupa ülkeleri de bunun zararını görsün. Sadece Rus buğdayının satımı olayı değil burada. Ukrayna buğdayının da dışarı çıkmasına izin vermeyerek çünkü bunun alıcısı Avrupa Birliği ülkeleri. Onlar da bir şekilde cezalandırma yoluna gidiyor denebilir. Ama Rusya'nın karakterinde bu var. Yani Ruslar mantığın dışında bazen hareket edebiliyorlar. Yani siz onları zor duruma düşürerek ikna edeceğinizi zannedersiniz ki normalde insan dayak yiyince pes eder. Ama Ruslarda böyle bir şey yok. Tam tersi hareket ediyorlar. Onlar daha da sizi de aynı duruma sokmak için bir takım stratejiler üretebiliyorlar. Yani bu kış ayının biraz zor geçeceğini söyleyebilirim Arzu Turtuğan. Hem petrol açısından hem doğal gaz krizi geliyor. Depolar boş. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin depoları %60 civarında bir doluluk oranında. Gerçi onlar yaz döneminde gaz almıyorlar pahalı olduğu için. Kışın daha ucuza alıyoruz diye ama kışın gaz bulabilirlerse, eğer İran savaşı durmazsa Katar'dan gaz alamayacaklar.
1: Evet, peki takip edeceğiz. O zaman kış aylarında nasıl bir tablo bizi bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da müzakerelerin şu an için sonuç vermediğini görüyoruz. Tırmanan bir gerilim çatışmaya dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün gece İran'a ağır saldırılarda bulundu. İran ise misilleme olarak Orta Doğu'daki Amerikan üslerini hedef aldı. Tabii bu da hemen sizin de altını çizdiğiniz gibi petrol fiyatlarına yansıdı. Petrol fiyatlarında bir artış var. 95 dolara aştığını söylüyor Milliyet gazetesi petrolün. Burada son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, %7, %8 günlük petrol değer kazandı. Şimdi burada hani biz daha önceki yayınlarımızda diyorduk ya, Trump o kadar dengesizce davranıyor ki İran'ın psikolojisini bozmaya yönelik her gün açıklama yapıyordu hatırlarsanız. Şimdi artık açıklama yapmıyor. Çünkü İran Trump'ın dengesini bozdu.
1: O da İran'ı böyle müzakere masasına çekebileceğini düşünüyor.
0: Evet, bu şekilde müzakere masasına çekebileceğini düşünüyor. Çekebilir, bir ihtimal var. Bir ihtimal var ama iki tarafta gerçekten çılgınca davranıyor. Yani artık bunu bir ego savaşına dönüştürdüler. Yani iki devletin birbirleriyle bir savaşı değil de Trump'la İran'daki devrim muhafızlarının rejim liderlerinin, daha doğrusu öyle söyleyebiliriz, kendi aralarında kim daha üstün, kim bu savaşı kazandı yarışına girdi bu iş. Şimdi görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı uzun süre götürebilecek bir cephaneliği yok. Yani onu bitirmiş. Onu anladık. Yani hava savunma sistemleri kısıtlı, Tomahawk füzeleri kısıtlı. Yani dün baktığımızda yani ateşlediği Tomahawk'lar çok şeydi, seyrekti. Yani İran'da da yani vuruş gücü sadece ABD'nin işte kullandığı üsleri vurabilirim diyor. Ama o üsler zaten siz füzeyi fırlattığınız zaman o füzenin o üsse gitmesi, Ürdün'deki üsse gitmesi bir yarım saat 45 dakikayı buluyor. O zamana kadar zaten hazırlık yapıyor bu adam. Yani radarlar o füzenin fırlatıldığını gördüğü anda o üsler boş zaten. Yani siz boş üsleri vuruyorsunuz. Bir şu andaki yürütülen savaş baktığımız zaman bir kör düğme dönüştü. Yani kimsenin birbirini pes ettiremediği, kazanamadığı bir savaşa dönüştü. Ha, yani benim öngördüğüm Trump ve ekibi bu abluka dediğimiz, yani Hürmüz Boğazı ablukasını uzun süre devam ettirip, ki bunu 6 ay mı devam ettirecek artık, bu özellikle nükleer güç olmama garantisi alana kadar ve Hürmüz'den geçişin ücretsiz olmasına yönelik bir anlaşmayı İran kabul edene kadar bunu götürecekler. Çünkü ekonomik bir savaşa dönüştürdüler. Bugün Hazine Bakanı Besent'in açıklaması vardı. İşte o biliyorsunuz Çinlilerle görüştü. İşte G20 zirvesinde bir müzakere imkanı buldular. Burada Çinli bankaların artık İran paralarını bir şekilde aracılık etmemesi yönünde bir karar alındırıyorsa, sanki Çin bunu kabul etmiş gibi. Çünkü Dubai'deki o işte Arap bankaları, Mısır bankası bir şekilde yaptırıma uğramıştı. Şimdi Çin bankalarına yaptırıma açıklamak üzere Amerika Birleşik Devletleri, ama bu yaptırımın olmaması için Çinliler sanki İran'ı yarı yolda bırakmış gibiler. İran petrol satamazsa, ki deniz yoluyla satamıyor, o zaman karayoluyla satmak zorunda. Bunu Pakistan'a mı satacak, Türkiye'ye mi satacak? Yani geçiş noktası, ya da Hazar üzerinden Rusya'ya satacak. Rusya o petrolü Rus petrolü diye ya Çin'e satacak. Bir şeyler, bir yol bulması lazım ama dolambaçlı bir yol. Yani bu baskı sanki İran'ı pes ettirebilir. Çünkü yani insanlara maaş ödemek zorundasınız. Ki bu bir rejim, zaten devletin yarısı maaşlı. Yani ülkede yaşayan insanların yarısı devletten maaş alıyor. Siz BESİÇ'ten tutun devrim muhafızları, ordusu, polis gücü, bunların hepsi devletten maaş alıyor. Evet. Siz bu maaşları verebilmeniz için petrolünüzü satmanız lazım. Ya da elinizde altın varsa altını satacaksınız ki onlar bitmiştir şu anda.
1: Petrol dolar karşısında paralarının değerinin çok düştüğünü okudum.
0: Hadi ben. O önemli değil. Yani dolar karşısında çok düşmesi, paralarının düşmesi, belki petrol satarlarsa onlara fayda anladım. Sağlar. Enflasyonist anlamda devalüasyon olmuş oluyor. Fayda sağlamış oluyor ama yani maaş ödemesi için o petrolü satması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Trump bunu bildiği için bu ne kadar dayanabilecek ya da biliyorsunuz Pezeşkiyan'ın da söylemleri var. Orada sanki fırsat bu fırsat, tam güçlü olduğumuz zaman Amerika'yla biz bir barış anlaşması imzalasak diye devrim muhafızlarıyla bir çekişmesi var. İşte ben televizyon izlemiyorum, devrim muhafızlarının yönettiği televizyonları izlemiyorum bağlamında bir demeci vardı dün. Kendi işlerinde de bir çekişme var. Bir kısmı barış olsun diyor. Öbür kısmı da diyor biz rejimi, savaşı zaferle taşlandıracağız ve tüm dünyaya mesaj vereceğiz. Ondan sonra da Allah'ın nezdinde kendimizi başarılı göreceğiz bağlamında bir söylemleri var.
1: Bu krizi de daha çok takip edeceğiz. Durum onu gösteriyor. Bugünün dış siyaset ve diplomasi konusundaki başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: için. Ben teşekkür ederim.
1: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gayraskeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. İstanbul'un Silivri açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege adaları konusunda Yunanistan'a net sözlerle uyaran Erdoğan devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Tarih ibret alanlar için çok iyi bir yol göstericidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeydi. Çok verimliydi. Samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Savaşın değil barışın kazanacağı bir gerçek diye konuştu. Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınması konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor vurgusunu yaptı. Erdoğan Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısını da hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. İttifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifaka eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini de vurguladı. Erdoğan süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. İç cepheyi güçlendireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz diye konuşan Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyduğu güçlü mutabakatın önemli olduğunu ve sürecin adım adım ilerlediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Erdoğan terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin fesih kararını da terörsüz Türkiye ve bölge vizyonu üzerinden değerlendirdi. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz vurgusunu yapan Erdoğan, terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı diye konuştu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişinin bulunması amacıyla ekipler seferber edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Gemi sabaha karşı Marmara Denizi'nde Ansu adlı tankerle çarpıştı. Kazayı ilk bildiren Ansu adlı tankerin kaptanı oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen filikalar deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebatın izine rastlanmadı. Ansu adlı tanker bilirkişi incelemesi yapılmak üzere olay yerinden çekilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında batan gemide kaptan dahil 10 mürettebat bulunduğunu belirtti. Uraloğlu şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi.
0: bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan kazadan önce gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu belirtti.
2: Gemideki denizcilerin cep telefonlarını aradık. Aramaya cevap verilmediğinde bizim için hem çağrıya cevap gelmemesi hem de insanların, denizcilerin cep telefonuna cevap alamamamız durumun artık ciddiyetini ortaya koyuyor. Gemi ne telsiz çağrılarına cevap verdi ne de cep telefonu aramalarına cevap vermeyince bizim için kritik safa geçildi. Artık biz olayı doğruladık. İki gemi köprü üstündeki vardiya zabitleri kaptanları vasıtasıyla geçiş konusunda bir görüşme yapıyorlar telsizle, VHF'le. Ve
3: ne konuşuyorlar efendim telsizle?
2: Ya telsiz kaptanın gene beyanından yürüyeceğim.
3: Alsu gemisinin kaptanının
2: beyanından konuşacağım. Çünkü telsiz kayıtları biraz silik, tam çözümlenemedi ama iki kişinin konuştuğu çok net. Bu iki geminin birbirini gördüğünü, köprü üstünde vardiya zabitlerinin olduğunu, kaptanların olduğunu, birbirlerini fark ederek nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlıyoruz. Alsu kaptanının beyanına göre iki gemi birbirlerinin ikisi tarafta sancağında bırakacak şekilde geçiş planlamışlar. Ama gene anladığımız kadarıyla geçiş sırasında farklı bir manevra meydana gelmiş. Alsu kaptanının dediği rotanın radikal bir şekilde diğer gemi tarafından değiştirildiği yönünde.
1: İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve mürettebatının bulunması amacıyla yoğun çalışma sürüyor. Silivri'nin 35 kilometre açığında devam eden çalışmada sahil güvenlikten deniz kuvvetlerine kadar çok sayıda ekip aralıksız görev yapıyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına kıyı emniyetinin en donanımlı arama kurtarma gemisi Nene Hatun'la 2 helikopter, 9 deniz unsuru ve 3 deniz aracı katılıyor. Deniz derinliğinin 900 metreyi bulduğu alandaki çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı da destek veriyor. TCG Akın, Salih Reis Fırkateyni, Osman Gazi çıkarma gemisi ve Karayel hücum botu da bölgede görev yapıyor. Çalışmalarda insansız hava araçları da destek sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kazada kaybolan 20 kişiyi arama çalışması gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Çalışmalar hem gemilerle hem de insansız hava araçları ve helikopterlerle sürdürülüyor. Girne açıklarındaki kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi kurtarılmıştı. Kazayla ilgili olarak tutuklanan 14 kişinin yargılanmasına ise yarın başlanacak. Tutuklu 14 sanık Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. Girne açıklarındaki kazayla ilgili idari soruşturma da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel devam eden soruşturma ve teknik incelemeleri değerlendirdi. Türkiye'deki ilgili kurumlarla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını kaydeden Ünal Üstel, gerekli çalışmanın ardından en kısa sürede bir ön rapor hazırlanacağını ifade etti. Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan ve hamile olduğu belirtilen Menekşe Nur Akkaya Göktaş tedavisi amacıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Menekşe Nur Akkaya Göktaş'ın tedavisine Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerse son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Gülcan Gürel ve 29 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in cenazeleri Mersin'de düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programındaki konuşmasında provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
4: teröristik Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristi Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 4 Eylül Cuma günü başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına devam ediliyor. Davanın 74. oturumunda tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye taleplerinin alındığı belirtildi. Dava kapsamındaki tutukluluk durumlarına ilişkin olarak yarın karar verilmesi bekleniyor. 53'ü tutuklu 414 sanık davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz dedi. Cevdet Yılmaz sosyal medyada yaptığı açıklamada orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İşte

0: Dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Cevdet Yılmaz, istişare toplantımızda ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. Yılmaz, orta vadeli programın uygulama sürecini belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceklerini de vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı gerçekleştirdi. Amerikan ordusu askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Kirmanşah eyaleti, Laman adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a ekonomik baskı mesajını yineledi. Havayolu şirketleri, denizcilik sektörü ve dijital varlıkların yaptırım hedefi olabileceğini kaydeden Bessent, uluslararası aktörlere Tahran'a destek olmama çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail saldırısında son bir günde 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail baskısı sürüyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve barakaları yıktı. Nablus kentinde de İsrail işgalciler Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın saldırısına karşı dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu ifade ederek daha fazla destek istedi. Rusya'ya yönelik saldırının artırılacağı mesajını veren Zelenski, Rus hava sahasının fiilen kapanacağını kaydetti. Zelenski'nin Ukrayna insansız hava araçları nedeniyle Rus hava sahasının güvenli olmadığı açıklamasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert yanıt geldi. Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Okulları daha güvenli hale getirmek istediklerini ifade eden Çiftçi, 31 bin bahçe güvenlik personelinin okullarda görevlendirileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını Gürcistan'da açıkladı.
1: 7 bakanlıkla beraber bir protokol hazırlığındayız. İçerisinde Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da var. Adalet Bakanlığımız var. 7 bakanlık kendi görev alanına giren konularda tedbirler alıyorlar ve bundan sonra sistemde herhangi bir açık bırakmamayı hedefliyoruz. Mesela herhangi bir çocuk eğer psikolojik açıdan sıkıntılı, tedavi olması gerekiyorsa, bunu okul tespit ettiyse mutlaka sağlık teşkilatının bundan haberi olacak.
0: Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Spor. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı futbolcu Elçadeil Bichabu İstanbul'a geldi. Fransız savunma oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'la kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni antrenör arayışları başladı. Gençler Birliği karşılaşmasında Bordo Mavili takımın başında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir'in olacağı belirtildi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımı yarı final için mücadele edecek. Ay Yıldızlar yarın akşam grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin

0: Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve batının doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Malatya, Tunceli 17, İstanbul, Çanakkale, Giresun, Trabzon 21, İzmir, Gaziantep 23, Bursa 18, Kocaeli 19, Aydın 25, Şanlıurfa 24, Diyarbakır 22, Eskişehir 14, Kayseri 13, Kastamonu 12, Kars 9, Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları kesimi ilk 10 kilometresinde onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Çaldır, Söğüt, Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometresi arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sinop, Samsun yolunun 49 ile 53. kilometresi arasında yenileme çalışması nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nde hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: 1 dakika.
1: Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar Kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan Güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
0: Bir dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Sağlıkla ilgili faydalı, güncel, doğru bilgiler paylaştığımız Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bu hafta size sesimizi ulaştıran teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve bu haftada bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Kendisiyle astım hastalığını konuşmuştuk. Tekrar hatırlatmak istiyorum size. Multidisipliner İmmünoloji Alerji ve Astım Derneği Başkanı ve aynı zamanda Erişkin Alerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Avrupa Alerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gülfem Elif Çelik tekrar bizlerle. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Çelik.
2: Teşekkür ediyorum Funda Hanım. Nazik davetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun,
2: var olun.
0: Sizlerle
2: olmak çok keyifli yine tekrar.
0: Bizler de gurur duyuyoruz değil mi İbrahim Hocam?
1: Ya Gülfem Hocam'la ben ömrüm sonuna kadar programı yapsam da keyif alırım yani. Öyle bir insanla beraberiz.
0: Ne güzel.
2: Vallahi.
0: Ne güzel. Sayın dinleyenlerimiz, bugün çoğumuzun hayatında belki bir kere kapısını çalan, kimilerinin ise aylarca, yıllarca mücadele ettiği, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker hastalığını konuşacağız. Bize kulak verin lütfen. Evet, ürtiker hastalığı diyoruz hocam. Benim hep aklıma bu cilt hastalıklarında hep zona gelir aklıma, stres gelir. Sanki stres olunca kaşınacakmışız gibi gelir ama doğru mu? Konuk doktorumuza soracağız hepsini. Çünkü en ufak bir kızarıklıkta aman kaşırsak ürtiker olurum, zona.

0: olurum. Çok kafa karışıklıkları var bu deri hastalıklarında, değil mi hocam?
1: Yani zona tabii ayrı bir şey ama ürtiker, şimdi ben de cilt hastalıklarıyla ilgili şu anda ilgilendiğim için son zamanlarda çok fazla görülmeye başlanan. Yani belki de 30 yıl önce diyelim her 10 kişiden atıyorum ikisinde görülüyorsa şu anda belki de 4'ünde 5'inde görülüyor gibi düşünüyorum. Niye? Ciltten bahsedelim. Yani ürtikerin tabii ki sebeplerini soracağız ama yaşadığımız çevre buna sezaryen oranları da dahil olmak üzere. Çünkü sezaryen oranlarında da alerji riskinin arttığı falan da herhalde hocamıza sorarız. Yani her zaman biraz daha yaşadığımız çevre bizi çok çok daha her şeyimizi daha duyarlı hale getiriyor. Yani bedenimizi daha duyarlı hale getiriyor. O duyarlılıkta bir yerden girdiğinizde işte ürtiker olarak, başka şey olarak, gaz olarak yani mide bağırsakta farklı bir şekilde çıkıyor. Ama ürtikerin ben son zamanlarda daha sık görüldüğünü en azından kendim şahit oldum ciltte hocam. Ama yine de bir terminolojiden başlayalım herhalde. Ürtiker, kurdeşen ne demek?
0: Şimdi dinleyicilerimiz arasında da Funda Hanım, sizin de İbrahim, senin de söylediğin gibi kesin bunu deneyimleyen kişiler vardır. Ürtiker ciltte gördüğümüz, cilt üstünde kızarıklık, kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık olması ani ortaya çıkan bir lezyondur ve de 24 saat içinde yer değiştirir. En önemli özelliği odur. Bir veya birden fazla sayıda olabilir. Kolunuzda çıktı, kolunuzda 3-5 tane var. Oradakiler sönüp gövdenize çıkabilir. Yer değiştirir. En karakteristik özelliği odur. Sık görüyoruz, oldukça sık karşılaşıyoruz. İki tipi var. Akut dediğimiz ani olarak ortaya çıkan ve ilk 6 haftada tedaviyle veya kendiliğinden geçen tip. Bir de kronik dediğimiz müzminleşmiş, tedaviye rağmen 6 haftadan uzun süren ürtiker. İkisi farklı biraz birbirinden. İki tane grubumuz var ama ben hani burada bir hekim olarak şunu söylemek istiyorum. Kişilerin yaşam kalitesini aşırı etkileyen bir şey. Kaşıntı çok kötü bir his. Gece uyuyamıyor, kolları bacakları da kabarıklıklar oluyor, boynunda biraz rahatsız oluyorlar toplum içine çıktığında. Bu insan öğretmen, öğrenci, doktor, avukat, hemşire, herhangi bir yerde çalışan bir insan, ev hanımı, anne ve hani sağınızda solunuzda kırmızılıklarla toplum içine çıkmak rahatsızlık uyandırıyor insanlarda. Utanılacak hiçbir şey yok. Bu bir hastalık elbette ama hissediyorlar, öyle tedirgin oluyorlar. Bir öyle boyutu var, bir de çok kaşıntı oluyor. Çok rahatsız oluyorlar. O kaşıntı özellikle de gece daha fazla oluyor. Bu dayanılmaz bir şey. Aslında gece daha fazla olmasının sebebi de sabaha karşı kortizol düzeyi düşüyor vücudun. Kortizol düzeyi düştüğü için, kortizol aslında bir kapak gibidir. Yine bizim tencere kapağımız meşhur. O baskı yapan bir şeydir vücudumuzda inflamatuar süreçlere. O kalkınca, azalınca, bu sefer o baskı azalınca semptomlar daha belirgin hale geliyor. Onun için gece yarısı sabaha karşı daha fazla şikayetleri olur hastalarımızın.
1: Bir de
0: Rahatsızlık oluşturan bir şey.
1: egzama diye bir şey var hocam.
0: Evet.
1: Egzama, ürtiker, kur...
0: Bambaşka şeyler, hiç alakası yok birbiriyle. Egzama da kendi içinde çok değişik boyutları var. Alerjik olanı var, alerjik olmayanı var, çeşit çeşit var. Egzama daha böyle immün mekanizmalarla meydana gelen alerjik bir tepki aslında. Tip 4 reaksiyon, özellikle alerjik olan. Mesela küpe takıyorsunuz veya işte saat takıyorsunuz. Onu taktığınız yerde tekrarlayan maruziyette veya birkaç saat sonra işte böyle sulantılı, içi sıvı dolu, kaşıntılı lezyonlar oluyor. Mesela küpe takıyorsanız, imitasyon küpe özellikle, orası böyle ödem oluyor, kızarıyor, sulanıyor, kaşınmaya başlıyor, dayanamayıp çıkarıyorsunuz. Bu alerjik kontak dermatit dediğimiz bir şey. Çok bambaşka hastalıklar, birbiriyle hiçbir alakası olmayan iki durum. Egzama da kendi içinde alt bir dolu grubu var. Hani orası denizler ya, o başka bir günün konusu olabilir ama önemli bir konu hakikaten.
2: Bir de zona hastalığı var. Aslında çok deri
0: Evet,
2: hastalıkları
0: zona
2: var,
0: da
2: değil mi?
0: bir viral enfeksiyonun sonucu, herpes virüsünün oluşturduğu bir ağrılı vezikül dediğimiz içi sıvı dolu küçük küçük küçük küçük böyle minik minik lezyonlar oluyor ve bir sinir trasesi doğrultusunda oluyor. Ağrı oluyor. çok tipik ayırt ettirici özelliğidir. Hani ben dermatolog değilim ama
1: İki yıl.
0: bize de bazen geliyor hastalar
1: İki yıl
0: oradan.
1: önce ben geçirdim hocam
0: Öyle
1: zona.
0: mi? Çok
1: Yalnız
0: zorlayıcı bir hastalık o da.
1: çok zor yani ağrısı inanılmaz. Bu arada son bir iki yıldır zonanın aşısı çıktı.
0: Evet.
1: Ve onunla ilgili de gayet iyi olumlu yayınlar var. Çok da fazla yayın geliyor zona aşısı ile ilgili. 45 yaş sonrası falan herhalde tam net bilmiyorum ama aşı yaptırmak gerekir diye de. Çünkü hakikaten beni mahveden bir şey. Genelde de tatil
2: Hocam
1: ortamında falan.
2: stresli miydiniz o dönem?
1: Ya ben her
2: Stresten
1: zaman
2: mi acaba?
1: her zaman stresliyim de herhalde o dönemlerde bir stresim artmıştı. Yani o kuşak etrafında yani kuşak tarzı gerçekten yani nefret ettim. Bir diş
0: Ağrı
1: ağrısından bir zona
2: dayanılmaz
1: ağrısı.
0: bir oluyor. Evet,
1: Diş
2: öyle
1: ağrısı benim için
2: derler.
1: çok dayanılmazdı.
2: Karın bölgesinde oluyor değil mi hocam
1: Evet.
2: genelde?
1: Değişebiliyor. Karın
0: Genelde oluyor, sırt
1: o
0: da
1: sırtta
0: olabiliyor.
1: olur.
0: Yani bir dinleyicilerimiz açısından böyle minik sivilcemsi, sıvı dolu minik minik şeyler ve ağrılı bir şey çıkarsa bir dermatoloji uzmanına muhakkak başvurmaları lazım. Çünkü hakikaten erken başvurduklarında tedavi seçenekleri de daha çeşitli olabiliyor.
1: Ama ürtiker yani
0: Hiç
1: kordaşen çok iç
0: alakası yok.
1: alakalı yani o tamamen
0: Farklı
1: virüs bir viral uyuyan virüs
0: sonar
1: bedenimizde
0: virüsle evet ama
1: uyanıyor herkeste.
0: ürtikerde öyle bir şey yok.
2: Peki stres kaynaklı mıdır ürtiker hastalığı?
0: Şimdi İsterseniz şöyle yapalım. Hani akut ve kronik ürtikerin neden oluştuğunu söyleyeyim, sonra da stresin yerini söyleyeyim. Şimdi akut ve kronik diye ayırmamızın altında da bu var, sebepleri var. Akut ürtiker daha böyle alerjiyle ilişkili olandır. Mesela fındık alerjiniz vardır. Fındık yemişsinizdir. Bir saat içinde ürtiker çıkmıştır. Fındığı kestiğinizde ve bir daha yemediğinizde de tekrarlamaz. Veya penisilin alerjiniz vardır. Penisilin size bir şekilde yanlışlıkla verilmiştir veya ilk atağınız olacaktır o. Aldınız ve ürtiker çıktı. Bir daha verilmezse tekrarlamaz. Bu akut ürtiker. Genelde bir alerjen temasıyla ortaya çıkar. Enfeksiyonlar da bazen tetikleyebilir. Hatta enfeksiyon en önemli ürtiker tetikleyicilerinden biridir akut ürtikerin. Bu akut ürtiker hani bizim daha öyküden çözebildiğimiz ve tedavisini verip yüz güldürücü ve birçok insanın da yaşadığı da budur. Çoğu hastamızın ilk kez başına gelen bir insanın genelde yaşadığı akut ürtiker fazında genelde kalır. Bir de kronik boyut var. Şimdi kronik ürtiker bambaşka bir şey. Demin dedin ya İbrahim artış var diye. Şimdi aslında ona biraz cevap vereceğim bir şey olacak. Şimdi aslında kronik ürtikerde bambaşka bir hastalık. Otoimmün bir hastalık aslında kronik ürtiker. Yani bir hastalarımız bunu çok alerjiyle ilişkilendirme eğiliminde oluyorlar genellikle ve hep bizden alerji testi talep ediyorlar ama kronik ürtiker bambaşka bir mekanizmayla çıkıyor. Otoimmünite şu demek. Vücudumuzda bizi koruyan askerler var. Antikor diyoruz biz bunlara. Bu askerlerin kafası karışıp vücudun kendi hücrelerine, kendi dokularına saldırıyor. Buna otoimmünite deniyor. Mesela tip 2 diyabet bir otoimmün hastalıktır. İşte bu kişilerde safra kesesinde taş olabilir, astım, alerji olabilir, migren olabilir, kadın hastalarda polikistik over olabiliyor, tiroidde problem olabiliyor, romatizmal hastalıklar olabiliyor. Ürtiker de bunun bir parçası aslında. Şimdi ürtikerde artışa gelelim. Gelişmiş çağın handikapları çok fazla işlenmiş gıda ve otoimmün hastalıklarda artış var esas. Otoimmün hastalıklardaki artış sebebiyle ve otoimmünitenin desteklenmesi sebebiyle maruz kaldığımız kimyasallar ve işlenmiş gıdalar biraz arttırıyor bu şeyi maalesef. Bu sebeple ürtikerin de görülmesinde artış var. Çünkü ürtiker otoimmün bir hastalık aslında.
1: Mesela
0: Tamamen onunla.
1: Hashimoto
0: Hashimoto.
1: geçen programlarından koyduk. Artık Hashimoto'su olmayanı dövüyorlar dedim. Yani ve biz
0: Evet.
1: önce anamnez alıyoruz ya geldiğinde bakıyorum 10 kişiden 5-6 tanesi Hashimoto'yu zaten doğrudan işaretliyor.
0: Evet, çok
1: Ben de
0: fazla
1: ona
0: var.
1: diyorum ki zaten çok abartmayın bunu zaten herkes de artık görüyoruz gibi bir şey geldi. Çünkü ürtiker de yani neredeyse o oranda gördüğüm bir şey şu anda
0: Evet,
1: bu
0: çünkü
1: durumda.
0: ürtiker otoimmün profilin bir parçası. Sebep o. Yani endojen yani vücudumuzun içinden kaynaklanan bir sebeple ortaya çıkıyor. Ama uyarabilen faktörler olabiliyor. Sebep bu. Bir toprağınız var. Toprağınız çok sağlıklı değil. Onu besleyecek şeyler ekerseniz oradan kötü ürün alıyorsunuz. Yani ürtikeriniz gelişiyor. Nedir bu? Zemini sağlam olmayan, yani böyle otoimmün altyapısı olan kişilerde mesela stres tetikler. Sebep değildir ama tetikler. Ama çok ciddi bir tetikleyicidir. Şimdi çağımızın şeyi,

0: ağrı kesici kullanımı. Ürtikeri olan 3 hastadan bir tanesinde aspirin ve benzeri ağrı kesiciler ürtikeri tetikleyebiliyor. Kişi bunu fark etmezse migrenim var diye ağrı kesici aldıkça atakları geçiriyor. Fark ettiğinizde onu kesiyorsunuz. Başka bir ağrı kesici öneriyorsunuz. Emniyetli kullanabiliyor. Onun dışında önemli bir madde, mesela hastalarımız genelde böyle bir de alerjik, kaşıntı, kızarıklık vesaire olunca hemen bir besine yöneliyorlar. Halbuki kronik ürtikerde besinlerin alerjik olarak çok katkısı yok. Ne demek bu? Biraz önce örnek vermiştim. Fındık alerjisi olan fındık yiyince oluyor diye. Kronik ürtiker, şimdi fındık, zaten fındık alerjisi olan adam zaten bir daha yemiyor fındığı. Uzak duruyor. Genel olarak yapılan yaklaşım öyle. Kronik ürtiker, kronik, süreç kronik. Zaten yemiyor alerjik olduğu şeyi veya öyküsünde bir besinle tekrarlayarak o besini her yediğinde, yedikten 1-2 saat sonra ürtikeri artıyorsa bu anlamlı. Besin alerjisi için değerlendirmemiz lazım. Ama buna çok az karşılaşıyoruz kronik ürtikerde. Esas katkı maddeleri, işlenmiş gıdalar ve katkı maddeleri ve baharatlar ürtikeri tetikleyebiliyor. Her hasta da tetiklemiyor. Soruyoruz, tetikliyor mu? Beslenme biçimine bakıyorum ben mesela. Mesela akut ürtikerle gelmiş bir hastamda ben baharatları, biberdi, kekikti, kırmızı biber, karabiber, işte köri kullanıyorum. Soruyorum ne tarz yemek pişiriyorsunuz diye. Bunları mesela azaltıyorum. Ve mümkün olduğunca evde yemek yiyin diyorum akut dönem için. Çünkü yani hazırladığı, kullandığı malzemeyi, yağı, katkı maddesini hepsini kendi kontrol edebilir ama dışarıda daha farklı tabii ki. Yani orada daha farklı bir süreç işliyor. İşlenmiş gıdaya ve katkı maddesine işte tadını arttırsın diye, raf ömrünü uzatsın diye verilen katkı maddeleri var konulan besinlerin içine. Hani onların ürtikeri arttırma şeyi yüksek olabiliyor. Mesela hastam diyor ki evde köfte yapıyorum, bir şey olmuyor. Dışarıda köfte yiyorum, oluyor diyor. Hani bunun sebebi katkı maddeleri. Yani burada vurgulamak istedim. Hastalarımız katkı maddeli ürünlerden uzak durmalı. Paketli ürünler, onlar özellikle akut dönemde uzak durmalarını öneriyoruz. Ama öykü, bu böyle hani genel bir yaklaşım asla doğru değil. Çünkü besin, beslenme çok temel bir ihtiyaç. İnsanın haz duygusunu gideriyor. Siz yemek yerken arkadaşınızla oturuyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Şimdi onu yeme, bunu yeme, onu yapma, bu doğru bir yaklaşım değil. Öykü önemlidir. Ürtikerde bu hastalığın karakteri nedir? Yakınmaları arttıran faktör nedir? Bu kişi bunlara nasıl maruz kalıyor? Bu kişinin hayatını da göz önüne alarak biz bunları nasıl yönetebiliriz sorularına cevap vermemiz gerekiyor. Karşımızda bir insan var. Hani biz ürtikeri tedavi etmiyoruz. Biz ürtikeri olan ve bundan muzdarip olan, yaşamı etkilenmiş bir insanın hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Aslında hani olaya öyle bakmak lazım ve yine bir işbirliği beraber yürütmemiz gerekiyor. Çok zor bir süreç. Hastalarımız çok zorluk çekiyorlar. Ben de çok gerçekten üzülüyorum. Elimden geldiğince de yanlarında olmaya çalışıyorum. Takip gerektiriyor. Akut ürtiker özellikle yeni alevlenme olan hastalarda 2 günde bir, 3 günde bir biz mutlaka takip ediyoruz. Nasıl olduğunuz, onlar toparlayıncaya kadar ben eşlik ediyorum süreçlerine.
1: Kadınlarda daha mı sık görülüyor hocam?
0: Fark etmiyor, fark etmiyor. Ama otoimmün hastalıkların bazıları kadınlarda biraz daha fazla. Ama erkeklerde de görüyoruz. Yani iki grupta da görüyoruz.
2: Bulaşıcı mıdır? Merak
0: Hayır,
2: ediyoruz
0: asla,
2: ürtiker.
0: asla, asla. Ama bulaşıcı değil, ama aynı ailede görülebilir. Astım genetik kökenli bir hastalıktır. Ailede astım oluşu sizin riskinizi arttırır. Ama ailede ürtiker oluşu sizin ürtiker riskinizi artırmaz, ama ailede ürtiker oluşu ailede otoimmün hastalık olduğunu işaret edebilir. Ben mesela hastama sorarken annenizde babanızda da var mı bunlar diye soruyorum. Çıkıyor zaten. %90, 100'e yakın sorduğum hastalıklar çıkıyor. Hani otoimmün bir profil olduğunu oradan görüyorum. Hastamızda henüz her türlü şey çıkmamış olabilir. Çıkmayabilir zaten. Çıkmak zorunda değil. Bu sadece bir profil. Ona göre hani belirtileri ortaya çıkıyor hastalarımızın.
1: Şimdi tıp şöyle bir şey aklımda kalmış, doğru mu size sormak isterim hocam. En sık proteinlere alerji gelişiyor gibi kafamda bir şeyler var, doğru mu? Protein alerjisi daha fazladır diye.
0: Yok. Yani her şey olabiliyor. Sebzelere de olabiliyor. Protein hani et, süt, et, yumurta,
1: Yumurta.
0: balık, tavuk onlara oluyor elbette ama mesela sebzelere, meyvelere de oluyor. Çileğe de oluyor, elmaya da oluyor, patlıcana da
1: Tabii
0: oluyor.
1: tabii yani fıstık
0: Hepsine
1: alerjisi
0: oluyor.
1: mesela çok fazla.

0: Fazla
1: Böyle
0: da
1: oluyor.
0: bir herhalde yumurtadan aklımda kalmış. Yumurtayla ilgili de
1: Çocukluk
0: vardı.
1: döneminde daha fazla, erişkinde çok daha az. Hani besin alerjileri çocukluk yaş grubunda biraz daha fazla görünüyor ama erişkinlerde de biz görüyoruz. Artık giderek artmaya başladı. O da çok enteresan bir alan. Erişkinde besin alerjisi aslında bir başka bir gün işleyebiliriz diye düşünüyorum. Önemli karşılaşıyoruz ve yönetsel olarak da yeni gelişmeler var tanısında da. Çok çok ilginç şeyler var. Artık yeni tanı yöntemleri var çünkü. Bizim de önümüz açıldı
0: Ya
1: biraz.
0: otoimmünite ve alerji günümüz hastalıkların neredeyse çoğunu kapsıyor gibi bir
1: Evet.
0: durum var. Ama ürtiker olduğunda ben de mesela önceden memlekete gittiğimde hep bir şeyler olurdu. Hemen kabarırdı vücudum. Yani 3 yıl öyle oldu. Her
1: Oraya
0: memleket
1: gittiğinde mi
0: her
1: oluyordu?
0: memlekete gittiğimde olurdu.
1: Memleket neresi?
0: Maraş.
1: Maraş.
0: Oraya gittiğimde olurdu. Bizim de bir arkadaşın polikliniği vardı. İşte giderdim, işte tedavisini, acil
1: Sonra
0: tedavisini
1: geçer miydi
0: yaptırırdım.
1: buraya gelince?
0: Geçerdi.
1: Hmm.
0: Burada hiç olmadı.
1: Böyle
0: Öyle bir
1: polen
0: şeyim var.
1: mevsimi falan mı? Hani genelde
0: Yok.
1: memlekete yazın, baharda falan, hani
0: Yok.
1: Haziran'da mı gidiyordun?
0: Genelde yaz aylarında giderdim. Yani stres derseniz stres olmaz. Zaten memlekete gidiyorsun yani. Ne stresin olacak? Daha
1: Yani
0: da...
1: memlekette stres oluşturan bir faktör varsa belki olabilir.
0: Yoktu o zamanlar ama yaygın bir şekilde kaşıntı ve kabarıklıklar olurdu ta o zamanlar.
1: Belki mesela baharatlı yemek yeme artıyor
0: Ha
1: olabilir.
0: tabii
1: Şimdi o
0: Maraş'ta.
1: bölgeler, Güneydoğu çok güzel yemekler yapıyorlar biliyorsunuz. İnanılmaz. Ben de çok üzüntü içinde biraz baharatı ve biber salçasını azaltmanız lazım diye üzüntü içinde söylüyorum. Çünkü çok güzel yapıyorlar. Böyle hepsi ben öyle söyleyince böyle yüzleri düşüyor. Nasıl yani diye. Bayağı yoğun kullanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Benim bir arkadaşım vardı. Kronikleşmişti ürtikeri ama hani antihistaminik kullanıyoruz. İdare ediyor ama kesemiyoruz. Çok baharat kullandığını, Güneydoğu'da büyümüş. Çok baharat kullanıyor ve biber salçasız yemek yapmıyordu. Şimdi biber salçalarının içine de katkı maddesi de koyabiliyorlar. Hani biberin kendisinin uyarıcı özelliği yanı sıra renge katkı sağlayacak. Ya dedim sen şu baharatları bir azalt, biber salçasını da bir kessene dedim. Geçti ürtikeri. Yani tetikliyor, çok ciddi bir tetikleyici. O yüzden hani ürtikerli hastalarımızda öykü çok önemli. Maruziyetleri, neler tetikliyor bunları saptamak çok önemli.
2: Sayın Çelik, bir de merak ediyorum, soğuk sıcak su duş alırken fark eder mi? Malum yaz aylarındayız, deniz suyu, havuz suyu, güneş ışığına fazla maruz kalmak, bunlar da ürtikeri tetikliyor mu?
1: Yani çok güzel bir soru. Şimdi şöyle bir şey var. Inducible yani uyarılabilir ürtiker dediğimiz özel bir grup var. Bu söylediğiniz dış faktörler, güneş, soğuk, sıcak, terleme, bası uygulanması, vücuda temas hatta uygulanmasıyla ürtiker veya işte hafif kabarıklıklar olması. Sırf bu olan bir grup var. Hiç ürtikeri yok. Yani vücutta kendiliğinden spontan kronik ürtiker diyoruz. Spontan kendiliğinden demek. Yani bir anda ortaya çıkan demek. Şuralarda çıkmıyor. Sadece bir uyaranla ortaya çıkıyor. Bu sorduğunuz şey uyarılabilir ürtiker etkenleri. Ama tek başına olabileceği gibi spontan yani deminden bari konuştuğumuz ürtikerin bir parçası olarak da olabiliyor ve aşırı önemli. Mesela bir hasta hep yanağının sol tarafı sabahları şişik uyanıyor. Hep bunu söylüyor ve bu sebeple gelmişti. Konuştuk ettik ben bütün her şeyi tabii bütün detayları alıyorsunuz. Sonunda şey sordum ne tarafa dönük yatıyorsunuz? Hani yatış biçiminiz nasıl falan. Hep sola yatık öğrendik ve sadece yatış pozisyonunu değiştirerek hastamızın o şeyini toparladık. Yani bu ürtiker alevlendiği dönemde bu fiziksel ürtiker sebepleri de artıyor. Güneş tetikleyebiliyor. Soğuk hava tetikleyebiliyor. Terlediğiniz zaman, vücut ısınız arttığı zaman, mesela spor yaptınız, terlediniz. O terleme kaşıntı hissinizi arttırabiliyor. Vücudunuzu mesela sıkan bir kıyafet giydiniz. Kemerinizin olduğu yer, iç çamaşırınızın sıktığı yerlerde iz oluyor. Böyle hafif pembe kırmızımsı kabarıklıklar bazen kaşıntı eşlik ediyor, bazen etmiyor. Bunlar birçok kişinin gündelik hayatında yaşadığı ve normal kabul ettiği şeyler. Aslında bunlar birer işaret. Dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle böyle ürtiker alevlenmelerinde bu durum daha da artıyor. Mesela bası derken hani insan kuvvetli bir şey algılıyor ama inanın üstüne şöyle hafif sıkan bir şey giydiğinde bile insanların kaşıntısı artabiliyor. O sebeple eğer bunlardan herhangi biri bazen bir tanesi tetikliyor, bazen hepsi tetikleyebiliyor.

0: Sormak gerekiyor. Mesela diyelim temasla basıyla bir şey oluyorsa, mesela o dönemde rahat kıyafetler giymesini, sıkmayan, gevşek kıyafetler, vücuduna temas etmeyen, kemer takmaması, dar ağızlı bir şeyler giymemesi gibi şeyler öneriyoruz. Mesela otururken sandalyede kalçanın temas ettiği yer bası sebebiyle ağrı yapıp hastalar böyle sürekli yer değiştirir. Hani fark etmiyor insanlar. Hani şimdi dinleyenler arasında "aa" diyebilirler diye söylemek istiyorum. Mesela dirseğini koydu. Dirseğinizin altında iz çıkması. Poşet taşıdığınız ağır, avucunuzda onun izinin çıkması. Bunlar hep böyle ürtikerin, fiziksel uyarılabilir ürtikerin belirtileri aslında
1: Kaşıntı olması
0: olabiliyor.
1: gerekiyor mu onlarda mutlaka? Kaşıntısız olabiliyor mu?
0: Uyarılabilir de, genellikle tek başına uyarılabilir de olmayabiliyor. Onun düzeyi değişken, ama şey de olabiliyor. Spontan ürtikerle birlikte çıkıyorsa genellikle oluyor. Ama olmaya da biliyor. Sadece yani kızarıklık ve kabarıklık da olabiliyor. Ama ürtikerin kendisi çok kaşıntılı. Bir de anjiyo ödem var. Aslında bunlar kardeş hastalıklar. Ürtiker cildin üst kısmının rahatsızlığı. Anjiyo ödem de bir alt tabakasının hastalığı. Orada ödem oluyor. Yani bir şişlik oluyor. Cildi yukarı kaldırıyor. Dudakta şişme, göz kapağında şişme, genellikle de asimetrik oluyor. Böyle şuraya sanki botoks yapılmış gibi burası öyle oluyor. İşte el sırtı,
1: Hocam
0: ayak
1: o
0: sırtı.
1: dolgu botoks değil değil. Genelde her şeyi
0: Ya benim
1: botoks
0: bir kere öyle bir şeyim oldu, göfüm oldu.
1: sayıyorlar.
0: Çok da mahcup oldum. Hanımefendinin dudakları çok büyüktü. Ben de "anjiyo ödeminiz var herhalde" dedim. "Hayır, botoks yaptırdım" dedi. Çok utanmıştım bir daha. Yani şikayetini kişi söylemeden hiç kimseye bir şey söylemiyorum. Çok
2: Bence iyi
0: mahcup
2: olmuş
0: olmuştum.
2: hocam, değil mi? Biraz abartı durduğunu bu
1: Doğru.
2: vesileyle
0: Yani
2: iletmiş
0: kendi
2: olmuş.
0: tercihi. Hani
1: Ama şu
0: kimseye bir
1: anda
0: şey diyemeyiz
1: tamamen
0: yani.
1: doğala dönüş başladı zaten. Herkes bunun
0: Evet.
1: farkında ve herkes artık hocam doğal, yani doğal olsun istiyorlar. Öyle
0: Her
1: bir durum
0: şeyin,
1: var.
0: yani
1: Doğalı
0: her
1: güzel,
0: zaman
2: orantılısı.
0: yeni bir şeyin ilk başında karakterini bulmaya çalışır. Ne olursa bu, sosyal medya kullanımı, öbürü, bir biyolojik bir şey, yeni uygulama, ilaç tedavisi, bir fazla farklı kullanımlar olur. Kafa karışıklığı olur, sonra o yerini buluyor. Yani hani 60 yaşındayım, bu yaşa kadar geldiğimde gördüğüm ana patern bu. Hep böyle bir önce bir heyecan oluyor, herkes bir yoğunlaşıyor ona. Ama ondan sonra böyle bir kafalar karışıyor, sıkıntı oluyor falan deniyor. Ama sonra o yerini buluyor zaman
2: Şimdi
0: içinde,
2: bizim de
0: zaman gerekiyor.
2: kafamızı karıştırdı. 60 yaşındayım deyince devreler yandı bende.
0: Bir şey
2: Sayın
0: yok yani, rakamların hiçbir önemi
2: hiç
0: yok.
2: göstermiyorsunuz maşallah.
0: Kendinize nasıl baktığınız çok çok önemli. Aslında minicikten, belki fırsat olmazsa şimdi söylemek istiyorum. Ürtiker otoimmünite diye konuştuk. Benim dinleyicilerimize naçizane bir önerim var. Bir hekim ve bir büyükleri olarak sağlıklı yaşam ilkeleri aşırı önemli. Biz hep hastalıklar çıkınca onun tedavisi vesairesini konuşuyoruz, ama hastalıkları çıkartmamaya çalışmamız lazım. Ne demek bu? Sizin ailenizde bir otoimmün profil varsa ne demek bu? İşte annenizde, babanızda diyabet, işte tiroid rahatsızlığı, bir romatizmal hastalık, işte migren, ürtiker, astım, alerji gibi. Bunlar bir grup hastalık çünkü. Bunlar varsa siz de risk altındasınız demek. Bu kişi ne yapacak? Korkmasına gerek yok. Ben bunu "ürksünler, korksunlar" diye demiyorum. Hepimiz sağlık sorumluluğumuzu almamız lazım. Ben istediğimi yaparım diye bir şey yok. Hayır. İstediğimizi yapabileceğimiz ölçüde kendimize dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda bir, kilo almamak gerekiyor. Sağlıklı kiloda kalmak gerekiyor. İki, sağlıklı içerik yemek gerekiyor. Gluteni kesin demiyorum, kesinlikle sağlıklı karbonhidrat, sebze, meyve, Akdeniz beslenmesi, bütün özellikle bizim alerjik hastalıklarda çok önerilir. Akdenizli zaten Girit Adası en uzun yaşayan insanların olduğu yer, yani kanıtlanmış zeytinyağın etkileri, sebze, meyve, balık, omega 3'ten zengin beslenme, liften zengin. Sağlıklı beslenme, 3 egzersiz, ama bu egzersizi sadece yürüyüş yaptım bitti gibi algılamamak lazım. Kas gücünü, kütlesini de arttırmak gerekiyor. Çünkü metabolizmayı yap onu. Dört, hepimizin ağzında, hepimiz bunu kabullenmiş durumdayız. "Ay, çok stresliyim, çağımız böyle." Bunu normal kabul ediyoruz. Hayır, stresi normal kabul etmememiz gerekiyor. Stres DNA'da kopma bile yapabiliyor, kanser bile yapabiliyor. O sebeple fazla stresli olan insanların, yöneticiler, stresi yüksek işlerde çalışan kişiler, bunu normal kabul edip öyle devam etmemeleri gerekiyor hayatlarına. Bunu yönetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bunu böyle sanki başımıza hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Hayır, geliyor. Onun için bu dört şeye dikkat ettikleri takdirde ürtikerden de korunabilirler. Ürtiker hani çünkü otoimmünitenin bir parçası.
1: Çok hızlı tedavide çok hızlı konuşmamız lazım hocam.
0: Bir, korunma, tetikleyicilerin önlenmesi. İki, ilaç tedavisi. İlaç tedavisinde de antihistaminik dediğimiz mast hücre, çünkü burada esas rol oynuyor. Oradan salınan ürünlerden bir tanesi de histamindir. Histamin damarda bir histamin koltuğu dediğimiz, tıp dilinde reseptör dediğimiz bir yere oturur. Oraya oturunca etkisini gösterir. İşte damarda genişleme olur, sıvılar dışarı çıkar vesaire. Onun için o koltukları kapatalım ki histamin salınırsa etki gösteremesin diye antihistaminik diye adlandırdığımız rupatedin, bilasten, desloratedin, loratedin, setin

0: Madde
1: Hepsi etken madde,
0: söylüyorum.
1: yani tıbbi
0: Aynen.
1: isimleri.
0: Ve bunlar birbirine denk olarak kabul ediliyor. Hani bir hastada birisi işe yararken öbüründe öbürü işe yarayabiliyor. Bunları başlıyoruz. İkincisi, bunun dozu yetmezse dozu arttırabiliyoruz. Bazen araya kısa süreli 10 günü geçmemek şartıyla kortizonlu ilaç giriyoruz. Ama baktık hala devam ediyor ve 1,5 ayı geçti, yönetemiyoruz. O zaman da biyolojik ilaç olan, yine etken maddeyi söylüyorum, omalizumab isimli, Türkiye'de de 10 küsür senedir var, bir ilaç enjeksiyon şeklinde başlıyoruz. Halk arasında aşı diye geçiyor ama aşı değil aslında, ilaç. Sadece aşı gibi yapıldığı için aşı olarak yerleşmiş durumda ve biz bunu değiştiremiyoruz maalesef. Bu tedaviye dirençli vakalarımızda da bu tedavileri başlıyoruz ama mutlaka bir dermatoloji ya da alerji immünoloji uzmanına gitmeleri gerekiyor.
2: Bir de son olarak kozmetik ürünler, deterjanlar ve parfümlerle ilgili konuşmak ister misiniz? Bunlar da tetikliyor mu bu hastalığı? Örneğin çok duyuyoruz son zamanlarda, parfümü direkt cildinize sıkmayın, elbisenizin üzerine sıkın derler. Doğru bir yaklaşım mıdır?
0: Yani ürtiker özelinde çok bir önemi yok ama genel sağlık özelinde önemi var. Biz hatta yolda da konuştuk. Şimdi bizim epitel dediğimiz cildimizin üstünde koruyucu bir katman yapı var. Yutma borumuzda da var, solunum yolunda da var. Her yerde var, en üst tabaka. Şimdi kullandığımız kimyasal içeren maddeler, kremler, parfümler, kolonyalar vesaireler, siz bunu fark etmeden uzun sürede kullandığınızda, hatta da cildinize iyi gelsin, iyi kokayım diye güzel amaçlarla kullandığınız şeylerin epitel geçirgenliğini bozduğu ve bu bozulma sebebiyle de mesela alerjik hastalıkların ve birçok hastalığın arttığı ile ilgili bilimsel veriler giderek artıyor. O sebeple bu katkı maddesi içermeyen ürünler, eczanelerde satılan kremler vesaireler daha çok öneriliyor. Yani duş alarak sağlıklı kokmak veya çok hafif sıkmak parfümü, iyi içerikli içeriklerine bakarak, cilde direkt değil de dediğiniz gibi hafif şöyle üstümüze minicik bir sıkmak yeterli diye düşünüyorum. Her adımın sonrasını düşünmek lazım. Kızımın yöntemi bence çok iyi. Her şeyin etiketine bakıyor. Besinlerde bakıyor ama kremlerde de bakmak lazım.
1: Güneş kreminin dışında herhangi bir şey sürmemek lazım. Bir de nemlendirici. Öyle ol, çünkü çok kozmetikler, hocamla da konuştuk, cildi inceltiyor, epiteli geçirgen hale
0: İşte
1: getiriyor.
0: iyi ürün kullanmak gerekiyor. İçeriğine bakıp hani bir görüş olarak ilerlemek en doğrusu. Her satılan ürün, ismi olan ürün iyi demek değil. Zaman zaman duyuyoruz bazı meşhur markaların içinde toksik ürün saptandı diye haber çıkıyor mesela. Dikkat etmek lazım. Sosyal medyada ürtikeri olan veya alerjik hastalığı olan hastalarımızın, diğer alerjik hastalıkları olan, bu işi yapan, işin uzmanı kişilerin paylaşımlarını takip etmelerini veya dernekleri takip etmelerini öneriyorum. Çünkü hani bu işle direkt ilişkili olmayan kişiler de paylaşımlar yapabiliyorlar ve bunlar arasında ne yazık ki hiç kanıta dayalı olmayan öneriler oluyor, kafa karıştırıyor. O sebeple bu kafa karışıklığını azaltmanın en önemli yolu sağlıklı bilgi kaynağına ulaşmak, dernekler ve işin uzmanlarını takip etmelerini öneriyorum. Çünkü ciddi bir orada sıkıntı yaşanıyor. Onunla mücadele ediyorum. Ben gelen her hastanın besinler kesilmiş, hastalar mutsuz, yüzler düşmüş geliyor, zayıflamış oluyorlar. Birçoğu çok gereksiz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Gülfem Elif Çelik'e. Bu hafta da bizimle beraberdi. Ürtiker hastalığını konuştuk. Sağ olsun, var olsun. Kıymetli vaktini bizlere
0: Rica ederim. Ben
2: ayırdı.
0: teşekkür ediyorum.
2: Programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, cildimiz alarm veriyorsa hayat kalitemiz düşmeye başlamadan önlemini alalım diyoruz. Bu hafta da burada noktalıyoruz Mikrofonda Doktor Var programını. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir şarkıyı unutulmaz yapan yalnızca melodisi değildir. Bazen bir cümlesi, bazen bir klibi, bazen de dinlediğimiz o anı yıllarca hafızamızda taşımamızdır. 90'lı yıllar işte tam da bu yüzden Türk pop müziğinin en özel dönemlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde aşkın, umudun, ayrılığın ve yeniden başlamanın izini süren şarkılarla birlikte olacağız. Programımızın ilk konuğu şarkıları kadar yazdığı sözlerle de milyonların duygularına tercüman olan bir sanatçı. Sezen Aksu yıllar boyunca yalnızca kendi repertuarını değil Türk pop müziğinin yönünü de şekillendiren isimlerden biri oldu. Adı bende saklı, sadece anlatımı ve güçlü duygusuyla ilk dinleyiciden itibaren hafızalarda yer eden eserlerden biri olmayı başardı. İlk notalarıyla hepimizi yıllar öncesine götürecek bu şarkıyı dinliyoruz. Adı bende saklı.

Bazı sanatçılar sessiz ama sağlam adımlarla ilerler. Taner de romantik şarkıları ve içten yorumuyla 90'lı yılların dikkat çeken erkek vokallerinden biri oldu. Duygusu kadar melodisiyle de iz bırakan bir eser geliyor. Affetmedim kendimi.

Müzisyen kimliğiyle her zaman farklı bir yerde duran Fatih Erkoç, cazdan beslenen yorumunu pop müzikle buluşturarak kendine özgü bir çizgi oluşturdu. Yumuşak sesli ve güçlü yorumu dinleyicinin hafızasında özel bir yer edindi. Kulak verelim. Anı.

Kelimelerle resim çizen sanatçılardan biri desek, herhalde ilk akla gelen isimlerden biri Mazhar Alanson olur. Günlük hayatın içinden seçtiği sade ifadeleri derin anlamlarla buluşturmayı başaran sanatçı, yıllardır farklı kuşaklara ulaşmayı sürdürüyor. İyimserliğiyle hafızalara kazınan şarkısı sizlerle. Benim hala umudum var.

90'lı yılların ikinci yarısında peş peşe gelen hit şarkılar, Serdar Ortaç'ı dönemin en çok konuşulan sanatçılarından biri haline getirdi. Yaptığı besteler kadar sahnedeki enerjisi de büyük ilgi gördü. Bu kez sözü melodilere bırakıyoruz. Bilsem ki...

Farklı yorumuyla dikkat çeken Sima, kısa süren müzik kariyerine rağmen duygu yüklü şarkılarıyla hafızalarda yer edinmeyi başardı. Dinleyen herkesin kendinden bir parça bulduğu bir şarkı geliyor. Her şeye rağmen.

Sahnedeki zarafeti, güçlü sesi ve yorumu. Aşkın Nur Yengi 90'lı yılların en özel kadın yorumcularından biri olarak müzik tarihimizdeki yerini aldı. Programın temposunu biraz yükseltelim. Nazlanmadı.

Modern pop anlayışının öncülerinden biri olan Mustafa Sandal, ilk albümünden itibaren hareketli şarkıları ve yenilikçi düzenlemeleriyle genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri oldu. Bu kez sanatçının romantik yüzünü yansıtan bir eser geliyor. Neredesin?

Bazı sesler ilk cümlede tanınır. Gökten'in güçlü vokali de bunlardan biri. Duyguyu abartmadan aktaran yorumu sayesinde kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. İçtenliğiyle öne çıkan bu şarkıyı birlikte dinleyelim. Sen diyecek Gökten.

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

gitardan yükselen sıcak tınılar ve samimi bir yorum. Bora Öztoprak 90'lı yılların sonunda bu çizgisiyle dikkat çekti. Seni Seviyorum, yıllar boyunca radyolarda en çok istek alan eserlerden biri olmayı sürdürdü. Sıradaki eser, o günlerin en içten aşk şarkılarından biri. Seni Seviyorum.

ilk albümüyle yakaladığı çıkışın ardından güçlü sesiyle dikkat çeken Zeynep Dizdar, dönemin genç kadın yorumcuları arasında kendine sağlam bir yer edindi. Şarkının hikayesini artık notalara bırakalım. Vazgeç gönül.

0: programımızı başladığımız gibi anlamı derin bir şarkıyla tamamlıyoruz. Mazhar Alan Son'un kendine özgü anlatımı ve düşündüren sözleriyle öne çıkan Yandım, yayımlandığı günden bu yana yalnızca bir hit şarkı değil, Türk pop müziğinin klasiklerinden biri olarak anılıyor. Bu güzel eseri dinledikten sonra yeniden buluşmak dileğiyle. Yandım.
1: Özledim seni, düştüm yollara.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların unutulmayan melodileri, hafızalara kazınan sözleri ve bugün de aynı heyecanla dinlenen şarkılarıyla hazırladığımız 90'lar rüzgarı bugün de sona eriyor. Programı Gülruh Güngör hazırladı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu, programı sizler için sundum. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyor. Bir sonraki bölümde 90'lı yılların başka hikayeleri ve unutulmayan şarkılarıyla yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize

Sunulsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haberdar. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Ve Çin'in öyküsü. Ellerin kil, kaolin, kuvars tozu, kimi zaman kireçle yoğurdukları toprağın öyküsüdür Çin'i. Ateşin sırladığı emeğin, estetiğin, sanatın binlerce yıl önce başlayan öyküsü. Çin'de emek ateşten çıkanı bekleyerek sınanır. İnce ince boyanan desenler ateşin ne türlü sırlarıyla çıkacaktır. Bu nedenle mucizedir Çin'i. Anadolu'da özellikle mimaride kullanılmış Çin'i. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla Çin'i için yepyeni bir dönem başlamış. Osmanlı döneminde üretilmiş İznik Çin'leri, dünya kültür tarihinde de önemli bir yere sahip. Saray Nakkaşhanesi'nde çeşitli Çin'i desenleri tasarlanır. Çin'i birçok mimari eserin sanat yapıtı kimliği kazanmasında önemli bir yere sahip Osmanlı kültüründe. Osmanlı Çinlilerinin geleneksel motifleri, lale, karanfil, üzüm, sümbül ve hayvan desenleri günümüzde de kullanılıyor. Ateşe en çok yakışan mercan, turkuaz, kobalt mavisi, yeşil gibi renkler çok tercih ediliyor. Özellikle İznik Çinlilerinde turkuaz vazgeçilmez bir renk. Denilir ki Çin'i boyanıp da yaklaşık 1000 derecelik fırına verildikten sonrası bir sürprizdir. Çünkü fırından çıkacak olan rengi kimse bilemez. Boyayan bile. Bu nedenle merak ateşte sınanır Çin'de. Çin'i sanatımızın olağanüstü estetiğini günümüzde de yaşamın değişik alanlarında görebiliyoruz. 40 yıl hatırı olan kahveyi Çin'i sanatı işlenmiş bir fincanda içmek mümkün gündelik hayatımızda. Geçmişten günümüze Çin'in yeri değişse de her Çin'i objenin sanat yapıtı olduğu gerçeği hiçbir zaman değişmiyor. Her şey insanın eliyle başladı Çin'de. İnsan tıpkı Çin'in söylenişi gibi incelikle ördü desenlerini, minik, sabırlı dokunuşlarla renklere. İnsanın eski öykülerinden biri Çin'i sanatı, işte bu emekle sürdürecek öyküsünü, sırlarıyla.

0: Ateşin sınadığı sırlarıyla.
1: Turkuaz. Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazasına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Anma programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Haberleri dinlediniz.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bugün El Niño'yu konuşacağız efendim. Biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda başladı. Etkileri dünyanın pek çok bölgesinde hissediliyor. Yeniden deyim yerindeyse küresel gündemin çok önemli başlıklarından biri oldu. Ama bana kalırsa tamam küresel gündemin önemli başlıklarından dedik ama yeteri kadar yayın organlarında yer almayan bir konu bu. Çünkü sıcaklıkların seyri, yağış düzenindeki değişimler, kuraklık, aşırı hava olayları özetle. Bunlar tamam günlük hayatımızı etkiliyor ama bir de bu işin tarımsal üretim, su kaynakları ve gıda fiyatları açısından da değerlendirilmesi lazım. Bu konuları önümüzdeki dönemde çok konuşacağız ama biz her zaman olduğu gibi görevimizi biraz önceden yapalım. Yine detaylandırılması gereken konular olursa zaten konuklarımızla bunu konuşacağız. El Niño bu kadar güçlü olacak, ilk kez bu kadar güçlü olacak deniyor. Tabii Türkiye'yi nasıl etkileyecek sorusu önemli. Özellikle tarım sektörü açısından hangi riskleri beraberinde getirdiği ayrıca elzem bir konu. İşte bugün çok değerli konuğum Sayın Mustafa Çalkaya ile birlikte. Kendisi Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı. Benim çok kıymetli bir dostum. Konuyla ilgili haberleri, araştırmaları var. Onunla konuşacağız. Mustafa hoş geldin, şeref verdin.
1: Hoş buldum kıymetli abim. Ben de çok teşekkür ederim senin övgü dolu sözlerin için. Kesinlikle ben de seninle aynı şeyleri paylaşıyorum sana karşı.
0: Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli dostum. Tabii ki El Niño'nun Türkiye'ye yansımaları önümüzdeki dönemde bizleri nelerin beklediği önemli. Bunları da şöyle süremiz yettiğince şöyle 25 dakika içerisinde tabii ki konuşuruz. Ama ben şöyle başlamak istiyorum. Mevcut durumu bir netleştirelim önce. Şimdi tabii El Niño başladı biliyoruz. Okyanus ve atmosfer göstergeleri var. Bunlar çok teknik konular farkındayım. Ama şimdi mesela Dünya Meteoroloji Örgütü güçlü diyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi var biliyorsun. O çok güçlü diyor. Olasılıklar çok fazla. Şimdi zayıf, orta güçlü ve çok güçlü El Niño ayrımının bilimsel ölçütleri de var. Bunların çok detayına hani girmeni istemeyeceğim muhakkak ama araştırmalarım var. Sonuçlarından paylaşırsan da sevinirim ama asıl benim merak ettiğim konu şu. Hani süper El Niño deniyor ya.
1: Evet.
0: Nedir? Bunun bir bilimsel karşılığı var mı? Yoksa böyle biraz abartı mı? Ne dersin? Önce bir genel çerçeve çizelim.
1: Tabii ki ben de senin söylediğin gibi çok da fazla böyle teknik konulara girmeden bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Hatta şöyle de bir düşüncem var. Bu kadar bu konunun sen de vurguladın esasında çok fazla böyle yer almamasının da bir sebebi de bu olabilir. Çünkü El Niño deyince kime sorarsak hep böyle teknik yaklaşmaya çalışıyor. İşte okyanuslarda şu kadar derece sıcaklık artışı olduğunda bunun atmosfere etkisinin bu kadar olması beklenirken daha farklı oluyor gibi gibi. Ama sonuç olarak bir cümleyle belki kısaca özetlemek gerekirse okyanuslardaki suyun ısınmasının atmosferdeki hava dengesini bozması. Yani bir denge var orada. Ve bu denge suyun ısınmasıyla bozuluyor. Peki bunu ne zaman El Niño diyebiliyoruz? Burası da önemli bir durum. Çünkü bu sıcaklık artışları sudaki ya da azalışları kısa süreli olabiliyor. Bunun bir dengeyi bozabilmesi için bir dönem olması lazım. Yani tabiri caizse aslında birkaç ay boyunca devam ediyor olması lazım. O zaman biz bunu aslında bir etki ya da bir El Niño etkisi diyebiliyoruz. Bunu söylemek lazım. Öte yandan geldiğimizde hemen yine bu ayrımları var tabii ki. Zayıf, orta güçlü, çok güçlü diye. Bir de bizim dilimizde pelesenk olmuş ya da bizim söylemeyi sevdiğimiz böyle daha dolu dolu geldiğini düşünüyorum insanlar konuşurken süper El Niño tabirimiz var. Bu tamamen bize özgü. Yani aslında bu konuşma dilinde ya da vatandaşların kullanırken daha böyle etkili olduğunu düşündüğü bir durum.
0: Yani
1: Burada aslında
0: bilimsel bir
1: çok
0: sınıflandırma ya da tabir değil. Aslında sorumun yanıtını çok güzel verdin. Bence çok değerli dinleyenlerimizin hani her konuda olduğu gibi bu konuyu da değerlendirirken ya da haberleri okurken ya da bizleri dinlerken bu ayrımı hani biraz iyi yapmaları lazım. Biraz da tabii insanları Mustafa'cığım biliyorsun böyle belki konuya ilgi çekmek açısından yararlı olabilir. O kısmını bir kenara bırakıyorum ama yani korkutmanın da böyle değişik ifadelerle, üst
1: kesinlikle.
0: düzey ifadelerle korkutmanın da bir anlamı yok gibi geliyor. Ne dersin?
1: Kesinlikle zaten bu kategoriler de bu arada literatürde zayıf, orta,

0: Güçlü ve çok güçlü.
1: Yani.
0: Bizim süper dediğimiz çok güçlü kategorisini aslında vurgulamak istiyoruz. Ama biz bunu söylerken bazen orta kategoriyi bile süper El Niño diye aktarıyoruz. Dediğim gibi bu da bir korkuya, bir paniğe yol açıyor. Birazdan yine devam ederken senin soracağını da düşünüyorum. Tabii ki kesinlikle değineceğiz. Bunun birçok da tabii ki etkisi var. Dolayısıyla korku salmanın ya da bir paniğe sevk edecekmiş gibi durumları aktarmanın anlamı yok. Bunun bir kategori olmadığını, süper El Niño'nun tekrar altını çizmekte fayda var.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Şimdi başladı ve Kasım ayına doğru da güçlenecek deniyor. Ve 2027 yılının, önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar da devam edecek deniyor. Senin araştırmalarında şöyle bir sonuç çıktı mı? Şu sorumuzun cevabı var mı? Yani El Niño'nun etkilerinin hissedilmesi bakımından bir en kritik zaman aralığı dediğimiz zaman bu bilimsel raporlar, açıklamalar ne söylüyor Mustafa'cığım bize?
0: Aslında Ekim-Ocak dönemi. Bu hem Ağustos'ta başlayan, şu anda başlamış durumda bu arada etki olarak ve bu güçleniyor. Eylül'de güçlenecek ve Ekim'de çok belirgin olarak hissedilecek. Bir başa dönecek olursak dediğim gibi bu bir dönem diye hani işte dönem olarak Ağustos'ta başlıyor şu anda. Bu yüzden zaten El Niño işte Ekim ve Ocak döneminde de çok güçlü hissedilecek ve etkileri gelecek yılın Mart ayına kadar da devam edecek. Hatta birleşik etkileri diye bir tabir kullanacak olursam belki de 2027'nin tamamını etkileyecek büyük bir etkide sahip diyebilirim. Bu anlamda hem bu tarımsal anlamda hem de sonbahar dönemi olması anlamında kritik bir dönem esasında. Bunu dikkate çekmek lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani El Niño hep bahsettik ya sıcaklık diye insanlar aklına geliyor. Baktığımızda sonbahar döneminde bir etki var ve burada sadece sıcaklık değil yağış rejimlerinin değişmesini de görebileceğiz. Yani tekrar altını çizmek istiyorum yine El Niño sadece sıcaklık artışı olarak değerlendirilmemeli. Yağış değişimi ya da hava olaylarının farklı şekilde yansıması olarak değerlendirilmeli.
1: Anladım. Zaten benim de takip ettiğim kadarıyla hani gezegenimizin rekor aşamalara ulaştığı, hani okyanus ve hava sıcaklıklarıyla karşılaştığı bir döneme de denk geldi. Tabii yani küresel iklim değişikliği zaten devam ediyor. El Niño'yla birbirinin etkisini böyle arttırıcı bir unsur değil mi? Zaten sanki biraz da yani karıştıracağız. Herhangi bir hava olayının işte El Niño nedeniyle mi oldu, yoksa zaten içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliğinin bir sonucu muydu? Hani bunlar birbirine çok girmiş, böyle ayırmanın da çok anlamı da yok. Belki hani bilimsel bir gerekçesi de yok gibi geliyor, ama ne dersin bu konuda?
0: Aslında bu da teknik bir konu ama şöyle anlatmak lazım. Bunlar bir beraber yenildiğinde çok güzel gelen iki yemek gibi birbirine uyumlu çok güzel iki yemek diyebiliriz bunlara. O yüzden birbirlerine çok karıştırılıyor. El Niño mu iklim değişikliği mi, iklim değişikliği mi El Niño'yu etkiliyor diyor. İkisi de birbirini etkiliyor son tahlilde.
1: Yani tabii.
0: Baktığımızda burada bu hissedilen etki var ya, bunun hissedilen düzeyinin artmasında El Niño daha etkili oluyor. Yani şöyle iklim değişikliği bir sıcaklık artışına neden olabiliyor. Evet. Ama bu hissedilirken El Niño da varsa daha yüksek hissediyoruz. Bir küçük örnek bazı illerde hava sıcaklıkları aynı mesela 34-33 derece gibi oluyor. Fakat biz o illere gittiğimizde çok daha farklı sıcaklıklar hissediyoruz. İşte tam da bunun gibi bir etkisi var bu ikili arasındaki ilişkinin. Ama bu nedenle şöyle söyleyeyim yani El Niño sinyali aynı şekilde dönüşebiliyor diyebilirim iklim değişikliğiyle. Yani iklim değişikliğinin etkisi El Niño'nun sinyallerini değiştirebiliyor. Yüksek sıcaklıklara, daha şiddetli sıcak hava dalgalarına ve kuraklıklara, şiddetli yağışlara son tahlilde söyleyeceğim şey dediğim gibi bu ikisi aynı anda çok güzel yenen iki yemek gibi düşünebiliriz. Birbirine karıştırılıyor ve birbirlerini çok da fazla tetikliyorlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Bu tetikleme mevzusu da önemli. Şimdi iller dedin, hani sıcaklıklardan örnek verdin. Ben biraz daha böyle küresel ölçeğe çıkmak istiyorum. Senin
0: Tabii.
1: araştırmaların, uzmanların açıklamaları bize şu sorunun cevabını veriyor mu Mustafa'cığım? Şimdi her dünyanın her bölgesinde, yani mutlaka ama mutlaka kuraklık, sel, sıcaklık rekorları yaşanacak mı, yoksa bazı bölgeler daha çok etkilenecek, bazı bölgeler daha mı az? Ne dersin?
0: Şimdi şöyle bir defa bu cümleleri evet hayır diye ben kendi kendime soru sorup cevaplamak istiyorum. Çünkü daha net olacağını düşünüyorum. El Niño etkisiyle her bölgede kuraklık mı yaşanacak? Hayır. El Niño etkisiyle her bölgede sel mi olacak? Hayır. Aşırı yağış mı olacak? Hayır. Çok etkili ya da sınırlı bir etkisi mi olacak her bölgede? Hayır. Ve bu hayır dediklerimin cevapları tekrardan bazı yerler için evet. Yani şunu demeye çalışıyorum. El Niño'nun etkisi dünyanın her yerinde farklı farklı olacaktır. Yani bu bulunduğumuz coğrafya, bulunduğumuz enlem, boylam, El Niño'ya okyanuslara olan uzaklığımız ve onun getirdiği dalgayla dalga dalga azalan bazı etkiler ve içinde bulunduğumuz mevsime göre de mevsimlere göre de değişiklik gösteriyor. Bu da çok yanlış bir kullanım esasında. İşte çok fazla kuraklık olacak, çok fazla sıcaklık artışıyla sıkıntı olacak diye bazı böyle farklı durumlar oluyor düşünebiliyoruz. Bu anlamda şunu da tekrardan söylüyorum. Çok güçlü El Niño ya da süper El Niño tırnak içerisinde Türkiye'de kesin kuraklık mıdır? Hayır.
1: Peki. Mustafa çok teşekkür ediyorum. Neden? Hani benim zihnimde programı kurgularken ulaşmak istediğim sonuçlara şöyle ilk 10-12 dakika içerisinde çok net bir şekilde ulaştık. Çok sağ olasın. Dönelim ülkemize. Şimdi biliyorsun Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eylül ayında Türkiye'nin çok büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık beklendiğini açıkladı. Ama sen tabii söyledin bu tahminin ne kadarı El Niño sinyaliyle ne kadarı uzun dönemli. Hani bunu net bir şekilde ortaya koymak aslında çok mümkün değil. Bunu ilk söylemlerinde sen de özellikle altını çizdin. Ama sonuçta şöyle de bir şey var. Çok sıcak bir dönem. Zaten şu anda programı çektiğimiz dönemde içerisindeyiz ama Eylül, Ekim ve Kasım'da da bunlar gerçekleşecek. Senin özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına baktığımız zaman kısa vadeli önümüzdeki süreçte neler söyleyebilirsin?
0: Şimdi burada dediğim gibi biraz önce aslında biraz girizgah yapmaya çalıştım. Bu bir dalga. Yani Pasifik'ten deniz sıcaklığı geliyor. Atmosferik basınç, jet akımları Avrupa ve Akdeniz içerisindeki hava sistemlerini etkiliyor. Sonrasında da Türkiye'ye etki ediyor. Dolayısıyla biz aslında burada zincirin son halkasıyız. Bu dalganın en sonunda yer alıyoruz diyebilirim. Ama Türkiye bundan etkilenmeyecek mi? Etkilenecek. Fakat Pasifik ısındı. Burada ülkede de biz aynı sıcaklık artışlarını ya da bunu bu şekilde hissedeceğiz gibi bir düşünce olmaması lazım. Burada bizim yapmamız gereken de düşünmemiz gereken konu hava değişikliklerinin bize etkisi ve bu etkide El Niño'nun bir etkisi var mı? Kesinlikle var. Ancak birebir etki kurulması hem teknik açıdan hem de bunun bu hani biraz önce de bahsettik ya paniğe sebep olma konusu. O açıdan çok doğru değil.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz daha detaylandıracağız ve yavaş yavaş da tarıma geleceğiz. Şimdi önümüzdeki süreçte ülkemizde hani sonbahar ve kıştan bahsediyorum. Kuraklık mı? Ani ve şiddetli yağışlar mı sence daha büyük risk oluşturacak? Ya da iki risk aynı dönemde birlikte görülebilir mi? Bunun olasılığı da yüksek mi? Ne dersin?
0: Aslında şimdi tam olarak böyle konunun can alıcı yerlerine
1: Evet,
0: geldiğimizi
1: aynen
0: hissediyorum.
1: öyle.
0: Şöyle ki şimdi kuraklık zaten başlı başına bir sorun. Bunu biz bir parantez açtığımız zaman sen benden daha hekimsin aslında. Bunun için ürün değişikliklerinden, ürün yelpazesinin değişmesinden, çiftçinin toprağa davranış modelinin geliştirilmesinden birçok etkisini görüyoruz. Ve biz aslında tüm dünyaya paralel olarak da Türkiye'de bunları yapmaya çalışıyoruz. İşte eğitimler, desteklerin yönlendirilmesi vesaire vesaire. Peki neden bunları yaptık? İşte bunların en büyük etkisi senin de bahsettiğin gibi kuraklık ve yağış rejimindeki değişiklikler. Son dönemde ben yağıştan başlamak istiyorum. Fark ettik hepimiz bunu hissediyoruz ya. Çok enteresan bir şekilde çok hızlı bir yağış geliyor. Çok aşırı bir yağış geliyor. İşte farklı tabirleri var. Metrekareye düşen yağış miktarı bir dakikada bu oldu, bla bla. Fakat buna baktığımızda işte bunları görüyoruz. Bu bir de kuraklık geliyor. Şimdi bir toprağı düşünelim. Toprağımız kuraklık geldi. Büyük bir etki var. Kurudu. Anında çok hızlı bir yağış geldi. Bu yağışla kuru toprak bunu ememiyor ve işte bu sefer doğa olayları dediğimiz bazı büyük olaylara sebep oluyor. Yani şöyle söyleyelim aslında sonra tam cevap olarak Türkiye'de bu El Niño'nun etkisiyle hem kuraklık hem de yağış rejimindeki değişiklikler. Bak bu büyük hızlı yağışlar da olabilir. Yüksek anlamda gelen yağışlar da olabilir. Ya da beklenmedik zamanlarda beklenmedik düzeydeki yağışlar da olabilir. Bunu şu demek de doğru değil. Kesinlikle altını çiziyorum. Yani çok hızlı büyük yağışlar gelecek, doğru değil. Rejimdeki değişiklikler

0: bize dikkati çekecek.
1: Anladım. Mustafa, senin de yüksek müsaadenle kıymetli kardeşim, yavaş yavaş da hani tarıma gelelim. Yine tabii bu konunun alt başlığı olarak. Sence Türkiye'mizde hangi bölgelerimiz, hangi ürün gruplarımız, hangi üretim dönemlerinde özellikle tabii ki hani bu El Niño kaynaklı bu ani değişimlere daha hassas durumda. Tabii bunun hani böyle nokta atışı ve teker teker ürünler anlamında sayılmasının çok fazla bir anlamı yok özellikle şu dönemde. Bunun da farkındayım ama yine de hani deyim yerindeyse genel bir fotoğrafla da dinleyicilerimizi bilgilendirmek lazım diye de düşünüyorum. Ne dersin?
0: Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle, biraz önce bahsettiğim gibi toprak uzun süre kurudu, aniden yağış geldi ve bu yağışı alamadı. Ne oldu bu sefer? Barajlar, yeraltı suları, çok şiddetli yağış geldiğinde yağışın önemli bölümünün yüzeyde kalması çeşitli sıkıntılara yer açabiliyor dedik. Bunlar neydi? Erozyon ve sel. Bunlara baktığımızda en büyük etkilenen sektör, senin de vurguladığın gibi, tarım sektörü tabii ki. Biz tarım sektörü deyince Türkiye'de en çok stratejik ürün olarak da belirlediğimiz işte buğday, arpa, mercimek, mısır, pamuk gibi ürünler. Mısırı biraz daha ayrı tutabilirim çünkü Mısır'da çok fazla dışa bağımlılığımız hala devam ediyor. Bir parantez de açacak olursak, mısır bu arada çok da önemli bir ürün tabii ki, yem bitkisi olarak düşündüğümüzde. Bizim şimdi Türkiye'de en çok etkilenecek ürünleri aslında söylemiş bulundum ve İç Anadolu bölgesinde özellikle buğday ve arpa, bunlar çok fazla etkileneceğini düşünebiliyorum bu tür durumlardan. Güneydoğu'da yine aynı şekilde bunlara pamuğu da ekleyebiliriz. Akdeniz ve Ege'ye geldiğimizde ürün yelpazesiyle paralel olarak tabii ki narenciye, sebze, zeytin gibi ürünler daha fazla etkilenecektir. Karadeniz'de de yine aynı ürün yelpazesi paralelinde fındık, çay gibi ürünler bu durumdan, bu yağış rejiminin değişikliğinden ve kuraklık etkisinden çok daha fazla etkilenmesini ben bekliyorum.
1: Bunun hani hem üretici hem tüketici fiyatlarına etkisini de ama ilerleyen dakikalarda konuşalım. Buradan da değerli dinleyicilerimize bu mesajı da verelim. Tabii hepimiz sonuçta tüketiciyiz. Yani bir çiftçi bile, üretici bile olsak sonuçta tüketiciyiz. Bu konu önemli ama dediğim gibi böyle sonlara doğru bunu da değerli dostum Mustafa'ya soracağım. Ama şimdi gündeme getirmek istediğim konu farklı. Yine tarımın çok önemli alt başlıklarından bir tanesi. Su. Şimdi şöyle bir şey, sulama programları, yeraltı sularının kullanımı, barajların yönetimi, yani çok genelde su yönetimi dediğimizde Mustafa'cığım, özellikle yaşayacağımız bu etkiler dolayısıyla almamız gereken önlemler, hani zaten var da bunları hızlandırmamız gereken. Sen çünkü Anadolu'nun dört bir tarafında çiftçimizle üreticimizle bir arada olduğun gibi hani bu işi yöneten, yatırımlar yapan insanlarla da berabersin, sürekli haber yapıyorsun. Dolayısıyla eksiklikleri, yapılanları, yapılamayanları hızlanmamız gerekti yani su konusunda. Bütün bileşenleri takip ediyorsun. Dolayısıyla hani ben bu konuda senin çıkarımlarından şöyle bir iki dakikalık su yönetimi ve yatırımlar konusunda ve tabii ki çiftçimizin doğru su kullanımı konusunda çıkarımlarını almak isterim bu bölümde.
0: Kesinlikle. Şimdi su aslında tarımın değil de dünyanın ve yeryüzündeki herkesin en önemli konusu haline geldi ve de artarak da devam edecek önemi. Neden? Çünkü işte tarımdan devam edecek olursak, en büyük problemimiz şu anda, en büyük sorunumuz maalesef ki su ve suyun yönetimi esasında. Su demek doğru değil, suyun yönetimi konusu. Kuraklık gibi bu tür etkiler de geldiği zaman bu konu daha da çok üste çıkmaya başlıyor. Ve benim ilk aklıma gelen şey şu. Çünkü biraz daha görünür oldu bu. Yani maalesef yeraltı kaynakları, yeraltı sularının kullanılması. Yani burada şimdi hep üçüncü kez söylüyorum farkındayım ama bu çok önemli bir konu. Toprak belli bir suyu yağıştan alamadığı zaman çiftçi doğal olarak yeraltı kaynaklarına yöneliyor. Peki bu yeraltı kaynakları kullanılırken, yeraltı suyu kullanırken nasıl kullanılıyor? İşte Konya'da maalesef ki bunun kötü kullanım örneklerini gördük. Ve o yeraltı kaynaklarındaki yeraltı sularının tekrar kullanılamayacak hale geldiğini, bunun çiftçilere ve üretim alanlarına ne kadar büyük zarar verdiğini gördük. Buradan yola çıkarak da en önemli konunun planlama olduğunu düşünüyorum ben. Planlama noktasında da sulama programları, baraj yönetimleri ve ürün desenleri, yani suya göre üretim gibi planlamalar öne çıkıyor. Burada şimdi baraj yönetimine baktığımızda evet şu anda dolu

0: kuranlarımız mevsime göre çok iyiyiz. Ancak işte önümüzdeki sonbahar döneminde bir sıcaklık gördüğümüzde, artışı gördüğümüzde, bir derece bile olsa, yarım derece bile olsa ortalamalara göre bir artış gördüğümüzde, bu tabii ki de buharlaşmayla belki de azalacak. Burada baraj yönetimi noktasında ciddi önlemler alınması ve önceden planlama yapılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Soluma programına geldiğimizde ürün deseni, bölgede su miktarına göre ürünün belirlenmesi ve o ürün sulanırken de hep söylüyoruz, adından da belli zaten, vahşi sulama değil de ürün hangi suyu istiyorsa, bunun adı birçok yani modelimiz var artık ve bunlar çok ciddi şekilde de teşvik ediliyor. Onun kullanılması gibi durumlarda biz bu tür sorunlarla su konusunda başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ancak şunu söylemek isterim ki buradan artık geriye dönüş yok. Yani şu, biz ne kadar iyi bir yöntem uygularsak, ne kadar iyi planlama ve yönetim yaparsak, bundan 15 yıl, 20 yıl önceki halimize dönemeyeceğiz. Sadece daha kötüye gitmesini engelleyebiliriz. Maalesef doğanın da böyle bir kanunu var ve bu acı gerçekle bizi karşı karşıya bırakıyor. Yani biz bugünden sonra aldığımız önlemlerle iyiye doğru gitmeyi düşünmeyelim, daha geriye gitmemeyi düşünelim.
1: Evet Mustafa, gerçekten hani gerçekten acıdır. O acıların da vurgulanması, ama ne olursa olsun başta üreticilerimiz olmak üzere hepimizin de önlemler alması gerekiyor. Tabii tarım dediğimiz zaman sadece bitkisel üretim değil, hayvancılık da işin içerisinde. Şimdi yüksek sıcaklıklar ve diğer ani hava olayları bir kere hayvanların da su ihtiyacını, yem bitkileri üretimi açısından tabii farklı başlıklar var. Meralarımız var, mera koşullarını da ciddi etkiliyor. Bu konularda hayvancılık başlığında ayrıca söylemek istediklerin var mıdır? Ama şunu da biliyorum tabii ki, yani bitkisel üretimde yaşanacak bütün sorunlar belli oranlarda mutlaka hayvancılığı da etkileyecek. Hayvanların kendi yaşam döngüsünü etkileyen diğer unsurların dışında tabii ki, ama hani açalım hayvancılığı da eksik kalmasın dersen eğer dinlerim birkaç cümleni.
0: Bence buradaki en güzel konulardan ve sorulardan bir tanesi buydu. Benim çok hoşuma gitti açıkçası bu soruyu bana yönlendirmen. Çünkü tarım deyince sadece bitkisel üretim akla geliyor. Oysa ki hayvancılık var. Ya hayvan deyince de biz nasıl strese giriyorsak hayvanlar da strese girebiliyor. Ve burada bir ısı stresi var tırnak içerisinde. Bunun hayvanların ısı stresine girdiğinde çeşitli bunun etkileri var. Yani ne oluyor? Su tüketimi artıyor. Yem tüketimi değişebiliyor. İşte döl veriminden hastalığa kadar, hatta mera verimliliği de düşebiliyor. Bu yağışlar ve kuraklık etkisiyle mera verimliliği de düşerse, oradan beslenen hayvanların yem tüketimi değiştiği için çok hemen anında verimlilikte, yani hayvandan aldığımız süt ya da et verimi de düşebiliyor. Bir örnek vermek istiyorum burada. Ben gezdiğim artık çiftliklerde diyeyim, son zamanlarda böyle ahırlarda büyük büyük pervaneler görmeye başladım. Ya dedim ki, bu hani kokuyu mu acaba bertaraf etmeye çalışıyorsunuz bu anlamda? Hayır dediler. Yani amacımız aslında kokuyu bertaraf etmek değil, hayvanlar ısı stresine girmesin diye buranın derecesini belli bir seviyede tutmak için kocaman kocaman pervaneler kullanıyoruz dediler. Yani çiftçimiz buna biraz ayak uyduruyor. İş buraya gelmiş durumda. Bu mecburiyetten. Çünkü günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de hayvancılık tarafında verim. Hayvanımız var, üretimimiz var ama verim düşük olunca hiçbir işe yaramıyor. Bu anlamda suyun ya da kuraklığın suya, sonrasında hayvancılık sektörünün etkisi bu şekilde. Peki ne önlemler alabiliriz? Zaten bir tanesini söylemiş bulunduk. İşte gölgelendirmeler, ısının belli bir seviyede tutulabilmesi. Burada yine planlama çok büyük etken. Yani mesela yem stokları yapılabilir. Mera durumu önceden izlenip, ya zaten bu belli mesela, şimdi sıcaklık artınca mera durumları bundan olumsuz etkilenebilir ve buna göre de önlemler alınabilir. Yem bitkisi deyince biraz evvel söyledik, mısır konusunda biraz daha titiz davranmamız gerekiyor ülke olarak. Dünyadaki üretim El Niño etkisiyle düşerse bu, hızlı belki hareket etmemiz gerekebilir. Çünkü ithalat söz konusu olabilir. Bu anlamda bu gibi tedbirlerin biraz daha günün akışına göre alınması gerektiğini düşünüyorum. Son tahlilde hayvancılık sektörü de bu durumdan etkilenebilir ve önlemlerin erken alınması lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bırak hani dağıtmayı, çok derli toplu güzelce de anlattın. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz. Bir iki dakikam kaldı. Söz vermiştim dinleyicilerimize, yine senin sayende tabii ki. biraz da fiyatları konuşalım. Şimdi FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, en

0: Mourinho'nun tarımsal üretimde, gıda fiyatlarında, gıda güvenliği etkilerini dikkat çeken veriler açıklıyor. Önemli üretici ülkelerde senin de söylediğin gibi başta işte tahıllar, mısır, yemen maddeleri, pirinç üretiminin etkilemesi ülkemizde. Şimdi hem gıda fiyatlarını zaten hani büyük bir problem enflasyonumuz yüksek gıda enflasyonu hem bu gıda fiyatlarını nasıl etkilemesini öngörüyorsun hem de bu işin tabii bir de dış ticareti var ciddi ihracatçı ama aynı oranda da ithalatçı da bir ülkeyiz kendimize yetmediğimiz ürünlerimiz de var dış ticaret dengesini de bu bağlamda nasıl etkiler diye sormak isterim hem iç hem dış piyasa açısından yine ama hani genel çerçeve içeriğinde yorumlarını bekliyorum Mustafa'cığım.
1: Tabii ki burada hep mısırdan bahsettim. Biraz da buğdaydan bahsedelim o zaman. Buğday üzerinden bir örnekle gitmek isterim. Şimdi biz normal şartlarda yaklaşık 20 ile 23 milyon ton arasında yıllık buğday üretimimiz var ve bu bize aşağı yukarı tüketimimizi karşılıyor. Hatta stoklarımız da var. Bazı durumlarda gerek olursa diye. Fakat şimdi bu tür etkilerin hepsini düşündüğümüzde dünyada buğday üretimi düştüğünde bu bizi nasıl etkileyecek? Kendi kendimize yetiyor muyuz? Yetiyoruz. Ama Türkiye'nin dünyada çok ileri düzeylerde olduğu iki sektör var. Bir un, iki makarna. Bunlar için biz ithal edip buğday ithal ediyoruz ve tekrar ihracata dönüştürüyoruz bu ürünleri. Yani dünyadaki bu tür olumsuz fiyat artışları diyelim bize göre bizi mesela hem ithalatımızı olumsuz etkileyecektir. Bu ihracat için yaptığımız ithalatımızı hem de un ve makarna sektöründe Türkiye'nin biraz daha zorlanmasına sebep olabilecektir. Dolayısıyla burada da fiyat olarak baktığımızda FAO'nun raporlarında da söylediği gibi ya ben yüzde vermek istemiyorum bu arada. Ancak bunların hepsinin bu söylediklerim bütün olayların Türkiye'de ve dünyada maalesef ki gıda fiyatlarında bir artışa sebep olacağı aşikar. Bizim açımızdan baktığımızda da buğday gibi ürünlerde sıkıntı yaşayabiliriz maalesef. Bunda da yine tedbir alarak ortamı önceden havayı koklayarak daha önce biz ithal edeceksek bu buğdayı ithal edip ona göre ihracat hazırlıklarımızı yaparak bunu yapabiliriz. Peki bu maliyetlerde yani geçen gün bir haberimiz daha vardı. Ben o çok böyle severek yine takip ettiğim haberlerden birisi oldu. Küresel ısınmanın taşıma maliyetlerinin etkisini değerlendirdik biz. Yani bu taşıma maliyetleri deyince tabii ki her şey işin içinde. Yani
0: Yani.
1: sadece üretim maliyeti olarak bakmamak lazım. Suya zararı olarak bakmamak lazım. Taşıma maliyetleri de bundan etkileniyor. Çünkü onları taşıma maliyetleri yani yollardaki aşınmalar, araçların buradaki
0: Ya.
1: işçilik maliyetleri hepsi yukarı doğru geliyor. Ve böyle olunca da bazı ülkelerde tedbirler alıyor tabii ki. Ne oluyor? İşte ürünleri ihraç etmekten bazen kısıtlamalar geliyor. Bunların hepsinde planlı davranmak lazım. Maalesef ki gıda fiyatları her şeyden yukarı doğru bir yönümüz var. Ve son birkaç yılında en büyük sorunlarından bir tanesi bence dünyada. İşte enflasyon paketine baktığımızda en büyük etkileri, hızlı etkileri de diyebilirim. Gıda ürünlerinden olduğunu da görüyoruz. Bu kaçınılmaz işte biraz önce dediğim gibi doğanın bize acı gerçeği yüzümüze çarpması esasında.
0: Mustafa'm gerçekten çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Bu konularda bir hani gazeteci görüşüne, uzman bir gazeteci görüşüne ihtiyacımız vardı. Hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hem haberleri doğru yorumlayabilmesi son derece önemli bizler için. Tabii ki hani bu konunun iklimle, meteoroloji ile ilgili çok değerli uzmanları, akademisyenleri, kamu yöneticileri var. Önümüzdeki süreçte onlarla da zaten hani değerlendirmelerimizi yapacağız. Bu bir giriş olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Sağ olasın.
1: Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur.
0: Harikasın. Değerli dinleyenlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı, çok kıymetli dostum Mustafa Çalkaya bizlerle birlikteydi. Tabii ki her konunun detaylı bir şekilde yorumlanmasını takdir edersiniz ki bir radyo programının 30 dakikalık süresi içerisinde çok mümkün değildi. Ama ben programın ortalarında da söylediğim gibi amacıma ulaştım. Sayın Çalkaya da bu amacıma destek verdi sağ olsun var olsun. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Bir şehir.

Bozkır'ın bağrında yeşeren umut. Tarih kokar her taşı, her yurt. Menderes usulca yolunu çizer. İlk adımlar burada yankı bulur. Uşak'tır burası. Anadolu'nun sessiz ama köklü şehirlerinden biri. Bugün Ege ile İç Anadolu arasında bir köprü kuran, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan, kurtuluş mücadelesinde önemli izler bırakan ve dünyaca ünlü halılarıyla adını duyuran Uşak'tayız. Uşak adının kökeni hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname adlı eserinde şehrin adının Uşak, yani aşıklar şehri olduğunu yazar. Bölgenin havasının güzelliği ve insanların sevecenliği nedeniyle bu ismi aldığı belirtilir. Uşak, Ege bölgesinin iç Batı Anadolu bölümünde yer alır. Kuzeyinde Kütahya, doğusunda Afyonkarahisar, güneyinde Denizli, batısında ise Manisa bulunur. Ege ile İç Anadolu arasında doğal bir geçiş noktası oluşturan şehir, tarih boyunca önemli ticaret yollarının kesiştiği merkezlerden biri olmuştur. Şehrin büyük bölümü plato ve ovalardan oluşurken, Murat Dağı, Bulkaz Dağı ve çevresindeki yükseltiler Uşak'ın doğal yapısını şekillendirir. Banat Çayı ve Büyük Menderes Havzası'nın kolları bölgenin verimli tarım alanlarını besler. Uşak'ın tarihi kalkolitik çağa kadar uzanır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar bu topraklarda binlerce yıl öncesinden itibaren yerleşim bulunduğunu ortaya koymaktadır. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türklerin Anadolu'ya yerleşmesiyle birlikte Uşak, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyetine girmiş, ardından Germiyanoğulları Beyliği'nin önemli yerleşimlerinden biri olmuştur. 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti topraklarına katılan şehir, özellikle dokumacılık ve halıcılık alanında büyük bir ün kazanmıştır. Osmanlı döneminde Uşak halıları Avrupa saraylarını süsleyecek kadar değer görmüş, Rönesans ressamlarının tablolarında dahi yer almıştır. Milli mücadele yıllarında da Uşak önemli olaylara sahne olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında şehir işgal edilmiş, ancak Türk ordusunun büyük taarruzu sonrasında 1 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bugün Uşak, köklü tarihi, dünyaca tanınan halıları, gelişen sanayisi, tarımsal üretimi ve kültürel mirasıyla Ege bölgesinin önemli şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Geçmişten bugüne uzanan zengin birikimiyle Uşak, Anadolu'nun üretkenliğini, çalışkanlığını ve köklü kültürünü yansıtan şehirler arasında yer almaktadır. Uşak, Ege bölgesinin sakin şehirlerinden biri olmasına rağmen, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine birbirinden farklı keşif rotaları sunar. Antik kentlerden kanyonlara, tarihi köprülerden eşsiz tabiatlara,

uzunluğundaki bu kanyon sistemi dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak kabul edilir. Milyonlarca yıl boyunca Banas Çayı ve yan kollarının aşındırmasıyla oluşan kanyon, yüzlerce metreyi bulan sarp kayalıkları ve etkileyici manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çeker. Kanyon üzerinde inşa edilen cam seyir terası, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunarken, fotoğraf tutkunları için de önemli duraklardan biri olur. Ulubey ilçesi tarihi dokusuyla da dikkat çeker. Eski Uşak evleri, taş sokakları ve doğal yaşamıyla ilçe, geçmişin izlerini günümüze taşımayı sürdürmektedir. Şehrin tarihi zenginliklerinden biri de Blaundus antik kentidir. Büyük İskender'in Anadolu seferinden sonra Makedonyalı askerler tarafından kurulduğu düşünülen bu antik kent, derin vadilerle çevrili doğal bir plato üzerinde yer alır. Roma döneminde önemli bir yerleşim merkezi haline gelen Blaundus'ta günümüze ulaşan şehir surları, tapınak kalıntıları, kaya mezarları ve sütunlu yapılar ziyaretçileri binlerce yıllık bir yolculuğa çıkarır. Uşak'ın tarihi mirasını yansıtan bir diğer önemli yerse Flandras Köprüsü'dür. Frigler döneminde inşa edildiği düşünülen bu taş köprü Banas Çayı üzerine kurulmuştur. Yüzyıllardır ayakta kalan köprü, çevresindeki doğal güzellikleriyle birlikte hem tarih hem de doğa turizminin önemli duraklarından biri olmuştur. Şehrin doğal güzelliklerinden biri olan Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı, suyun milyonlarca yıl boyunca kayalara aşındırmasıyla oluşan ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çeker. Şekilleri adeta sanat eseri gibi görünen kayalar ve vadiden geçen berrak dere, ziyaretçilere huzurlu bir yürüyüş imkanı sunar. Uşak'ın ilçeleri de tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkar. Banas, Murat Dağı'nın eteklerinde yer alan yaylaları ve kaplıcalarıyla tanınırken, verimli tarım arazileri sayesinde bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Eşme, dünyaca ünlü el dokuması halılarıyla adını duyurmuş, yüzyıllardır yaşatılan dokumacılık geleneğiyle Uşak kültürünün önemli temsilciliklerinden biri haline gelmiştir. Karahallı, Glandras Köprüsü ve tarihi dokusuyla öne çıkarken, Sivaslı ilçesi çilek üretimi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Ulubey ise kanyonuyla birlikte geleneksel mimarisi ve sakin yaşamıyla da ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunar. Tarih boyunca Lidyalılar, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin iz bıraktığı Uşak, geçmişin mirasını doğanın eşsiz güzellikleriyle bir arada sunan şehirlerden biri olmayı sürdürmektedir. Uşak, yüzyıllardır üretimi ve el emeğiyle öne çıkan şehirlerden biri olmuştur. Özellikle Uşak halıları, dünya dokumacılık tarihinin de en değerli eserleri arasında yer alır. Osmanlı döneminde Avrupa saraylarına kadar ulaşan bu halılar, desenleri, doğal kök boyaları ve ince işçilikleriyle büyük ün kazanmıştır. Bugün dünyanın önemli müzelerinde sergilenen birçok tarihi halının Uşak tezgahlarında dokunmuş olması, şehrin bu alandaki başarısını gözler önüne serer. Şehir tarımsal üretimde de önemli bir yere sahiptir. Buğday, arpa, nohut, şeker pancarı ve üzüm başta olmak üzere birçok ürün yetiştirilir. Özellikle eşme karpuzu lezzetiyle bölge genelinde tanınırken, Sivaslı ilçesinde yetiştirilen çilek de önemli tarımsal ürünlerden biri olarak öne çıkar. Uşak'ın manevi ve kültürel tarihinde önemli bir yere sahip isimlerden biri Hacım Sultan olmuştur. Bektaşi geleneğinde Hacı Bektaşi Veli'nin önemli halifeleri arasında gösterilen Hacım Sultan, Anadolu'da hoşgörü, birlik ve kardeşlik anlayışının yayılmasına katkı sağlayan önemli gönül erenlerinden biri olarak kabul edilir. Hakkındaki bilgiler daha çok menkıbeler ve Bektaşi geleneğinde yer alan vilayetnamelere dayanmakla birlikte Batı Anadolu'da bıraktığı manevi iz günümüze kadar ulaşmıştır. Rivayetlere göre asıl adı Recep olan Hacım Sultan, Horasan erenleri arasında yetişmiş, daha sonra Hacı Bektaşi Veli'nin yanında uzun yıllar eğitim görmüştür. Bektaşi geleneğinde kolu açık Hacım Sultan adıyla da anılır.
tasavvuf terbiyesini tamamladıktan sonra irşat görevi

ile Germiyan yöresine gönderildiği ve burada insanların manevi hayatına rehberlik ettiği anlatılır. Hacım Sultan'ın en önemli miraslarından biri bugün Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacım Köyü'nde bulunan türbesidir. Bugün Hacım Sultan Türbesi yalnızca Uşak'tan değil, Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Uşak mutfağı Anadolu'nun köklü yemek kültürünü günümüze taşıyan önemli mutfaklardan biridir. Tarhana çorbası, keşkek ve döndürme gibi yemekler bugün de sofralarda yerini korurken, geçmişte sıkça yapılan ancak günümüzde giderek unutulmaya başlayan bazı lezzetler de vardır. Bunlardan biri de demir tatlısıdır. Demir tatlısı adını pişirilme şeklinden alan geleneksel bir Uşak tatlısıdır. Özel olarak hazırlanan hamur, kızgın demir kalıplara dökülerek şekillendirilir ve kızgın yağda nar gibi kızartıldıktan sonra şerbetle buluşturulur. Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak dokusuyla dikkat çeken bu tatlı, özellikle düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikram edilirdi. Eskiden Uşak'ın mahallelerinde bayram hazırlıkları başladığında aileler bir araya gelir, büyük bakır kazanlarda şerbet hazırlanır, demir kalıplar ateşte ısıtılır ve demir tatlısı imece usulüyle yapılırdı. Komşular birbirlerine yardım eder, hazırlanan tatlılar paylaşılır ve bayram sofralarının en özel lezzetlerinden biri olurdu. Ancak zamanla hazır tatlıların yaygınlaşması, geleneksel mutfak alışkanlıklarının değişmesi ve bu tatlıyı yapabilmek için gerekli özel kalıpların artık eskisi kadar kullanılmaması nedeniyle demir tatlısı giderek daha az hazırlanır hale gelmiştir. Uşak'ın kültürel yaşamının en önemli etkinliklerinden biri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'dir. Yüzyıllardır Uşak mutfağının simgesi haline gelen tarhanayı tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, şehrin kültürel değerlerini ve yöresel lezzetlerini geniş kitlelerle buluşturur. Festival boyunca kent merkezi konserlere, halk oyunları gösterilerine, sergilere, söyleşilere ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar. Festivalin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise yöresel lezzetlerin tanıtıldığı gastronomi etkinlikleridir. Uşak tarhanasının hazırlanış aşamaları uygulamalı olarak gösterilir, keşkek, döndürme, ciğer bulguru, demir tatlısı ve diğer yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunulur. Böylece Uşak mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan zenginliği daha geniş kitlelere tanıtılır. Ve türküler. Türküler bir şehrin yalnızca müziğini değil, yaşanmışlıklarını, sevinçlerini, özlemlerini ve kültürünü de gelecek kuşaklara taşır. Sevgili dinleyiciler, Uşak yöresine ait bir türküyle veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda Anadolu'nun başka bir güzel şehrinde yeniden buluşmak dileğiyle. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten. Bir sonraki programımızda Anadolu'nun başka bir güzel şehrinde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

İyi akşamlar dostlar. Akşam adresine radyolarınızın başına ve bu güzel gönül soframıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül 2026 ve günlerden çarşamba. Eylül'ün ilk günlerini yaşarken, takvimler yaprak dökerken, bizler yine aynı saatte, saatler tam 22'yi gösterdiğinde frekanslarımızı sevgiye, huzura ve müziğin birleştirici gücüne ayarladık. Dünyanın neresinde olursanız olun, gurbette memleket kokusu arayan, günün yorgunluğunu bir tatlı ezgiyle atmak isteyen veya bu akşam sesimize kulak veren tüm dostlarımıza, memleketinde bulunan dostlara Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Evet, mevsim sonbahar, aylardan Eylül. Hani o edebiyatın, şiirin, biraz hüznün ama en çok da huzurun mevsimi. Yapraklar birer birer sararıp toprağa düşecek. Biz akşamın adresinde İçinizi ısıtacak, ruhunuza ferahlık verecek en güzel şarkılarla karşınızda olacağız efendim. Bu akşam teknik masamızda sevgili Fatih İnce var. Sesimizi ve bu güzel melodileri sizlere ulaştıracak. Bendeniz Burak Pekcan. Hazırız dostlar. Çaylar, kahveler tazelendiyse, gönül kapılarınız zaralandıysa, mikrofonumuzda, yüreğimizde sizlere açık. Eylül'ün o en güzel sesleri eşliğinde akşamın adresi başladı.

Sonbahar rüzgarlarını dinledik efendim ve bana Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. TRT akşamın adresi. Ulaşanlar da var elbette, işte o radyo dostlarımıza bir kez daha gönülden ama şimdiden çok teşekkürler. Kimler bakalım neler yazmış bu akşam? Bugün 2 Eylül Çarşamba, Eylül'ün ilk günlerini yaşarken başladık efendim bugünkü programımıza ve 2 Eylül Eskişehir'in de kurtuluşudur. Onu da hatırlatan sevgili Seyhan Irmak'a da selamlar olsun. Şöyle bir bakıyorum efendim, nereden başlasam, dostlardan gelen mesajlar. Facebook sayfamız yine cıvıl cıvıl. Memleketin, dünyanın dört bir yanından sevgi dolu mesajlar gelmiş. Şarkılar, türküler, istekler, şöyle gönül soframıza düşen mesajlara bakıyoruz. Erdek'ten sesimizi duyan Saadettin Tolga Ömürzoğlu. Haber aldık, iyi de oldu. Bir süredir sessizdi Saadettin Bey. Bendeniz'de bir gemi şarkısını istemiş Erde'ye. Kucak dolusu selamlar. Memlekete hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü dostumuza, Nevşehir Gülşehir'den İhsan Özdoğan ve onun selam gönderdiği İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt ve tüm Gülşehirlilere hayırlı geceler diliyoruz. Gölcük'ten yazan Seyhan Irmak dostumuz, evet bugün çok anlamlı bir günü hatırlatmış. Güzel Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluş günü diyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Seyhan Hanım, ömrüm dediği ailesine ve tüm dostları Alpay'dan Eylül'de Gel şarkısını armağan etmiş. Tabii ki dinleyeceğiz efendim. Selam olsun Gölcük'e. Şadiye Tural Aktaş, selamlar Möhlin'e. Erkin Koray'dan bir eser istiyor. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Antalya'dan Veysel Şahin dostumuz, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal ve Türkan Tanrıverdiler için Sümer Ezgü'den bir türkü demişler. Dinleyeceğiz elbette. Ahmet Can, Emel Sayın'ın o güzel şarkısı, Bir Şarkıdır Yalnızlığımla, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine selam iletmiş. Aleyküm selam efendim. Ankara'dan değerli radyo dostumuza. Tokat Ormanbeyli Köyü'nden İlyas Aydın yine çok kıymetli hatırlatmalarda bulunmuş her zamanki gibi. Sevdikleriniz sizi bekliyor, emniyet kemerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım diyor. Bir de orman yangınlarına karşı dikkatli olmamızı, bu vatanın bizim olduğunu söylüyor, eksik olmasın. Tokat'a, İlyas Aydın'a selamlar. Ve Konyakören'den İlkay Karabiber. Başkentte havalar soğudu mu diye sormuş. İlkay Bey'im, Ankara'da Eylül'ün o tatlı serinliği var elbette ama tatlı bir sonbahar havası da var diyebilirim. Sanat güneşimiz Zeki Müren'den Ne Çıkar Bahtımızda Ayrılık Varsa Yarın eserini teknik masaya ve tüm dostlara armağan etmiş. O zaman teknik masada Fatih İnce'de

Dostum, sizlerin bu güzel isteklerini sırasıyla hazırlarken biz de yavaş yavaş o müzikleri dinlemeye başlayalım efendim. Ben konuşurken gördüm haberler, böyle altta küçük ekranda işte kim yazmıştı, Zehra Kayan Fırıncı yazmıştı. Bir mesaj daha geldi, Gürcan Üspan olabilir. Onları da birazdan okuruz. Önce bir sevgili değerli radyo dostumuz İlkay Karabiber'in isteğini dinleyelim. Sonra yoklamaya yetişenlerin mesajlarını da okuyacağım elbette. Buyurun efendim, Sanat Güneşimiz mikrofonda.

başına dökülen akla biter. Böyle bir kara sevda, kara toprağa.

Konya Kören'den İlkay Karabiber'in isteğiydi. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz eşim Yakup'la dinlemek istiyoruz demiş. Bu arada mavi kalplerle. Elbette ki efendim sizin için güzel bir şarkı dinletirim. Gürcan Üsbal'da Mersin'den tüm dostlara merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Gecemizin önemine binaen Eylül geldi. Dinlemekte olan tüm dostlara armağan olsun demiş. Ona da bakacağım efendim, Eylül geldi. Acaba hangi şarkıydı hatırlayamadım ama arşivde varsa mutlaka dinleriz. Evet, diğer bir isteğimiz de bugün istekler bayağı yoğun. Hemen yolumuza devam edelim. Sevgili Hatice Öney seslenmişti bizlere. Ta Kopenhag'dan efendim. Selamlar sevgiler diyordu. Güzel bir eser lütfen demiş. Ay Yıldızlı Bayraklarımızla Ahmet Özhan'ın resmiyle. O zaman Ahmet Özhan mikrofonda.

Kopenhag'dan Hatice Öney için de efendim Ahmet Özhan söyledi. Bak yine geçti bahar, gül neylesin. Evet dostlardan gelen güzel isteklerle yolumuza devam edeceğiz şimdi. Ankara'dan sevgili Ahmetcan. Emel Sayın bir şarkıdır yalnızlığım Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Buyursunlar efendim dinleyelim.

bağırırım, kurtar beni. Bir gölgeyim sokaklarda, yürüyorum düşe kalka.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti efendim. Bu güzel şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine de armağan etmişti. Sağ olsunlar, teşekkür ederim demişler. Eksik olmayın Ahmet Can, sağ olun. Diğer dostlardan da teşekkürler gelmiş. Şöyle bir bakıyorum, sevgili İlkay Karabiber. Burak Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, şarkıyı dinledim. İyi ki varsanız, iyi ki hayatımızda. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu var. Tüm ekibe, dostlara güzel bir sonbahar akşamı diliyorum. Saygılarımla diyor Rakören Konya'dan. Ayrıca öyle güzel de bir fotoğraf paylaşmış ki. Çaylar, çerezler, pastalar. Ellerinize sağlık efendim. Sağ olun güzel ikram için İlkay Karabiber. Hatice Öney de çok teşekkür ediyorum. Canım sunucum ve teknik abim demiş güllerle güzel bir gül fotoğrafıyla. Sağ olsun, sağ olsun. Gül şarkısı seçmiştik, güllü bir şarkı seçmiştik Ahmet Özhan'dan kendisi için. Selamlar bir kez daha Danimarka'ya, Kopenhag'a. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Kaldığımız yerden diyorum ama İhsan Özdoğan'ın mesajını galiba okumadım başta. Selamlar, sevgiler, akşamın adresi ekibimiz ve Burak Bey hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum sizin aracılığınızla. İlyas Aydın Bey, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, akşamın adresi ekibimize, radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlilere selam olsun. Gülşehir, Nevşehir'den seslenmiş İhsan Özdağ. Bizden de Gülşehir'e selamlar olsun o zaman. Nerede kalmıştık? Veysel Şahin, değerli radyo dostumuz, her zamanki dostlarına armağan ediyordu. Sümer Ezgü'den bir türkü demişti. Buyursunlar efendim.

Antalya'dan Veysel Şahin'in Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çavuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Özkubal Türkan Tanrıverler için istediği türküydü. Size de hayırlı akşamlar Veysel Şahin. Sağ olun. Şadiye Tural Aktaş, iyi yayınlar TRT Akşam Nadesi. Hoş geldiniz. Erkin Koray'dan bir şarkı lütfen demişti. İsviçre Möhlin'den. Buyurun efendim, Erkin Koray mikrofonda anıyoruz.

İsviçre Mönchengladbach'tan Şadiye Turalaktaş dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı için çok teşekkür ederim Burak Bey kardeşim demiş. Ben teşekkür ederim. Selamlar olsun Şadiye Turalaktaş ablam. Sağ olun, selamlar. Evet dostlar, sizlerden gelen isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'in kurtuluşunun yıl dönümüydü. Onu hatırlattı Seyhan Irmak. Biraz da benim de memleketim sayılır Eskişehir. Orada büyüdüm çünkü. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yurdumuzu düşmandan kovan Türk milletine minnettarız dostlar diyor Seyhan Hanım. Eksik olmayın. Bir de isteği vardı. Şöyle demişti. Bugün canım eşimle benim de sevdiğim Alpay'dan Eylül'de gel eserini rica etsem Murat Bey. Canım ömrüm aileme, radyo dostlarıma, ekibe gelsin demişti. Mekan cennet olsun. Mehmet Bey'in de sağ olun. Tabii ki efendim dinleyeceğiz. Ayrıca bir istek daha vardı. Acaba bu şarkıyı mı istemişti? Bilemiyorum. Şöyle bakıyorum. Kimdi efendim? Gürcan Hüsbal Mersin'den yazmıştı. Tüm dostlara merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Gecemizin önemine binaen Eylül geldi. Dinlemekte olan tüm dostlara gelsin demişti. Herhalde Eylül'de geldi demek istemiştir. Böyle hatalar olduğu zaman hani bazen klavyeler değişik şeyler yazabiliyor. Düzenleme yap deyip düzeltebiliyorsunuz basitçe. Hatırlatmış olayım Gürcan Üsval. Evet dostlar, buyursunlar efendim, Alpay'ı dinliyoruz.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

Gölcük'ten Seyhan Irmak eşi Mehmet Bey'in de sevdiği şarkıyı ailesine armağan etmişti efendim. Bu arada Gürcan Bey'in günahını almışım galiba. Emre Aydın Burak Bey demiş. Bizim arşivde Emre Aydın'dan Eylül olarak girilmiş o şarkı. O yüzden hani Eylül geldi değil de Eylül görünce tabii ki o olduğunu tahmin edemedim. O zaman hemen hatamızı düzeltelim. Emre Aydın mikrofona gelsin Mersin'den Gürcan Üspal için.

Gürcan Üspal için de teşekkür ediyorum Burak Bey. Gönüller bir olsun yeter ki demiş. Katılıyorum efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Tahsin Kan burada. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Dalca'dan selamlar, sevgiler diyor Tanju Okan. Yorgunum. Hemen baktım yorgunuma ama bulamadım. Biraz daha araştırayım. Acaba şarkı adı mı farklı? Olmazsa Tanju Okan'dan bir şarkı armağan edelim sevgili Tahsin Kan burada. Ama öncelikle Erdek'ten bizlere seslenen, vatanımızdan, memleketimizden seslenen Saadettin Tolga Ömürzoğlu'nun isteğinde sıra. İstek şarkım "Ben Deniz'de Bir Gemi Lütfen" demişti yine Erdek'ten güzel bir fotoğrafla. Buyursunlar efendim.

Erdek'te bulunan Saadettin Bey'in isteğiydi efendim. Volkan Konak söyledi. Ben Deniz'de bir gemi ve Mersin'den Fatma Fatih dinleyicim de ortak oldu tabii ki bu güzel Türkiye. Ah Volkan ah diyor. Selamlar olsun Mersin'e, Fatma Fatih'e. Şöyle bir bakıyorum nerede kalmıştık diye. İsviçre Möhlin'den Zehra Kayhan Fırıncı'nın bir isteği vardı. Yakup Bey'le dinliyorlardı. Buyursunlar efendim, Zara sizin için mikrofonda.

İsviçre mühendisinden Zehra Kayhan Fruncu, eşi Yakup Kayhan'la dinlemektelerdi ve sonradan dinledik efendim. Bitmez sönmez sevgiler ya ilahi. Selamlar olsun Möhlin'e bir kez daha sevgili dostlar. Şöyle bir bakıyorum, başka mesajlar var mı sizlerden gelen? Sevgili Dalca'dan seslenen Tahsin Kambur iyi akşamlar dilemişti bizlere. İstediği şarkının sözlerini de yazmış. Evet efendim, buldum biraz araştırınca ama ne yazık ki bizim arşivimizde o Yorgunum şarkısı yok. Hatta şöyle söyleyeyim, Yorgunum albümünü 1980 yılında yayınlamış Tanju Okan. O albümden hiçbir şarkı yok. Muhtemelen o plak şirketiyle bir anlaşmazlıktan dolayı olabilir. Bir bağlantısızlıktan dolayı olabilir ama hiç merak etmeyin. Birazdan Tanju Okan'ın o güzel sesinden yine çok güzel şarkılarından birini dinleyeceğiz. Bu arada Saadettin Tolga Ömürzoğlu da her zaman olduğu gibi emeğe ve sunuma sonsuz teşekkürler demiş. Kahve ikramı var efendim. Çok güzel Türk kahvesi. Muhtemelen kaymaklı afyon lokumu var. O kırmızı içecekleri bilemedim. Bir şerbet olabilir ya da başka bir şey olabilir ama ellerinize sağlık efendim. Gönlünüze sağlık Saadettin Bey. Selamlar olsun Erde. Bir kez daha hoş geldiniz memlekete. Evet, sevgili Tahsin Kambur için de Tanju Okan şimdi mikrofonda. Sonra da vedalaşalım dostlar.

Çok teşekkür ederiz demiş Zehra Kayhan Fıruncu. En derin sevgiler, selamlar değerli sunucumuz. Teknik Masa, iyi geceler, Rabbime emanet olun, akşamın adresi diyor. Dualarımızı da aldık o zaman. Veda zamanı sevgili dostlar, saatler gece yarısına yaklaşıyor. Bu güzel Eylül gecesinin de sonuna geldik Türkiye'de. Facebook sayfamızdan bizleri sevgileriyle yalnız bırakmayan Zehra ve Yakup Kayhan çiftine, Dalca'dan Tahsin Kambur'a, Mersin'den Gürcan Üsbala, Erdek'ten Saadettin Bey, Hatice Öne'ye, Ahmet Can, Konya Kören'den İlkay Karabiber'e çok ama çok teşekkürler efendim. İyi ki hayatımızda TRT Türkiye'nin sesi var demişti dostlar. Sağ olun efendim, sağ olun. Gönüllerimiz bir olsun yeter ki. Teknik Masa'da yayını sizlere ulaştıran Fatih İnce'ye ve bendeniz Burak Pekcan ayırdınız bu vakit için. Çok ama çok teşekkürler. Yarın akşam yine aynı saatte, saat tam 22'yi gösterdiğinde akşamın adresinde buluşmak üzere dostlar. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın 6 Eylül pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke Avrupa Birliği'nde karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı, devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi ise çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Sürecin adım adım ilerlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programındaki konuşmasında provokasyon girişimlerine karşı uyardı.
2: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiği bakımdan çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristik Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemine istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın 6 Eylül pazar günü açıklanacağını duyurdu. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Cevdet Yılmaz, ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişinin bulunması amacıyla ekipler seferber edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Gemi sabaha karşı Marmara Denizi'nde Avsu adlı tankerle çarpıştı. Kazayı ilk bildiren Avsu adlı tankerin kaptanı oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen filikalar deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebatın izine rastlanmadı. Kaza anına ve cihazın neden sinyal vermediğine ilişkin teknik inceleme sürüyor. Avsu adlı tanker bilirkişi incelemesi yapılmak üzere olay yerinden çekilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında batan gemide kaptan dahil 10 mürettebat bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi.
0: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, kazadan önce gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu belirtti.
3: Gemideki denizcilerin cep telefonlarını aradık. Aramaya cevap verilmediğinde bizim için hem çağrıya cevap gelmemesi hem de İnsanların, denizcilerin cep telefonuna cevap alamamamız durumun artık ciddiyetini ortaya koyuyor. Gemi ne telsiz çağrılarına cevap verdi ne de cep telefonu aramalarına cevap vermeyince bizim için kritik safa geçildi. Artık biz olayı doğruladık. İki gemi köprü üstündeki vardiya zabitleri kaptanları vasıtasıyla geçiş konusunda bir görüşme yapıyorlar telsizle, VHF'le. Ve
4: ne konuşuyorlar efendim telsizle?
3: Ya telsiz kaptanın gene beyanından yürüyeceğim.
4: Alsu gemisinin kaptanının
3: beyanından konuşacağım. Çünkü telsiz kayıtları biraz silik, tam çözümlenemedi ama iki kişinin konuştuğu çok net. Bu iki geminin birbirini gördüğünü, köprü üstünde vardiya zabitlerinin olduğunu, kaptanların olduğunu birbirlerini fark ederek nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlıyoruz. Alsu kaptanının beyanına göre iki gemi birbirlerinin ikisi tarafta sancağında bırakacak şekilde geçiş planlamışlar. Ama gene anladığımız kadarıyla geçiş sırasında farklı bir manevra meydana gelmiş. Alsu kaptanın dediği rotanın radikal bir şekilde diğer gemi tarafından değiştirildiği yönünde.
1: Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor denildi. Şüpheli cisimlerin insansız deniz ve hava araçları olabileceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan Türk Kızılayakan Bağışı'nda bulundu. Bakan Çiftçi, belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz dedi. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazaya ilişkin soruşturma ve teknik inceleme kapsamında Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını kaydetti. Soruşturma nedeniyle Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da görevden aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş, ailenin talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz dedi. Kemal Memişoğlu kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek delil hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Anma programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel, Şehriyar'ın Edirne'den Kaşgar'a uzanan coğrafyanın ortak hazinesi olduğunu söyledi. Şehriyar, Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük bir ozan olarak kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. Amerikan ordusu askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Kirmanşah eyaleti, Levan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a ekonomik baskı mesajını yineledi. Havayolu şirketleri, denizcilik sektörü ve dijital varlıkların yaptırım hedefi olabileceğini kaydeden Bessent, uluslararası aktörlere Tahran'a destek olmama çağrısını bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan salgın olduğunu duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 6000'i geçti, 3000 kişi de hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerine tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke Avrupa Birliği'nde karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Spor. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynandığı sonuçlar şöyle. Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2. Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı El Çadayil Bitşiabu İstanbul'a geldi. Fransız savunmacı sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'la kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. Hava durumu. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahanlı, Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin

0: En düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 23, Kocaeli 19, Nevşehir 13, Kastamonu 12, Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Yıldızeli Sivas yolunun 41 ile 43. kilometreler arasında DDY üst geçit köprüsünün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kuşların kanadı var. Birinci bölüm. Yazan Erdal Köroğlu, yöneten Semih Sergen, efektör Metin Macun, teknik yapım Alican Deniz, Mustafa Şimşek. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Faruk Burak Sergen, Dayı Aktan Güner, Mesut Tarık Ünlüoğlu, Anne Nesrin Süsoy, Hanife Zafer Çankaya, Hava Yolu Görevlisi Berrin Öney, Falcı Kadın Zeynep Eronat, Konsolos Görevlisi Nihat Hakan Güney, Turizm Şirketi Görevlisi İştar Göçseven.

0: Bir şeyler yapmalıyım dayı. Vakit varken, fırsat varken, farklı bir şeyler. Babam yıllardır didinir durur. Ortada bir şey yok. Sonra abim, sonra sen. Düşünsenize, bir evimiz bile yok. Ben Amerika'ya işte bunun için düşünüyorum. Bana macera perestsin diyorlar. Macera perest olanın ideali olmaz. Halbuki ben hepimizin geleceği için bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
1: Sen bizlere bakma Faruk. Sen kendin için bir şeyler yapmaya bak. Ben sana hak veriyorum. Bu yılları değerlendir. Bekarsın. Kaybedecek neyin var? Yarın evlenirsin. Çoluk çocuk. Aklına bile getiremezsin. Benim asker arkadaşlarımın, çocukluk arkadaşlarımın çoğu Almanya'da. Onlar gitti, ben cesaret edemedim. Şimdi hepsinin evleri, apartmanları var.
2: Yahu dayı, sen bari böyle konuşma. Dışarı gitmek, iş bulmak o kadar kolay mı? Yazık olur bu çocuğa oralarda.
0: Sen öyle san. Sen de aynı babam gibisin. İkiniz de kabuğunuzu kıramamışsınız. Gidenler Allah'ın kulu değil mi?
2: Yahu onların tanıdıkları var, bildikleri var. Sonra onlar devlet kanalıyla gidiyorlar. Sen kimsin ki bir defa? Neye güveniyorsun?
1: Ya bırak şunu. Çocuk haklı. Zamanında ne sen, ne ben, ne de bizim enişte böyle bir işe girişebildik. Ne olacaktı sanki?
0: Anlamıyor dayı. Kafası almıyor.
2: Dayı öyle değil işte. Bunun bir memuriyeti var. Oralara gider de iş bulamazsa açıkta kalır. Yıllık izinle olacak iş değil bunlar.
0: Boş versene sen. O kadar ince eleyip sık dokursan hayatta hiçbir yere varamazsın. Diyelim ki öyle oldu. İstifa dilekçemi oradan postalıyı veririm.
2: Sonra ne olacak?
0: 6 ay sonra geri dönüp tekrar müracaat hakkımız var.
2: Ya kabul etmezlerse?
0: Ne demek kabul etmezlerse? Böyle kaç kişi istifa etti? Ardından da geri döndü. Bilmiyor musun sen?
1: Sen abine bakma oğlum. Kafanı kullan. Kaç para maaş alıyorsun ki zaten?
2: Peki babam ne diyor bu işe? Razı edebildin mi?
0: Uzun uzun anlattım. Baba dedim. Kafama koydum. Ben gideceğim. Ama hiç olmazsa rızanla, içim rahat olarak gideceğim.

0: diyeyim. Beni engellemeyin, yardımcı olun dedim.
1: Ne dedi?
0: Başlangıçta oğlum işini bırakmasaydın, işsiz, aç bir sürü insan var. Biraz da Allah'ına şükret dedi.
2: Bak bak bak. Korka çekine yıllardır sen ne yapabildin deseydin ya.
0: Sonunda neyse oğlum. Allah işini rast getirsin dedi.
1: Ya annem? Annem ne diyor?
0: Annem ne desin ki? Zavallı kadın. Amerika'yı bir anlattım ki ona. Git oğul, git. Uğraş, kazan. Daha çok gençsin dedi.
2: Bak, cahil olmasına rağmen böyle konularda bizim kız daha ileri görüşlüdür.
0: Yalnız dedi ki,
3: yerde sürünenler gökte uçanlara özenirmiş. Seninki de o hesap. Kuşların kanadı var oğul. Düşersen senin elinden tutacak yok. Bunu bil. Ben sizi ne emeklerle büyüttüm bilemezsiniz. Seni sırtıma bağlar. Bir başıma 100 koyun sağardım. Abin daha yeni yeni yürüyordu. Tozun çamurun içinde. Yılmazım yaşasaydı senin abin olacaktı. Bir kaşları, bir gözleri vardı. Bakmaya doyamazdım. Bir gün ekmek pişiriyordum. Yılmazım da salıncakta ağlar durur. Oturduğum yerde hem ekmek pişirir, hem de salıncağın ipiyle onu sallardım. İş çok, yetişmez. Saatlerce ağladı. Ağladıkça ben sallıyordum. Bir ara sustu. Uyudu dedim, şükrettim. İşim bitince kalkıp baktım ki Yılmaz'ım ölmüş. Ben cahilim. Hangisi doğru bilemem. Git de diyemem, gitme de. Hayat mücadele. Seni engellemekten, geri komaktan korkarım. Ama artık bana acı göstermeyin.
2: Neden? Yokluktan, cahillikten hep. İnsan atak olacak. İster yurt içinde olsun, ister yurt dışında. Sen bakma aslanım. İnşallah işlerin de rast giderse ananı da rahat ettirirsin. Çok çekti zavallı.
1: Ne zaman gidiyorsun?
0: Yarın gidip bir bilet alacağım, öbür gün için. Arkadaşlar gideceğimi duyunca epey şaşırdılar. Sen git, bizi de çağır diyorlar.
1: Hop hop, daha şimdiden adam toplamaya başlama. Dayınla ben varım ya.
4: Ne oluyor size? Daha meyvelerinizi bile bitirmemişsiniz.
2: Bak Hanife, Faruk Amerika'ya gidiyor.
4: Sahi Faruk, doğru mu? Dayın söylüyordu da inanmıyordum.
0: Evet yenge.
4: Şimdi nereden çıktı bu?
2: Canım boş ver, sen ne yapacaksın? Ha? Git, masanın gözünde sigaramla çakmağım var. Al da gel bana.
1: Yarın ben de geleyim seninle.
0: Ya işin?
1: İzin alırım.

0: Öyle özlemişim ki şu İstanbul'u. Garip, kendine çeken bir kokusu var hep.
1: Arabaların egzoz dumanıyla denizin tuzlu suyunun kokusudur o.
0: Yok be abi, yok be abi. Sen çok sık geldiğin için bunları fark edemezsin. Ben liseyi burada okudum, biliyorsun. Epey alışmıştım. Sen de 1000 kilometre uzakta bir dağ başında aylarca kalsaydın ne demek istediğimi anlardın.
1: Dikkat et! Karşıya geçelim. Hani bir kız vardı Faruk? Adı Sevgi miydi neydi? Ne oldu? Hala devam ediyor mu?
0: O konuyu açmasak, hatırlamak istemiyorum.
1: Tamam tamam. Merak etmiştim yalnızca.
0: Mektubunda beni anla, ben nasıl gelirim oralara diyordu.
1: Hay canına.
0: Öyle değil mi be abi? Beni seviyorsa, benimle evlenecekse bunları göz önüne almalıydı. Alabilmeliydi. Ben yıllarca aynı yastığa baş koyacak insandan bunu beklerdim.
1: Tabii, sen haklısın. Oyuncak mı bu? Evlilik ciddi iştir. Peki sen ne cevap verdin?
0: Hiçbir şey. Daha doğrusu mektubuna cevap vermedim. Ardından bir mektubu daha geldi. Yazmadım. O da bana yazmadı.
1: Boş ver. Demek ki samimi değilmiş.
0: Ama bana çok dokundu be abi.
1: Belli oluyor. Allah bilir, Amerika kararında bu olayın da rolü vardır. Ben seni tanırım. Gururlusun.

0: Hemen bir şeyleri ispat etme çabası içine girdin değil mi?
1: Yok yok yok, öyle sandığın gibi değil. Ben zaten uzun süredir düşünüyordum bunu. Şu ön tarafta havayolu büroları var. O tarafa gidelim.
0: Para durumun nasıl? Yetecek mi?
1: Bilemiyorum. Yeter sanırım. Orada 15 gün idare eder. Durum kötü olursa geri dönüş biletini alabilecek kadar var.
0: Nereden buldun bu kadar parayı?
1: Birkaç kişiden borç aldım.
0: Belki yetmez. Biraz da ben destek olayım sana. Hani hazırda yok ama yengenin birkaç altını vardı.
1: İyi olur ama...
0: Aması var mı oğlum? Oraya gidip zengin olmayacak mısın? Ödersin. Bak, hava yolları bürosu. Hadi gel girelim.
1: İyi günler.
2: İyi günler, buyurun.
1: New York'a gitmek istiyordum da.
2: Evet.
1: Bilet ücretini öğrenecektim.
2: İstanbul, New York 75 bin lira.
1: 75 bin mi?
2: Evet, 75 bin lira. Ve her gün saat 15'te. Siz hangi gün gitmeyi düşünüyordunuz?
1: Herhalde yarın olur. Pahalı olmasına çok pahalı ama Amerika'ya da trenle gidecek değiliz ya. Yarın için bir bilet lütfen.
2: Aa, pardon. Vize almış mıydınız?
1: Ne vizesi? Vize de mi vardı?
2: Evet, Amerika'ya gitmek için vize almanız gerekli. Önce vizeyi alıp sonra biletinizi alırsanız sizin için daha iyi olur.
1: Nereden alacağız bu vizeyi şimdi?
2: Konsolosluktan. Bakın, ben size adresini yazayım. Biletiniz zaten hazır. Siz vizeyi alın, işiniz daha kolay olur.
1: İyi, madem öyle bir an önce o işi de halledelim bari. Peki, size iyi günler.
2: İyi günler.
0: Bak, bir de vize varmış.
1: Boş ver canım sen de. Vize olsun, ne olacak? Konsolosluğa gider yaptırırız. Sen onu dert etme. Bir sürü insan nasıl gidiyor Amerika'ya? Formalite işte.
0: İyi de kız ille de vize almanız lazım diye tutturdu.
1: Yahu ille de vize alın demedi ki. Önce vizeyi alıp sonra bileti alsanız iyi olur dedi. Kim bilir, vardır bir şey.
3: Hadi sal bakalım, sal bakalım. Delikanlı falına bakayım, delikanlı.
0: Bırak canım şunu.
1: Bir baktırayım be abi, ne olacak sanki?
0: Yahu gel, işimiz var.
1: Abi.
3: Gel oğlum, gel.
0: İyi bakalım, hadi.
1: Bak bakalım ne göreceksin.
3: Uzat elini. Aslanım, sen çok şanslı bir çocuksun. Çok da temiz kalplisin.
0: Başladı.
3: Bu yakında kısmetin açılacak. Sen uzak bir devlete gideceksin.
1: Bak, demedim mi sana abi?
3: Almanya mı desem, Fransa mı desem? Ama önce at bakayım bir yüzlük. Aslanım, seni çok kıskanan birileri var. Her gün evine gelip gidiyor, ekmeğini yiyip suyunu içiyor. Ardından kuyunu kazıyor. Aslanım, sana muska yaptırmışlar. At bakayım bir yüzlük daha da sana muskanın yerini söyleyeyim.
0: Bırak bırak, soyacak seni. At bakayım bir yüzlük, at bakayım bir yüzlük. Bu kadar da yeter be, hadi yürü gidiyoruz.
1: Devam etseydi ya be abi, kadın biliyor.
0: Oğlum ne bilmesi, çete bunlar, çete. Herhalde havayolu bürosundan çıktığımızı gördü.
1: Zannetmem. Bunların bilenleri de var. Yakında uzak bir devlete gideceksin dedi. Oh be, içim rahatlığı verdi.

0: Kapıda ne biçim güvenlik önlemleri var, gördün mü?
1: Ya baksana, beni bile içeri almıyorlardı neredeyse. Şu masada oturan beye bir soralım bakalım.
0: Affedersiniz beyefendi, vize için gelmiştim de nereye müracaat edeceğim acaba?
2: Bana buyurun.
0: Amerika için vize alacaktım. Buyurun, pasaportum da burada.
2: Evet, verin bakayım. Niçin gitmek istiyorsunuz Amerika'ya?
0: Gezmeye, turist olarak.
2: Anladım. Fakat biz öyle rastgele vize veremiyoruz.
0: Nasıl yani? Rastgele nasıl oluyor?
2: Peki senin gidip orada temelli kalmayacağını, geri dönüp dönmeyeceğini biz nereden bilelim? Bize güvence verebilir misin?
0: Nasıl bir güvence?
2: İstanbul'da tanınmış bir esnafın kefilliği, tanınmış biri filan. Efendim?
0: Benim öyle hiçbir tanıdığım yok ki.
2: O zaman biraz zor.
0: İyi de olur mu öyle şey?
1: Ya gördün mü Amerika'yı? Bizim oğlan Amerika'ya gidecekmiş. Ben sana dedim. Öyle kolay mı sandın sen Amerika'ya gitmeyi? Bak neler çıkıyor. Dayımla ikiniz dışarıdan her şeyi kolay sanıyorsunuz.
0: Ya ben nereden bilirdim?
1: Öğrendin işte.
0: Zaten moralim bozuldu, bir de sen üstüme gelme.
1: Yürü, yürü, eve dönüyoruz.
0: Hey Allah'ım.

0: Ey Allah'ım, böyle şanssızlık olur mu? Ben ne bileyim bu adamların böyle
1: Ama
0: yapacağını.
1: ben sana söylemiştim, değil mi?
0: İyi de ben şimdi milletin yüzüne nasıl bakarım? Amerika'ya gidiyorum diye herkesle vedalaştım. Kendimi buna hazırladım.
1: Onu baştan düşünecektin. Gel, dışarıda oturalım biraz. Bahçe duvarına oturmamıza bir şey demezler herhalde. Neyse, artık Amerika'yı unut. Anlamıyorum, niye bu kadar hırslısın, hayalcisin? İyi kötü hepimizin birer işi var. Babamlarsa kendi kendilerini idare edip gidiyorlar. Hep o kız yüzünden. Hep ona bir şeyler ispatlamak için, değil mi?
0: Yeter be abi, yeter be. Diyelim ki öyle. Bunlar sence hep hayal, hep macera değil mi? Benim okurken ne sıkıntılar çektiğimi bilmiyor musun sen? Babamın her ay gönderdiği parayı harcamak ölüm gelirdi bana, ölüm. Babamın bir türlü bitmeyen kredi borçlarını ödeyebilmek için üniversiteye bile gidemedim. Ben bu sıkıntıları yaşadım. Aynı sıkıntılara çocuklarımı da mı mahkum edeceğim?
1: Anladım da koçum, yok işte. Bizim kaderimiz bu.
0: Tembellik kader olamaz. Sen kendini kandırıyorsun. Aramak, mücadele etmek lazım. Ben 21 yaşına girdim. Bu yaşta dünyanın en ünlü insanı olanlar var.
1: Hayda. Sen kendini ne zannetmeye başladın? Neyse, boş ver bunları. Hadi kalk dolaşalım şöyle biraz. Hiç olmazsa kârımız bu olsun.
0: Çok moralim bozuk. Çok çok. Aslında moral bozmak için senin aldığın şu tavır bile yeter. Olmadı işte. Ne yapalım? Abi, abi bir dakika bak. Bak şu iki ağacın arasında gerili bir bez afiş var ya.
1: Ne olmuş?
0: Okusana bir. Bak ne yazıyor.
1: Tövbe ya Rabbi, ne olmuş? İdeal tur İstanbul Münih seferleri yazıyor.
0: Gel şunu bir soralım be abi.
1: Ha, bırak Faruk. Şimdi de Almanya mı?
0: Ben gidip soracağım.
1: Dur! Dur! Faruk! Faruk!
0: İyi günler arkadaşım.
2: İyi günler, buyurun.
0: Dışarıdaki afişte her gün Münih İstanbul yazıyor. Ne kadar Münih?
2: 7.000 lira.
0: 7.000 lira mı?
2: Evet, 7.000 lira.
0: Yahu ben Ağrı'ya 4.000 liraya gidiyorum. Bedava bedava.
1: Çıldırdın mı sen? Bırak gidelim.
0: Ne fark eder? Amerika değil de Almanya olur.
1: Çocuk musun?
0: Hayır, hayır, hayır. Ne fark eder?
1: Sen delisin, hem de zır deli.
0: Arkadaş, yarın kaçta hareket?
2: Yarın akşam üzeri 5'te.
0: Ha sahi, Almanya vize uyguluyor mu?
2: Ne vizesi? Vize mize yok kardeşim.
0: Emin misin?
2: Eminim tabii. Her gün kaç kişiyi gönderiyoruz?
1: Faruk bak. Faruk. Allah.
0: Şuradan bir bilet verir misin bana?
1: Faruk.
0: Yarın için.
1: Faruk.
2: Buyurun. 27 numara.
1: Ne halin varsa gör.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Hadi hayırlısı. Falcı kadının dediği çıktı.
1: Ya sen öyle teselli et kendini. Ben sana daha ne diyeyim?
0: Abi gözünü seveyim. Almanya farklı mı sanki? Bak işte bileti de aldım. Kararlıyım diyorum sana. Hepimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biz gidelim ki çocuklarımız yollara düşmesin.
1: İyi hadi bakalım. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Seni ikna etmenin imkanı yok. Kim bilir, belki de sen haklısındır.

Kuşların kanadı var. Sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

bir hekimden dinledim. Tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugünkü bölümümüzün başlığı, İstasyonların Mirası, Tarihi Yapılar ve Şehir Belleği. Zamanı kolumuzdaki saatlerle değil, rayların ritmiyle ölçen bir coğrafyaya davetlisiniz bugün. Bir şehrin kapısındayız. Bazen denize açılan görkemli bir cephede, bazen bozkırın ortasında sarı boyalı, iki katlı mütevazı bir binanın gölgesinde. Bazen de artık trenlerin uğramadığı ama duvarlarında hala o büyük ayrılıkların ve devasa kavuşmaların sesini saklayan sessiz bir taş yapının önünde. Bugün taşın demirle, zamanın hafızayla olan düğününe tanıklık edeceğiz. Bekleme salonlarından gişelere, sararmış biletlerden ray boyu lojmanlarına kadar insanımızın neşesini, hüznünü ve modernleşme macerasını konuşacağız. İstanbul'dan Trakya'ya, Torosların Sarp kayalıklarından Kars'ın taş konaklarına uzanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir istasyon asla sadece bir bina değildir. Bir istasyon bir şehrin ilk cümlesi, bir ayrılığın son noktası ve bir ömrün en unutulmaz hatırasıdır. Şimdi taşın arkasındaki zamanı okumak için ilk durağımıza hareket ediyoruz. İstanbul, iki kıtanın, iki ayrı dünyanın mühürlendiği şehir ve bu mühürlerin iki devasa muhafızı. Biri Anadolu'ya bakan gözümüz Haydarpaşa, diğeri Avrupa'ya uzanan elimiz Sirkeci. Denizden yaklaşırsanız Haydarpaşa'ya, dalgaların üzerinden aniden yükselir o heybetli süreç. Neo-Rönesans üslubunun neoklasik hatlarla birleştiği, Berlin mühendisliğiyle Osmanlı vizyonunun harmanlandığı taş bir abide. Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmut Kuno'nun imzası vardır taşlarında. Ama o taşların içinde çarpan kalp, Anadolu'ya giden gurbetçinin, İstanbul'a ilk kez ayak basan Anadolu insanının heyecan dolu kalbidir. Haydarpaşa, rayların denize sarıldığı yerdir. Şimdi başımızı diğer yakaya çevirelim. Sirkeci Garı. Batı'nın doğuyu hayal ettiği, doğunun da batıya gülümsediği yer Sirkeci Garı. Orient Express'in yani Şark Express'inin efsanevi son durağı. Mimar Yasmund, Sirkeci'nin cephesinde oryantalist unsurları taşlaştırırken aslında Paris'ten kalkıp İstanbul'a gelen bir seyyahın Doğu masalına giriş kapısını inşa ediyordu. Paris'ten, Viyana'dan yola çıkan bir yolcu, günlerce süren bir seferin ardından Sirkeci'de trenden indiğinde yalnızca coğrafyayı değiştiremezdi. Bir masalın içine adım atardı. Şairler boşuna durmadı operalar. Yahya Kemal'in Sessiz Gemilerine inat, Nazım Hikmet'in Memleketinden insan manzaralarında Haydarpaşa'nın merdivenlerinde oturan galoşlu, kasketli köylüler, demiryolu tarihinin en canlı tabloları olarak kazındı hafızamıza. Kelimelerin çekildiği yerde, kelimelerin yerini sesler alır. Kulak verelim. Bu eski kayıtlarda sadece bir makinenin gürültüsü yok. Bir makinistin dikkati, bir gişe memurunun nasırlı eli, bir kondüktörün titizliği ve vaktinde yetişmesi gereken hayatlar var. Demiryolu, insanoğluna zamanı disipline etmeyi öğretti. Güneşin doğuşuna göre ayarlanan hayatlar, tren tarifelerinin hassas dakikalarına bağlandı. Zaman, bekleyen için uzun, yetişen için saniyelik bir kavrama dönüştü. İstanbul'un görkeminden çıkıp coğrafyanın sertleştiği, ufkun sonsuzlaştığı topraklara gidiyoruz. Anadolu'ya. Anadolu-Bağdat demiryolu, kağıt üzerinde çekilmiş basit bir çizgi değildi. İnsan iradesiyle doğanın amansız kavgasıydı. Toroslar, Sarp, geçit vermez dağlar. Tünellerin kazıldığı, uçurumların üzerine demir köprülerin gerildiği bir mühendislik destanı. Karşımızda Vardar Köprüsü. Halk arasındaki adıyla Koca Köprü. Adana Kara İsa'da da 100 metreyi aşan bir uçurumun iki yakasını birleştiren bu abidevi yapı yalnızca trenleri taşımadı. Binlerce işçinin alın terini, Alman mühendislerin uykusuz gecelerini ve hayatın nice yükünü taşıdı. Ve belemedik. Dağların kucağında kurulan devasa bir şantiye şehri. Lojmanları, sineması, hastanesiyle bir an içinde var olan ve demir yolu bitince sessizliğe bürünen bir insanlık hikayesi. Türk edebiyatında tren, taşranın merkeze uzanan çığlığıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar için istasyon, geçmişle geleceğin aynı anda beklediği ney sesine benzeyen bir mekandır. Peyami Safa'daysa bir trene binmek, kendi kaderinden kaçmak ya da ona teslim olmaktır. Sarı boyalı bir istasyonun bekleme salonunda sobaya atılan bir odunun çıtırtısı, dışarıdaki dondurucu soğuğa inat, edebiyatımızın en sıcak sahneleri ev sahipliği yapmıştır. Sarı boya, kırmızı kiremit, ahşap kepenkler ve

asya ağacı. Bir de binanın göğsüne takılmış bir madalya gibi duran yuvarlak mekanik saat. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, bu tip proje istasyon binaları size kendinizi evinizde hissettirir. Ancak dikkatli bakarsanız Erzurum'daki çatının eğimiyle Aydın'daki binanın pencere genişliği size iklimin ve yerel ustalıkların gizli izlerini fısıldar. Şimdi rotamızı batıya, Trakya'nın tarih kokan topraklarına kırıyoruz. Edirne, Karaağaç Garı. Büyük mimar Kemalettin'in zekasıyla şekillenen bu bina, 1. milli mimarlık akımının en muazzam abidelerinden biridir. Osmanlı kemer formuyla modern kentsel işlevin kusursuz uyumu. Batıya doğru giden bir hatta, kendi kimliğini en güçlü şekilde vurgulayan bir mimarlık beyannamesidir Karaağaç. Ve Doğu, Kars ve Erzurum. Baltık mimarisinin izlerine taşıyan kesme siyah taş binalar, Rus döneminden kalan cephe detayları ve Cumhuriyet'in çelik ağlarla örüldüğü Doğu Ekspresi güzergahı. Ankara'dan kalkan bir tren, Kayseri'yi, Sivas'ı, Erzincan'ı aşarak Kars'a ulaştığında yolcular yalnızca kilometreleri geride bırakmaz. Coğrafyanın renkten renge, mimarinin taştan ahşaba nasıl dönüştüğünü adeta bir film şeridi gibi izler. 14.00 düdük çalar. 14.01 tren artık istasyonda değildir. İstasyon saatleri bireysel zamanı feshedip şehir zamanını kuran ilk mekanik güçtü. Herkes aynı saniyede vidalaşmak, aynı saniyede buluşmak zorundaydı. Teknoloji ilerler, hatlar değişir, yüksek hızlı trenler yeni beton terminallerle tanışır. Peki ya geride kalan o asırlık taş binalar? Bu istasyon binasını korumak, onu sadece müze yapmak değildir. Onu hayatın içinde tutmaktır. Kütüphaneye dönüşen bir bekleme salonunda eskiden tren bekleyen torunlar bugün geleceği bekler gibi kitap sayfalarını çeviriyor. İşlev değişir ama bekleyişin ve dönüşümün kutsallığı aynı kalır. Gar lokantaları, şehrin en lezzetli yemeklerinin, en koyu sohbetlerinin yapıldığı, profesörlerle işçilerin, şairlerle tüccarların aynı masada yan yana oturduğu demokratik mekanlar. Bir bardak tavşan kanı çayın buğusunda memleket meselelerinin çözüldüğü o eşsiz gar kültürü. Şimdi biraz tarihin tozlu sayfalarını karıştıracağız. Uzun hikayeler anlatmayacağız. Bazen yalnızca birkaç cümlelik bir bilgi, bazen bir tarih, bazen bir istasyon, bazen de bugün önünden geçtiğimiz halde hikayesini bilmediğimiz küçük bir ayrıntı. Her biri bize demiryolu tarihinin başka bir yüzünü gösterecek. İşte şimdi tarihin tozlu sayfaları. Demiryoluyla tanışan Osmanlı. Osmanlı coğrafyasında ilk demiryolu hatları 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. Demiryolu başlangıçta yalnızca bir ulaşım aracı olarak görülmedi. Ticaretin hızlanması, limanların iç bölgelere bağlanması ve şehirler arasındaki hareketliliğin artması açısından da büyük önem taşıdı. Raylar ilerledikçe istasyonlar ortaya çıktı. İstasyonlar ortaya çıktıkça yeni bir şehir kültürü oluşmaya başladı. Demiryolu ve telgraf. Demiryolunun gelişmesiyle telgraf da büyük önem kazandı. Çünkü trenlerin hareketlerini güvenli biçimde yönetebilmek için istasyonların birbirleriyle hızlı iletişim kurması gerekiyordu. Bir istasyondan diğerine gönderilen kısa bir telgraf mesajı, bir trenin gelişini, bir gecikmeyi, bir arızayı, hatta bazen önemli bir güvenlik bilgisini haber verebiliyordu. Demiryolunun görünmeyen kahramanlarından biri de bu nedenle telgraf memurları. Tren saati. Demir yolları insanların zamanı kullanma biçimini de değiştirdi. Trenlerin belirli saatlerde hareket etmesi gerekiyordu. Bu nedenle istasyon saatleri günlük hayatın önemli parçalarından biri haline geldi. Tren saat kaçta? Sorusunun cevabı yalnızca yolculuğu değil, insanların günlük programını da belirlemeye başladı. Demir yollarıyla birlikte dakiklik kavramı günlük hayatın

önemli bir parçası haline geldi. Anadolu'nun küçük istasyonları. Anadolu demir yollarının en ilginç yönlerinden biri, yalnızca büyük şehirleri değil, küçük yerleşimleri de birbirine bağlamasıydı. Bazı istasyonlar büyük ve görkemliydi, bazıları ise oldukça küçüktü. Bir bekleme salonu, bir gişe, bir lojman, bir su deposu ve birkaç ray. Ama bu küçük yapılar çevresindeki yerleşimler için son derece önemliydi. Çünkü istasyon demek dış dünyayla bağlantı demekti. İstasyon ve lojman. Demiryolu istasyonlarının yanında çoğu zaman lojmanlar bulunuyordu. Çünkü demiryolu çalışanlarının istasyona yakın yaşaması gerekiyordu. Bu nedenle bazı istasyonlar zaman içerisinde küçük yerleşim merkezlerine dönüştü. İstasyon şefinin evi, memurların lojmanları, depolar, atölyeler ve bazen küçük bir kahvehane. Böylece tren hattının çevresinde küçük bir sosyal hayat oluştu. Toroslarda demir yolu. Toros dağları demir yolu mühendisleri için en zorlu coğrafyalardan biriydi. Dağlar, derin vadiler, tüneller, köprüler, sarp yamaçlar. Demir yolu hattının ilerleyebilmesi için çok sayıda mühendislik çözümü gerekiyordu. Bu çalışmaların en bilinen örneklerinden biri Vardak Köprüsü'dür. Bugün köprüye baktığımızda görkemli bir yapı görürüz, fakat arkasında yıllarca süren bir mühendislik ve işçilik hikayesi vardır. Belemedik. Belemedik, Toroslardaki demir yolu çalışmalarının tarihini anlamak açısından önemli bir noktadır. Burada yalnızca raylar ve istasyon yoktu. Demir yolu çalışanlarının yaşadığı yapılar, atölyeler ve diğer tesisler de bulunuyordu. Bu nedenle Belemedik yalnızca bir istasyon olarak değil, demir yolu çalışmalarının oluşturduğu tarihi bir yerleşim alanı olarak düşünmek gerekir. Edirne Karaağaçgarı. Edirne Karaağaçgarı, Trakya demiryollarının önemli yapılarından biridir. Mimar Kemalettin'in adıyla ilişkilendirilen yapı, milli mimari anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilir. Garın bulunduğu Karaağaç bölgesi ise Edirne'nin tarihi ve siyasi dönüşümleri açısından ayrıca önem taşır. Bugün yapı, demiryolu tarihinden çok daha geniş bir tarihi hikayenin parçasıdır. Kars'ın taş yapıları. Kars'ın mimari dokusunda 19. yüzyıl Rus hakimiyeti döneminden kalan yapıların önemli bir yeri vardır. Şehirdeki taş mimari, diğer Anadolu şehirlerinden farklı bir görünüm oluşturur. Demiryolu da bu şehir dokusuna eklenen önemli unsurlardan biridir. Kars'a trenin ulaşması, şehrin daha geniş ulaşım ağlarına bağlanması anlamına geliyordu. Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en uzun soluklu demiryolu yolculuklarından biri olarak hafızalarda yer etti. Ankara'dan doğuya doğru uzanan güzergah, yolculara Türkiye'nin değişen coğrafyasını tren penceresinden izleme imkanı verir. Bozkır'dan dağlara, ovalardan karla kaplı bölgeler. Tren yolculuğu burada aynı zamanda bir coğrafya yolculuğuna dönüşür. İstasyonlarda çay. İstasyon kültürünün küçük ama önemli ayrıntılarından biri de çaydır. Gar lokantaları, büfeler, bekleme salonları, bir bardak çay eşliğinde bekleyen yolcular. Trenin girişine kadar geçen süreyi dolduran küçük sohbetler. Bunlar zamanla gar kültürünün bir parçası haline geldi. İstasyon yalnızca insanların gelip geçtiği değil, kısa süreliğine birbirleriyle tanıştığı bir mekandı. Tren bileti. Eski tren biletleri bugün küçük birer tarih belgesi sayılabilir. Üzerindeki tarih, güzergah, sınıf, ücret. Bütün bunlar geçmişteki ulaşım düzeni hakkında bilgi verir. Fakat bir biletin başka bir anlamı daha vardır. O bilet, bir insanın bir zamanlar yaptığı yolculuğun küçük kanıtıdır. İstasyonlarda bekleme. İstasyonların belki de en güçlü kelimesi. Beklemek. Tren beklemek, birini beklemek, bir haber beklemek, bir yolculuğun başlamasını beklemek. Bu nedenle istasyonlar edebiyatta da güçlü bir mekan olarak karşımıza çıkar. Çünkü istasyonda zaman geçmez gibi görünür. Ama aslında hayat değişmektedir. Demir yolu ve şehirleşme.

demiryolu hattının bir şehre ulaşması, o şehrin ekonomik ve sosyal hayatını etkileyebiliyordu. Yeni ticaret bağlarını, yeni iş imkanlarını, daha hızlı ulaşım, yeni yolcular, yeni mallar. Demiryolu istasyonu bazen şehrin gelişme yönünü bile değiştirebiliyordu. İstasyon saatleri. Bugün telefonlarımızın ekranında saniyesine kadar zamanı görebiliyoruz. Eskidense istasyon saatleri çok daha önemliydi. Perondaki saat, gişedeki saat, istasyon şefinin saati, tren personelinin saati, hepsinin aynı zamanı göstermesi gerekiyordu. Demiryolu zamanı yalnızca ölçmedi, toplumsal hayatı da aynı zamana göre düzenledi. İşte bugün tarihin tozlu sayfalarından birkaç not aktardık. Büyük savaşlardan, büyük siyasi olaylardan, büyük devlet adamlarından değil yalnızca, bir istasyondan, bir trenden, bir biletten, bir saatten, bir telgraftan, bir perondan söz ettik. Çünkü tarih bazen çok büyük cümlelerle değil, küçük ayrıntılarla kendisini anlatır. Bir tren tarifesi bize zamanı anlatır. Bir bilet yolculuğu, bir istasyon planı mimariyi, bir telgraf haberleşmeyi, bir fotoğrafsa insanları anlatır. Ve bütün bu küçük ayrıntılar birleştiğinde Türkiye'nin demiryolu hafızası ortaya çıkar. Burası tarihin tozlu sayfaları. Yolculuğumuzun son durağındayız. Haydarpaşa'nın denizinden başladık, Torosların tünellerinden geçtik, Karaağaç'ın kemerlerine dokunduk ve Doğu'nun taş gar binalarında soluklandık. Demir yolları şehirleri birbirine bağladı, istasyonlarsa o şehirlerin hafızasını birbirine düğümledi. Yolunuz bir gün tarihi bir istasyona düşerse durun ve o taş duvarları dinleyin. Tren gitmiş olabilir ama hatıralar hala oradadır. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şehrinizin nefesini hissetmeyi unutmayın. Raylar sizi hep güzel kavuşmalara götürsün. Hoşçakalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sosyal medyada kelimelerimizin yanlış yazıldığına siz de zaman zaman tanık olmuşsunuzdur. Şimdi size satış ilanlarından aldığım 3 başlık okuyacağım. 2 adat çalışma masası, 2 adat far, 1 adat nihai başlık. Bu ilanları yazan sevgili vatandaşlarımız ya E yerine A yazdılar ya da adeti adat olarak biliyorlar. Aslında dilimiz Türkçe'de sayı sıfatından sonra gelen adlar Latin dillerindeki gibi çoğul olarak yazılsaydı 2 adat far yazımını doğru kabul edecek, bizler de öyle söyleyecektik. Çünkü Arapçadan dilimize geçen adet kelimesinin çoğulunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tane kelimesinin çoğulu tanelerken adet kelimesinin çoğulu bugün birçok kişinin unuttuğu adattır. Adat hemen hemen kullanımdan kalkmıştır ama muhasebecilerin bilmesi gereken bir kelimedir. Toplam anlamına gelen adat, bankacılıkta faiz hesaplanmasında ana paranın dönem sonunda ulaşacağı değeri ifade eder. Askerlikteki toplanıp sayılma anlamına gelen tadat bu kelimeden gelir. Ancak Türkçe'de adat ya da adetler denilmediği için iki adat far demek yanlış kabul edilir. İkinci A sesi uzatılır ve adat olarak söylenir. Adet sayı belirten sözdür.

0: bir miktar belirtir. Tane yerine de kullanılır ve sayılan nesneyi ifade eder. Birim kabul edilen nesnelerden her biri için tane yerine adet de denilebilir. Türkçe'de sayıların peşine adet ya da tane yazılmasına gerek yoktur. Örneğin 5 çiçek, 7 bilgisayar diye belirtmek yeterlidir. Bize bu konuda anahtar olabilecek bir şarkımız bile var. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Haberlerde bu konuda yanlış yazımlara tanık oluyoruz. Yapılan detaylı aramalarda çuvallar içinde 5000 adet tabanca mermisi, 990 adet monte edilmemiş vaziyette pompalı tüfek, 410 adet tabanca parçaları ele geçirildi cümlesinde adet bildiren sayıların peşine yeniden adet yazılmasına gerek yoktur. Ancak 3 tane sandalye denilse de adet sözü insanlar için hiçbir zaman kullanılmaz. 5 tane ağaç var veya 10 adet kitap aldım diyebiliriz ama 2 tane adam gördüm dememeliyiz. Çünkü adet ve tane cansız varlıklar için söylenmeli, insanlarsa hiçbir zaman tane ile telaffuz edilmemelidir. Aslında adet ve tane genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Kaç tane kalem aldın? Kaç adet kitap bastın gibi sorularda bu kelimeleri kullanırız. Adayolu kestane, dökülür tane tane türküsündeki tane tane ikilemesi tek tek anlamını taşır. Kelimeleri yavaş ve anlaşılır biçimde söylemek için tane tane anlat denilir ama adet adet okumak veya saymak denilmemektedir. NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'da liderler gelirken 21 pare top atışıyla karşılandı. Bu cümleden de anlıyoruz ki parça anlamına gelen pare adet ya da tane anlamında da kullanılıyormuş. Ama ciğer parem dediğinizde pare parça anlamını vermektedir. Tanenin çoğulu olan taneler eskiden ağırlık birimini belirtmekte de kullanılmış. Profesör Doktor Hatice Şirin 48 adet arpa tanesinin bir dirhem ettiğini yazmıştır. Ferit Develioğlu'nun Osmanlıca Türkçe lügatinde ise 70 adet orta boy arpa tanesinin bir dirhem ettiği belirtilmektedir. Adet sözünü söylerken A ve E sesleri uzun okunmaz. Yani adet denilmemelidir. Adet gelenek yerine kullanılır, adetse tane yerine. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

uyuyamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamışlar.

Bir boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fengkai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından kurtarılan 35 haftalık hamile kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastanın durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Amok programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Haberleri sunduk.

Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli güzel bir Ankara gününde sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ağa Çiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sesimizin ulaştığı her yere...

0: Gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk elinden, tart elindene hoş geldiniz. Efendim bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Azerbaycan'ın dünyaca tanınan tar virtüözü Ramiz Guliyev'i anacağız bugün. Türk elinden, tar telinden güzel bir müzikle başlıyor.

0: Yüreklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ olun, siz de sağ olun.
0: Tekrar hoş geldiniz Abdullah Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah.
1: Vallahi iyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Bizler de iyiyiz, çok şükür. Programımıza iki güzel enstrümantal eserle başladık.
1: Evet, evet.
0: İki güzel eser icra ettiniz. Onlar nelerdi?
1: Şimdi ilki
0: İnsanı
1: yandım.
0: İnsanı duygudan duyguya evet, geçiriyor.
1: Yandım ele yandım. Ramiz Münişli'nin bir bestesiydi ki bu eseri de benim hocam Ramiz Guliyev tarda çok güzel ifa etmiş, çok güzel çalmış. Ben özellikle o eserle başladım. Hem Ramiz Mermi yad edelim diye. Her iki Ramiz Mermi yad etmiş olalım. Biri Ramiz Münişli, bu eserin bestekarı. Çok büyük bestekarımızdı. Ona da Allah rahmet eylesin. Bir de Ramiz Guliyev ki evet, bu eseri icra etmişti. O da benim mermim olurdu. Buradan bütün Ramiz Mermi sevenlere, herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ramiz Mermi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.
0: Amin. Rahmet diliyoruz.

0: Ramiz Guliyev'le bir hoca-öğrenci ilişkisinden ziyade bir dost gibiydiniz. Ona değineceğiz. Öncelikle Ramiz Guliyev kimdir? Yollarınız nerede? Ne zaman kesişti? Biraz anlatır mısınız?
1: Ramiz Guliyev'le benim yolum konservatuvarda kesişti. Ben Asaf Zeynal'da adlı musiki mektebini bitirdikten sonra 1900 senesinde söyleyeyim 75'te ben konservatuvarda kazandım sınavla. Ve orada şansıma Ramiz Melim'i benim yani beni onun sınıfına verdiler. Çok hocalar vardı. Hepsi birbirine değerli hocalardı ve ben çok sevindim ki Ramiz Guliyev'in bir üstadan sınıfında ders alacağım. Çünkü biz Ramiz Melim'i televizyonlardan tanıyorduk, radyolardan tanıyorduk. O zaman da çok gençti Ramiz Melim. Çok yaşı yoktu. 78 yaşında rahmetli oldu. Doğum tarihi onun 30 Nisan 1947'de doğmuş. Ağdam şehrinde doğmuş. Ben onun talebesi iken onun çok olsaydı yaşı 30'a yakın bir yaşı vardı. Çok gençti. Çünkü genç bir yaşta şey yaptık. Konservatuvarda yolumuz kesişti ve ondan sonra da hem bir arkadaş hem bir dost gibi hem bir müellim gibi Ramiz Melim'le sürekli birlikte olduk, turnelerde olduk, konserlerde beraber olduk. Ben bugünkü programımızda Şule Hanım'la da konuştuk, Ramiz Melim'i analım, onun hakkında konuşalım, onu yad edelim. Evet. İsterseniz şimdi Ramiz Melim'den bir eser dinleyelim. Ben onunla ilgili birkaç eseri Şule Hanım'a verdim. Onu yad edelim. Karanfil eserini dinleyelim. Vasif Adıgözeloğlu'nun bestesidir. Bir Ramiz Melim'den bu eseri bir dinleyelim.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Az önce Ramiz Guliyev'den çok güzel bir eser dinledik. İnsanı alıp götürüyor uzak diyarlara. Efendim, bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Abdullah Hocam, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sizinle bugün Ramiz Guliyev'i konuşuyoruz. Az önce işte yollarınızın nerede kesiştiğini, ne zaman kesiştiğini bize anlattınız. Siz bir hoca talebe ilişkisinden ziyade bir dost gibiydiniz de dedik.
1: Elbette ki.
0: Biraz bahseder misiniz? Neler yaşadınız?
1: Evet. Ramiz Müellim'in sanatının güzelliği kadar da ruhu da güzeldi, dostluğu da güzeldi. Yani konuşurken bir talebe müellim gibi değil, bir arkadaş gibi sizinle konuşardı, şey yapardı. Ben hatta Ramiz Müellim'i 2008'de Azerbaycan'a gittiğimde, orada Muğam yarışmasında oraya gittiğimde Ramiz Müellim'i gene ziyaret ettim. Her gittiğimde Ramiz Müellim'le görüşüyoruz. Benim yakın dostum bir Nazım Esed Dolayıp'la beraber konservatuvarda oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Ve Ramiz Müellim'i davet ettim Türkiye'ye gelmesini. Memnuniyetle kabul etti. Ve 2010 senesinde de Türkiye'de çok başarılı bir konser verdik Ramiz Müellim'le. Hatta tarihini de size söyleyeyim. 24 Şubat'ta 2010'da burada güzel bir konserimiz oldu. Hatta Ramiz Müellim hem şakacı bir yönü de vardı. Ben Ramiz Müellim'e teklif edeyim dedim. Ramiz Müellim, sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Gelin orada konser verin. O biliyor, ben burada neredeyse 90 senesinden, 87'den beri ben burada çalışıyorum. Devlet korosunda şef yardımcılığı falan yapmışım. Bunları hepsini biliyordu. Şaka yönlü dedi ki, Abdullah hele tez değil, tez değil hele. Yani erkendi daha, biraz da bekleyelim. Birkaç sene de geçecek gibi böyle bir şaka şey yaptı. Ve çok da hoşuma gitti. Dedim Ramazan'ım, ben bilseydim ki siz böyle gelmek istiyorsunuz Türkiye'ye. Çok yoğundu o. Bütün dünyanın her yerini geziyordu. Yani Amerika'dan tutun İran'dan.

0: ne bileyim Arap ülkelerinde her yerde konserleri oldu. Büyük senfonik orkestralarına konserler veriyordu. Memnuniyetle kabul etti ve geldim. Burada da Kültür Bakanlığı'nda sağ olsunlar. Hemen söyleyince Ramiz Benim'in bütün işlemleri yapıldı ve Ramiz Benim Türkiye'ye geldi. Çok başarılı bir konser verdik. Onunla burada geçirdiğim bir 10 gün sürekli beraberdik. Hem sanatını konuşturuyordu, hem o ince ruhunu burada konuşturuyordu. Orkestra sanatçılarıyla arasındaki diyalog o kadar güzel geçiyordu ki halen bile arkadaşlarımız Ramiz Meldim'i soruyorlar. Kimisi oyuna çektiği resmi profiline koymuş. Ramiz Meldim sanatıyla da kişiliğiyle de bir numaralı bir insandı diyebilirim.
1: Ramiz Guliyev'in bir icrasını az önce birlikte dinledik.
0: Evet.
1: Hüzünlendiniz. Neler hissettiniz? Biraz anlatır mısınız?
0: Çok çok hüzünlendim. Çünkü ben bu çalgıları Ramiz Meldim'den çok dinlemişim. Teke tek dinlemişim. Aynı odada, konservatuvarda, sınıfta biz bunları geçmişik Ramiz Meldim'den. Bu tarda ifa o kadar incelikler istiyor ki bu çalınan sesleri o tarda çıkartabilmek için çok yüksek bir tekniğe sahip olmanız lazım. Şu anda lirika çalıyordu ama o lirikanın içinde o kadar büyük teknika var ki, o kadar büyük bir ustalık var ki bunları o orada gösteriyordu. Her mizabı bir incidi, her mizabı bir sedef gibi, bir brilyant gibi, ne diyeyim size, yani onun parmakları, yani bir daha onun gibi bir sanatçı olmayacak. Ben ondan bu icraları çok karşı, sine be sine diyoruz biz bazı şeyler, muğamlarımızı, mesela teknik eserleri, notla yazılan eserleri, beraber çalabiliyorsunuz, notadan çalıyorsunuz olay. Ama bazı şeyler var ki makamlarda, uzun havalarımızda onların notası yoktu. Bize diğerler sine be sine karşılıklı oturuyorsunuz, ders alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ki bunların hepsini ben Ramiz Meldim'den öğrenmişim, onları görmüşüm. Ama onu tekrar etmek, onu çalmak mümkün değil.
1: Bir öğrenci gayretli olsa, her gün çalışsa Ramiz Guliyev'in seviyesine erişemez mi?
0: Erişemez demek.
1: Yoksa bu Allah vergisi bir yetenek mi?
0: Bir yetenektir ama Ramiz Guliyev olmak mümkün değil. Yani kimse Ramiz Guliyev olamaz. Şu şeyde söylüyorum. Yani hiç kimse kendi mesela onun tekrarı yoktu. Siz Mustafa Bey'siniz. Sizi kimse şey yapamaz. O manada söylüyorum. Ramiz Guliyev sanatı zirvededir. Onu çalabilirsiniz. Onun kimi çalmaya çalışabilirsiniz ama o olamazsınız.
1: Kendine has üslubuyla diyoruz ya.
0: O üslub.
1: Evet. Özgün bir şahsiyet.
0: Özgün bir şahsiyet. O 100 yıllarda geçse Ramiz Meldim Azerbaycan halkının kalbinde yaşayacak ve onun mizraplarının tarını sedası her zaman duyulacaktır.
1: Evet. Daha konuşacaklarımız var.
0: Evet.
1: Ancak bir eser daha dinleyelim sizden.
0: Tamam. Bir eser biz çalalım. Şimdi biz Bayatılar eserini çalacağız. Ben özellikle bu eserleri seçtim. Yine bunun bestekarı bizim çok değerli bestekarımız, benim yakın dostum Eldar Mansurov'un bestesidir. Bu dünyada meşhur olmuş bir eserdi ve Türkiye'de de burada Zalim adında okunup çalındı.
1: Evet.
0: Ki beste Eldar Mansurov'a aittir. Sözler Bayatılar halk sözüdür. Halkın, halktan almış sözlerdir.
1: O halde buyurunuz, keyifle sizi dinliyoruz.

0: sağ olasın.
1: Yine son anda coşturdunuz.
0: Evet, biraz öyle oldu.
1: Abdullah hocam, Ramiz-i Guliyev'i konuşuyoruz bugün sizinle. Az önce güzel bilgiler verdiniz, hatıralarınızı anlattınız. Peki Ramiz hoca kimlerden yararlanmış, kimleri örnek almış?
0: Evet, Ramiz hoca Gurban Pirimov'dan mesela, bizim Azerbaycan tar sanatımızın çok usta sanatçılarından, Gurban Pirimov'dan, Behram Mansurov'dan, Hacı Mehmedov ki tara hayat veren en büyük sanatçılarımızdan birisi Hacı Mehmedov'du. Ondan ders almış. Yani Hacı Mehmedov'un bütün çaldıklarını, tekniklerini ondan öğrendikten sonra Ramiz benim kendinden çok şeyler bizim Azerbaycan tarına katmıştır. Yani çok sanatçıdan ilham almıştır. Sadece bir 3-4 kişiyi diyemeyiz. İyi bir tarzan olmak için sadece bir hocadan ders almak yeterli değil.
1: Evet.
0: Bütün sizden önceki usta sanatçıları dinlemeniz lazım. Onların ne yaptığını, nasıl bu yerlere geldiğini, nasıl bir teknikler kullandıklarını onlardan görmedikten sonra, onları dinlemedikten sonra bir usta sanatçı olamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ramiz Melim de kendisinden önceki sanatçıları dinlemiş, onlardan ders almış.
1: Zaten insanı başarıya götüren yol budur.
0: Evet.
1: Yani hangi işte ustalaşmak istiyorsa bir insan, o işte usta insanları gözlemlemeli, yakından takip etmeli.
0: Aynen.
1: O işlerin nasıl başardıklarını öğrenmeli ve o yolda gitmeli.
0: Evet.
1: Bunun yöntemi belli.
0: Ben Ramiz Melim'in hakkında bir şeyde de yazdım. Ekim'in 15'inde rahmetli oldu da, 2025'te. Biz hatta grup olarak Kayseri'de bir konserdeydik, bir programdaydık. Yani orada ben haberini aldım, çok üzüldüm. Ondan sonra da onun hakkında bir yazı kaleme aldım burada. Hem kendi sayfamda yayınlandı, hem de İran'da o yazıyı gördükten sonra bize de bir Ramiz Guliyev hakkında bir şey yazar mısınız diye. Orada bir yazı gönderdik. İran'da da yayınlandı, sonra Azerbaycan'da yayınlandı. Ramiz Melim gerçekten Azerbaycan müziğinin bir simgesidir. O bu toprakların sesidir, Azerbaycan toprağının sesidir.
1: Evet.
0: Onun sesi

0: zaman yerini tutacaktır Ahmet Efendi. İsterseniz Ahmet Efendi'den bir eser yine bir dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
0: Yine biz banttan verelim.
1: Hı hı.
0: Yine çok güzel bir eser olacak bu. İlk Muhabbet, ilk Aşk.
1: Evet,
0: anlamındadır. Çok güzel. Evet. Kember Hüseyinli'nin bestesidir. Ramiz Efendi ona bir can vermiştir.
1: O halde birlikte
0: evet,
1: dinliyoruz.
0: Onu bir dinleyelim lütfen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce Ramiz Guliyev'den çok güzel bir eser dinledik. İlk
1: Evet.
0: muhabbet,
1: İlk
0: ilk aşk
1: muhabbet.
0: değil mi?
1: Evet, ilk aşk. Gerçekten dinlerken insanı götürüyor
0: Aklına
1: böyle.
0: geliyor değil mi?
1: Evet, ilk aşka
0: Çok
1: gidiyorsun.
0: duygusal.
1: Çok duygusal bir eserdi,
0: Evet.
1: evet.
0: Kim bilir kendisi hangi duygularla bunları çaldı,
1: Evet.
0: bunları dile getirdi.
1: Belki de o duygularla çalmış gibi böyle
0: Evet.
1: tat veriyor bu eserler.
0: Hı. Çok hoş.
1: Ramiz Vermesi
0: Evet.
1: ünvanlarını söyleyecektiniz, onları
0: Tabii bir üstat, büyük sanatçı kolay yetişmiyor.
1: evet.
0: 1988'de Azerbaycan Halk Sanatçısı unvanını almış. 1993'te Humay Milli Ödülü'nün ve 2007'de Onur Madalyası'nın sahibi olmuş.
1: Ben profesördü, bir de
0: Evet.
1: profesörlüğü var. Ben gene Ramiz Belim'in biraz ailesinden de bahsedeyim. Ben Azerbaycan'a her gittiğimde onlarla da görüşüyorum da şimdi de. Ramiz Belim'in iki oğlu var, Emin ve Eyüp Bey isminde. Hükümet Hanım eşi, doçenttir. Yani Ramiz Belim'in hem ailesine baktığınızda gene bir sanatçı yetiştirmiş orada da. Mesela Eyüp Guliyev gibi bir tarzen yetiştirdi aslında Eyüp Bey. Bülbül adlı musiki mektebinde okudu, sonra konservatuvarı bitirdi. Ramiz Melim kendisi gibi o kadar güçlü tar çalıyordu ki. Hatta Ramiz Melim'e şaka yönü demişler ki Ramiz Melim Eyüp Guliyev'i dirijörlüğe yani şefliğe yönlendirdi ki kendisine geçmesin tarda diye. Öyle bir şey de yapıyorlardı.
0: Ama bizde bir
1: Latife de
0: söz
1: vardı.
0: var. Boynuz kulağa geçer.
1: Evet. Gerçekten de öyleydi. Böyle Ramiz Melim Bilgiç'te de çok konserler vermişti. Eyüp'ün belki 11-12 yaşındaki yaşında Ramiz Melim onu sahneye çıkartmıştı. Çok teknik büyük eserler çalmışlar. Yani devlet merasimlerinde çıkmışlar, o çalmışlar beraber. Evet, ben buradan gene Emin

0: Bey'e de, Ramzi'nin ailesine, Eyüp Bey'e, Hükümet Hanım'a da başsağlığı diliyorum. Ramzi Benim'e Allah rahmet eylesin. Yani onlar Ramzi Benim'in ruhunu yaşatıyorlar. Eyüp Bey onu her zaman görüyorum. Sosyal medyada da hiç Ramzi Benim'i unutturmuyor.
1: Ne mutlu.
0: Hep sürekli Ramzi Benim'den evet. Yayınlar yapıyor, onun hakkında konuşuyor.
1: Abdullah Hocam, insan sevdikleriyle güzel. Evet. İnsanın çevresinde sevdikleri olduğu zaman hayat daha bir güzel. Unutulmaksa ölümden beter. Evet. İnsan öldüğü zaman eğer unutulursa zaten çok dehşetli bir şey de. Bir de hayattayken unutulanlar var. Değil mi?
0: Doğru.
1: İşte ölümden beter. Evet. Buradan da bir mesaj verelim dinleyicilerimize. Sevdiklerimiz yanımızdayken kıymetini bilelim.
0: Çok güzel.
1: Onlara değerli olduklarını hissettirelim. Çoğu zaman söylemiyoruz. Sen kıymetlisin, benim için değerlisin diyelim. Ama maalesef ne zaman yitiriyoruz, o zaman kıymetini anlıyoruz.
0: Evet, insan safken, hayattayken kadirini bilmek lazım.
1: Bilmek gerek. Evet. Sizin Ramiz Guliyev'le güzel hatıralarınız da var.
0: Evet.
1: Birkaçından bahseder misiniz?
0: Çok da hatıram. Şöyle bir şey şimdi geldi aklıma siz söyleyince. Mesela Ramiz Benim'i biz buraya davet ettiğimizde provalarda, şimdi devlet esnasında 45 dakika çalışıp ara veriyoruz.
1: Evet.
0: Ramiz Benim'le çalışırken baktım ki kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes oturmuş çalıyor. Neredeyse 45 oldu bir saat. Bir saat, bir buçuk saat kadar çalışmalarımız oldu. Sonra ben Ramiz Benim'e dedim. Ramiz Benim burada biliyor musunuz? Çalışmalar 45 dakikadı. Ondan sonra ara veriliyor. Şey, dedi ya siz de diyor, ne kadar diyor, çabuk ara veriyorsunuz diyor. 45 dakikada bir şey mi diyor. Çalışmak istiyor. Çalışma
1: evet.
0: azmi var.
1: Ramiz
0: Benim hep sürekli konservatuvarda mesela sınıfının yanına geçerdiniz. Tanrı sesi geliyordu. Öğrencisi yoksa böyle kendisi çalıyordu. Kendisi prova yapardı.
1: Evet. Siz bunu anlatınca hatırıma Bozkır'ın tezenesi merhum Neşet Ertaş ağamız geldi. Aşkınan çalışan yorulmaz derdi.
0: Evet.
1: Mekanı
0: Allah
1: cennet olsun.
0: Allah da rahmet
1: İşte Ramiz Guliyev de işte öyle biriydi.
0: Öyle bir sanatçıydı. Evet, biz şimdi bir eser hazırlamıştık. Yine Ramiz Benim'in de çok sevdiği. Ramiz Benim sadece Azerbaycan bestekarlarının eserlerini değil, birçok yurt, nasıl diyeyim, yabancı bestekarların da eserlerini tarda çalmış ve onları notaya salmış.
1: Evet.
0: Şimdi biz ondan aldığımız bir çardaş eserinde, Monti'nin çardaşını da çok güzel çalardı. Biz bir Nihamet Longa yapıp ona da çardaşı bağlayacağız.
1: Öyle Ramiz yapalım. Zaten programımızın sonuna geldik. Geldik.
0: Öyle mi? Bitiyoruz.
1: Evet, kapanışta da inşallah sizden bu eserleri dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ
1: bugün olun. Sizinle Ramiz Guliyev'i andık. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masa'da Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi size iletti. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Efendim, her zaman olduğu gibi tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün büyük usta yazar Tarık Buğra'dan söz edeceğiz. Tarık Buğra, Türk edebiyatında romanlarıyla tanınsa da tiyatro türünde de önemli eserler veren ve bu alanda kendine has bir üslup geliştirmiş yazarımızdır. Yazarlık serüveninde bireyin iç dünyasını ve toplumsal değişimleri merkezine alan yazar Buğra, bu yaklaşımını oyunlarına da yansıtır. Tiyatro metinlerinde genellikle insan psikolojisinin karmaşık yapısını ve kişilerin kendi vicdanlarıyla olan hesaplaşmalarını işler. Eserlerinde olay örgüsünden ziyade karakterlerin ruhsal derinliklerine ve düşünsel çatışmalarına odaklanır. Bu durum onun oyunlarını

0: dramatik açıdan zengin ve yoğun bir içeriğe kavuşturur. Tarık Buğra'nın oyun yazarlığında dil kullanımı en belirgin özellikleri arasında yer alır. Yazar, konuşma dilinin doğallığını bozmadan titiz ve seçkin bir anlatım biçimi tercih eder. Diyaloglar aracılığıyla karakterlerin sosyal konumlarını ve zihinsel yapılarını ustalıkla sergiler. Ayakta durmak istiyorum ve İbiş'in rüyası gibi eserleri yazarın sahne sanatına olan bakış açısını daha da somutlaştırır. Önce roman olarak yazıp sonradan tiyatroya uyarladığı İbiş'in rüyası sanatçının iç sancılarını ve tiyatro dünyasının arka planını sahneye taşır. Bu eserlerde geleneksel değerlerle modern hayatın dayatmaları arasındaki sıkışmışlık hissi baskın bir tema olarak hissedilir. 1994 yılında hayata veda eden Tarık Buğra, tiyatroyu sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda insanı insana anlatan çok ciddi bir sanat dalı olarak görür. Oyunlarında ideolojik keskinliklerden kaçınarak insani durumların evrenselliğine ulaşmaya çalışır. Siyasi ve tarihi konuları işlediği metinlerde bile odak noktasını her zaman bireyin yaşadığı trajedilere veya içsel dönüşümlere kaydırır. Sahneleme tekniği açısından karakterlerin iç seslerini ve monologlarını da çok etkili biçimde kullanmıştır yazar Tarık Buğra. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Doğrudur yıldırımın düştüğü, yağdığı yağmurun, bulutların rüzgarla sökün ettiği. Ama savaş öyle değil. Savaş rüzgarla gelmez. Onu bulup getiren insanlardır. Duman tüten topraktan bahar boyunca dökülüp yükselir birden gökyüzü. Ama barış ağaç değil, ot değil ki yeşersin. Sen ister

İstersen olur barış, istersen çiçeklenir. Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın, bilin kuvvetinizi. Bir tabiat kanunu değildir savaş. Barışsa bir armağan gibi verilmez insana. Savaşa karşı barış için katillerin önüne dikilmek gerek. Hayır, yaşayacağız demek. İndirin yumruğunuzu suratlarına. Böylece mümkün olacak savaşı önlemek. Onlar demir çeliği elinde tutan birkaç kişidir. Yoktur karabasandan bir çıkarları. Dünyaya bakıp ne küçük derler. Bir şeylerle yetinmezler ucunda. Para hesap eder gibi hesaplıyorlar bizi. Savaş da bu hesabın ucunda. Ürkmeyin tutmuşlar diye suyun başını. Korkunç oyunları davranın bitsin. Söz konusu olan çocuğundur ana. Koru onu, dikil karşılarına. Biz milyonlarca kişi savaşı yener miyiz? Bunu sen bileceksin. Bunu biz bilecek, biz seçeceğiz. Bir de düşün yok dediğini. Düşün ki savaş geçmişin malı ve barış taşıyor gelecekten. ...14 Ağustos 1956 günü saat 23.30'da Berlin'de, bugün müze evi olarak da ziyaret edilen Schauze-Strauze 125 numarada 20. asırda yetişmiş bir büyük sanatçı hayata gözlerini yumdu. Biraz önce okuduğumuz Çağrı şiirinin sahibi şair, oyun yazarı ve yönetmen Bertolt Brecht'ti bu isim. Berlin, kucağında yetişen bu sanatçıyı bir zamanlar sürgüne göndermişti. Nedense sanatçıların yaşadıkları şehirle ilişkileri aşk ve nefrete benzer. Sezen Aksu'nun bir şarkısında söylediği gibi hem utangaç hem hevesli, mektepli sevgililere benzeyen sanatçıyla şehir, bir bakarsınız birbirlerini nefretle anan iki eski sevgiliye dönüşürler. Berlin, bir annenin evladını emzirdiği gibi beslediği Bertolt Brecht'i sürgüne yollarken, belki de bir gün nasıl olsa geri çağıracağını biliyordu. Ne de olsa Berlin, Brecht için ana ocağı gibiydi. Onu besleyen, büyüten, aşk, sevgi, itibar ve şöhret bahşeden şehir. Savaşı ve gözyaşlarını durdurmak isteyen kişilere güç ve kuvvet veren şiir, Brecht'in en büyük silahıydı. Bütün sıkıntılarına şahit olduğu Berlin için kelimeleriyle ağlıyordu şair. O günden bugüne insanlığa umut dolu şiirler gönderdi, savaşlar dursun diye. Kitaplar yakılıyor diye bağırıyordu Berlin'in sokaklarında. Halkın önünde, alanlarda, öküzler odun yığınlarına araba araba kitap taşıdı. Gözden düşmüş şairlerden biri, hem de en iyilerinden biri, şöyle bir göz gezdirdi yakılacak listesine. Gitti aklı başından, unutulmuştu kendi adı. Hemen seyirtti çalışma odasına, sanki öfkesinden kanatlanmıştı. O saat bir mektup karaladı zorbalara. "Benimkileri de yakın," dedi, "benimkileri de. Yapamazsınız bana bu kötülüğü, kenarda bırakamazsınız beni. Ben de hep gerçeği söylemedim mi kitaplarımda? Neden davranırsınız bana yalancıymışım gibi? Yakın benimkileri de." Elliye yakın oyun yazan, ondan fazla şiir kitabı olan Bertolt Brecht, deyim yerindeyse 20. asırda Berlin şehri için en iyi aynadır. Savaşın öncesini, savaşın kendisini ve savaşın getirdiği yıkımları birebir gözlemleriyle dünya insanına aktarmıştır. 1898 yılında doğan ve 1956 yılında ölen Brecht, kuşkusuz 20. asrın en iyi edebiyatçılarından biriydi. Epik tiyatronun kurucusu sayılan Berlin Alman tiyatrosuna büyük emek harcayan Brecht, büyük fedakarlıklar yaptığı şehirde kitapları yasaklanan yazarlar arasına da girmiştir.
sürgün yaşamış, arkadaşları

Hitler'in ısrarıyla Berlin'e geri dönmüştür. Savaşın izlerini silmeye çalışan Berlin'de ömrünün son yıllarını geçiren Brecht, 12 Ağustos 1956'da kalp krizine yenik düşer. Eşi Helga'nın mezarıyla yan yana olan Bertolt Brecht, Berlin'e gidip de mutlaka görülmesi gereken isimlerden biri olmayı hak ediyor. Bertolt Brecht okuyorsanız insanlığa sorulacak aykırı sorularınız var demektir. Herkes kötüleri sorgularken Brecht iyilerin de iyiliğini sorgulamaya cesaret eder. İnsan bazen etrafındaki kişilerin kendisini övüp durmalarından usanıyor değil mi? Hele ki günümüzde dijital medyanın da etkisiyle herkeste bir kendini benzersiz görme sanrısı yaşanıyor. Sürekli kendini öven birini gördüğünde insan iki çift laf etmek de istiyor hani, değil mi? İşte böyle bir durumla karşılaştığınızda elinizi rahatlatacak harika bir şiir yazıldı 20. yüzyılda. Berlin, Berlin olalı, iyi adama birkaç soru şiirindeki kadar ağır sorularla hiç karşılaşmamıştır. Anladık, iyisin. Ama neye yarıyor iyiliğin? Seni kimse satın alamaz. Eve düşen yıldırım da satın alınmaz. Anladık, dediğin dedik. Ama dediğin ne? Doğrusun, söylersin düşündüğünü. Ama düşündüğün ne? Yüreklisin, kime karşı? Akıllısın, yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını. Peki gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok ya, dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle. Düşmanımızsın sen bizim. Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var, dikeceğiz seni dibine iyi bir duvarın. İyi tüfeklerden çıkan iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz. İyi bir kürekle, iyi bir toprağa.

Berlin sadece Almanlar için değil, Türkler için de önemli bir şehir. Şimdi gurbetçilerimizin gezdiği sokaklarda bir zamanlar İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy da gezmiştir. Yıl 1915. Müttefikimiz Almanya, savaş sırasında İngiliz, Fransız ve Rus ordularından aldığı esirler arasında Müslümanlar olduğunu fark eder. Müslümanların lideri olan Osmanlılara bu esirlere karşı takındıkları tavrı göstermek için bir heyet davet eder. Berlin'e gidecek olan heyetin içinde Mehmet Akif de vardır. Akif heyetin başkanlığına getirilir. Şair Berlin gezisi sırasındaki gözlemlerini Berlin Hatıraları isimli şiirinde anlatır. Akif'in en uzun şiirlerinden biri olan Berlin Hatıraları 796 beyittir. Şair bu şiirinde Berlin ve İstanbul'u kıyaslar. Otelleri, trenleri, sokakları karşılaştırır. Basit gözlemler değildir bunlar. Bir dünya görüşü ve hayat felsefesidir. Örneğin Mehmet Akif, Kaiser II. Wilhelm'in misafiri olarak Adlon Oteli'nde kalır. Sonraları çok lüks bulduğu için bu otelden ayrılır.

Akif'in bu otelle ilgili düşünceleri hayranlık derecesindedir. Bu otelle bizdekileri karşılaştırırken Berlin'deki otelin özelliklerini de tasvir eder. Mevsimlerden kıştır. Akif, Kasım sonundan Mart sonuna kadar Berlin'de bir otel odasından bize seslenir. Ilık ılık geziyor, her tarafta aynı sıcak. Gürül gürül akıyor çeşmeler, temiz mi temiz. Soğuk da isteseniz var, sıcak da isteseniz. Gıcır gıcır ötüyor ortalık titizlikten. Sanırsınız ki zemininde olmamış gezinen. Diyerek oteli öven Akif, haksız da sayılmaz. 1907'de açılan ve Avrupa'nın en ünlü otellerinden biri olan bu mekan, bugün hala hizmet vermeye devam etmektedir. 20. asrın başında Paris ve Londra gibi şehirlerde bulunan lüks otellere benzer bir otel ihtiyacı olduğuna karar veren Kaiser Wilhelm'in talimatıyla inşa edilen bina, Mehmet Akif'e batıda yükselen yeni medeniyetin enfes bir örneği gibi görünür. Akif'in Berlin hatıralarına ilham kaynağı olan mekanlardan biri de Wünsdorf'taki esir kampıdır. Şair, Doğu ve Batı'nın gelişmişlik ve kalkınmışlığını Berlin şehri üzerinden aktarır. Esir kampında her ülkeden Müslümanları görür. Rus, İngiliz ve Fransızların Müslüman ülkelerden kandırarak topladıkları kişilerdir bunlar. Almanlara karşı savaşmak üzere cepheye sürülmüşlerdir. Almanlar İstanbul'u işgal etti denmiştir bu Müslümanlara. Halifenizi esir aldılar. Biz halifenizi kurtarmak için savaşıyoruz. Bu savaş halifenizi kurtarma savaşıdır. Akif, Wünsdorf'taki Müslüman esirlere savaşın kimle kimler arasında olduğunu gerçeklerle anlatır. Esir kampı Akif'i çok etkiler. Berlin'deki bir kahvede savaşta ölen çocuğuna ağlayan bir anneye şahit olur. Halife uğruna savaşıyoruz zanneden ama Osmanlı'nın müttefiki Almanlarla savaşırken esir düşen Asyalı ve Afrikalı esirleri düşünür. Hesaba katmıyorum şimdilik bizim yakada sönen ocakları. Lakin zavallı Afrika'da 150 bin kadının tütmüyor bugün bacası. Ne körpe oğlu denilmiş, ne ihtiyar kocası. Tutup tutup getirilmiş Fransız askerine. Siperlik etmek için saf-ı harbin önlerine. O ümmehatı, o zevcatı bir düşünmelisin. Kimin hesabına ölmüş, desin de inlemesin. Anarken oğlunu, biçare yahut erkeğini. Kimin hesabına? Bir söz ki parçalar beyni. Bakınca kast olan gayenin şenaatine, ne olsa çıldırır insan işin fecaatine. Ne millet şerefi için, ne kendi şanın için. Ferdayı can edeceksin, adüvvi canın için. Berlin hatıralarında Akif bir gerçeği görür. Cehalet. Safahatta cehalet denilen yüz karasından kurtulmayı sık sık dile getirmesi, belki de bu yüzdendir. Akif'in bilinçlendirdiği esirler bu kez aldatılmış olmanın acısını yaşarlar. Nihayet Allah rızası için savaştığını düşünen bu gönüllü askerler, meğer İslam ordularının düşmanlarına hizmet ettiklerini anlarlar. Saf değiştirip Asya taburu kurarlar. Bu kez gerçekten düşmanla savaşmaya Suriye cephesine giderler. Hayat zordur esir kampında. Birçok insan hastalıktan ölür. Kamp yakınında bir yeri esirlerin mezarlığı yaparlar. Bugün hala bu mezarlığı görmek mümkündür. Berlin'e 45 kilometre mesafedeki Wünsdorf'ta Hilal adlı bu esir kampında Müslüman esirler için 1915 yılında bir cami yaptırılır. 1926'da yıkılan bu cami yıllar sonra 2012'de maket olarak tekrar yapılır. Ziyaretçilerin ısrarla görmek istemesi üzerine yapılan bu cami maketi
aynı yerdeki Garnizon Müzeum'da ziyarete açıktır. Akif'in Berlin'de gördüğü manzara yeni değildir. 19. asırdan beri süren bir işgalin devamıdır sadece. Afrika ve Hindistan'da İngilizler, Orta Asya'da ise Ruslar, Müslümanların topraklarını paylaşmaktadır. Akif'in deyimiyle bir günü matemsiz olmayan Asya, can çekişmektedir. Biraz da geçmeyi ister misin bizim yakaya? Al işte, bir günü matemsiz olmayan Asya. Zamanı rüştünü andıkça ağlasın dursun, ikiz vesayeti altında İngilizler usun. Sülük benizli vasiler ne emdiler kanını, mecali kalmadı artık, çıkardılar canını. Zavallı yerliyi kıtlık zaman zaman kemirir. Bu kan tükürmeye baksın, o muttasıl semirir. Damarlarındaki son damlanın gelir sırası ki saklı durmayacak, ister istemez akacak, gidip efendisinin düşmanıyla çarpışarak. Mehmet Akif Berlin'deyken ülkemizde Çanakkale savaşları devam etmektedir. Her an kulağı Anadolu'dan gelecek haberlerdedir şairin. Akif'e göre eğer Çanakkale kaybedilirse Osmanlı da bitecektir. Berlin hatıralarında Çanakkale endişesi de kendine yer bulur. İşit de ağla. Fakat biz ne mazhariyetsiz, ne bahtı kapkara milletmişiz ki dünyada, şu beyni kurtaralım der, koşarken imdada, 5-6 pençe bir olmuş boğazlamakta bizi. Silindi gitti hilalin şu anda belki izi. Zavallı Marmara'nın şerha şerha bağrından, bir İngiliz bezidir belki şimdi dalgalanan. Bizim Çanakkale afakı tarumarında, o dar-ı saltanatın bab-ı şerm sarında, uzakta olmama rağmen civar-ı zarından, civarım inliyor avaz-ı intizarında. Kıştır. Berlin sokakları karla kaplıdır. Mehmet Akif, Berlin'de gördüğü kar manzarasıyla İstanbul'daki karlı günleri şöyle kıyaslıyor. Şu var ki, düştüğü yerden çamurlanıp kalkmaz. Çamur bu beldede adeta değil ne kış ne de yaz. Geçen de haylice kar yağdı Berlin'in içine. Bıcık bıcık olacakken takır takırdı yine. Merak edip soruverdim. Bırakmayız dediler. Bırakmayın güzel ama yağar durursa eğer, bırakmayız sözü aynen tekerrür etmez mi? Evet, bu sözde nümayan heriflerin azmi. Bizim diyara biraz kar düşünce zor kalkar. Mahalle halkı nihayet kalırsa pek mustar, lodos duasına çıkmak gerek, dinir, çıkılır. Cenab-ı Hak da lodos gönderir, fakat bıkılır. Çamur yığınları peyda olur ki mühliktir. Aman don olsa deriz. Şüphe yok, temizliktir. Biri Alman, biri Türk, iki şair ve yazarın penceresinden seyrettiğimiz Berlin, 8 asırlık geçmişinin ilk 600 yılını sükunet içinde geçirmiş, son iki asrındaysa yüzlerce yıl konuşulacak olaylara ev sahipliği yapmıştır. Rus yazar Anton Çehov'un şu sözü sanki Berlin'i en iyi anlatan cümledir. Fevkalade zaferlerim olmayabilir, fakat içinden sağ çıkmayı başardığım yenilgilerimle sizi şaşırtabilirim. Öyle de olur. Bugün yaklaşık 200 farklı dilin konuşulduğu dünyanın önemli bilim ve kültür merkezlerinden biridir Berlin.
dünyanın

Dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Sadece sinema mı? Kültür, müzik, tasarım festivalleri her yıl Berlin'in sokaklarını süslüyor. Bütün dünya yenilgilerinden güçlenerek çıkmış bu kültür ve sanat şehrine gelerek insanlığın anlam arayışına yeni bir hikaye daha ekliyor. Türkler içinse Berlin gurbettir, yuva hasretidir, toprak özlemidir. Bir yandan da gurbetteki vatandır. Birçok filme, birçok şiire, birçok şarkıya ilham olan bir yolculuktur. Birçok acıyı, umudu, ayrılığı, aşkı içeren bir hikayedir. Tren istasyonlarından sallanan, kenarları yazmalı bir mendildir. Ucu yakılmış bir mektup kağıdındaki gözyaşıdır. Siyah beyaz bir fotoğraftaki hüzünlü bakıştır. Sarı Mercedes'le yapılan bir yaz dönüşüdür. Yazmalı bir gelinin kalbinden fışkıran güvercinlerdir. Ev sahiplerinin kiracıyı evden çıkarma mazeretidir. Düğün yapmak için haber beklenen şehirdir Berlin. Eşe dosta sarılırken döneceğiz diyenlerin gidip de gelmediği uzak ülkedir. Dedelerin yağlı kasketinin kıyısındaki nar çiçekleri, torunların selfie çektiği Pergamon Müzesi'dir. Annelerin alnına yazılmış kader, babaların sineye çektiği çiledir. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyeceklerdir. Ama en çok da Berlin gurbet kuşlarıdır.

hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün podyuma çıktığında sanki yer çekimi kurallarını iptal eden ve kendi ağırlığının 3 katından fazlasını omuzlarında taşıyan ülkemizden bir efsaneden Halil Mutlu'dan söz edeceğiz. Küçük dev adam lakabını sonuna kadar hak eden Halil Mutlu, Bulgaristan'daki baskıcı rejimden kaçıp Türkiye'ye geldiğinde önünde büyük bir idol vardı. Naim Süleymanoğlu. Halil sadece Naim'in izinden gitmekle kalmadı, kendi efsanesini de adeta ilmek ilmek işledi. Üst üste 3 olimpiyat altın madalyası, 1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atina kazanan dünyadaki sayılı halterciden biri oldu. Özellikle 2000 Sydney olimpiyatlarında kırdığı dünya rekorları, insan limitlerinin nereye kadar zorlanabileceğinin en somut kanıtıydı. Halil Mutlu aslında rakiplerinden çok kendisiyle yarıştı. 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olurken, podyumda sergilediği o soğukkanlı duruş, yıllarca süren uykusuz gecelerin ve nasır tutmuş ellerin parmaklarında bir ödülüydü. Sakatlıklarla boğuştuğu dönemlerde bile

0: bitti denilen yerden tekrar tekrar ayağa kalkıp Atina'da tekrar altına uzanması onun irade gücünün de zirvesiydi. Halter sporunun altın çağına Naim Süleymanoğlu ile birlikte damga vuran Halil, Türkiye'de bir nesle halter sporunu sevdirdi. O podyuma çıktığında Türkiye'de hayat durur, nefesler tutulur ve o barı havaya kaldırdığında milyonlarca insanın göğsü kabarırdı. Halil Mutlu'nun hikayesi, fiziksel olarak küçük görünen bir insanın yüreği ve emeğiyle dünyayı tekrar tekrar nasıl ayağa kaldırabileceğinin de en güzel hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

görmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti